devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniyede necat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyle ise ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz, etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri, sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, neyzübillahi. Manirrahim, elhamdülillahi, rabbil alemin, arrahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyâke na'udu ve iyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel mustakîm. Sırâtel lezzîne en'amte aleyhim, gâyril mağdûbi aleyhim ve lezzâmin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim tefsiri dediğimiz zaman bir defa daha altını çizerek vurgulayalım ki Kur'an-ı Kerim tefsiri ancak Allah'ın yardımıyla gerçekleşebilen bir olgudur. İnsanlar kendi akıllarıyla Kur'an'ın ruhuna ulaşamazlar. Bütün içindeki parçaları bir araya Allah'ın işaret etmek istediği anlamda getiremezler. Bu mümkün değildir. Kur'an'daki parçaların lafzının Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta Allah'ın mozaiğini oluşturması insanların akılları sebebiyle mümkün değildir. Mutlaka Allah'tan yardım almak gerekir. Kur'an'ın lafzı da bir bütündür, ruhu da bir bütündür. Kur'an'ın ruhu 7 safhadan oluşur. Öyleyse ilmel yekin lafzı, aynel yekin ruhu, hakkül yekin ruhun ötesini içerir. Bu dizaynda Kur'an-ı Kerim'in tefsirini yapmak sadece Allah'tan bu ilmi alabilenler için geçerlidir. Ve Kur'an-ı Kerim tefsiri dersindeyiz. Ayet Saffat Suresi ayet 145. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nebez nahu bil arai ve huve sakim. Fe artık sonunda nebez nahu onu attık. Bir el arai boş alan ve huve ve o sakim. Hasta, bitkin. Bunun üzerine onu bitkin, hasta bir halde boş bir alana, sahile attık. Balığın karnından Hazreti Yunus sahile hasta, perişan bir halde çıkıyor. Gemiden atlıyor, balık derhal onu yutuyor. Balığın karnında yaşamaya devam ediyor ve sahile kadar balık onu götürüyor. Sahile atıyor. 146. ayet-i kerime ve embetna aleyhi şecereten min yaktin. Yaktinin. Ve embetna bitirdik, yetiştirdik. Aleyhi onun üzerine şecereten bir ağaç, min yaktin, kabak cinsinden, geniş yapraklı. Onun üzerine kabak cinsinden bir ağaç bitirdik. Onun üzerine, niçin? Gölgelik olarak kabak cinsinden, yani geniş yapraklı bir ağaç bitirdik, yetiştirdik. Ki yapraklarıyla onu güneşin sıcaklığından korusun diye. Hemen bu ağacı Allah-u Teala bitiriyor ki Hazreti Yunus'u korusun diye, güneşin yakıcı sıcaklığından korusun diye.
147. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve erselnahu ila mi'eti elfin ev yezidun. Yezidune. Ve erselnahu, onu ve onu gönderdik. İla ea mi'eti yüz elfin bin ev veya yezidune, daha fazla. Ve onu 100.000 veya daha fazla kişiye Resul olarak gönderdik. Ve onu 100.000 veya daha fazla ya gönderdik. 100.000 veya daha fazla bir savaş, bir nüfuslu bir yere gönderdik diyor Allah Teala. Gönderilen Resul'dür. O bir Nebi Resul'dü, Peygamber Resul'dü. Resul olarak gönderdik. Bir Peygamber Resul olarak. Ayet 148 vazifeli olarak gidiyor şimdi. Hazreti Yunus gidiyor. Ve aminu ve metta nahum ila hinin. Hin. Yani hinin hin. Sonda olmasaydı hinin okuyacaktık. Fe böylece bunun üzerine aminu, amin oldular, Allah'a ulaşmayı dilediler. Fe böylece bunun üzerine metta'anuhum, onları yararlandırdık. İlâ hinin, bir süre kadar. Böylece amin oldular. Yani Allah'a ulaşmayı dilediler. Bunun üzerine onları bir süre kadar metalandırdık, faydalandırdık. Burada insanların amen olduklarından bahsediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin Kur'an'daki genel ismi amen olmaktır. İnsanların küfürden, dalaletten, hüsrandan, şeytana kul olmaktan ve cehennemden kurtuldukları yer. Allah'ın ayetlerine yakin hasıl etmeye başladıkları yer. Amen oldular. Bu amen olmayı ona iman ettiler diye değerlendirmiş birçok müfessir, birçok meal veren kardeşimiz. Ama Allah Teala kime amen oldukları konusunda bir şey söylemiyor ve böylece bunun üzerine sonunda amen diyor. Amen oldular. Ne Allah'a amen olmak, ne Hazreti Yunus'a iman ettiler işareti yok. Amenü tek başına Allah'a ulaşmayı dilemenin sembolüdür Kur'an-ı Kerim'de. Ve böylece takva sahibi olmanın sembolüdür. Allah'ın dostu olmanın sembolüdür. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimeleri. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya fil ahireti. Diyor ki Allah Teala onlara, o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenu olmuşlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve kanu yettekun, ve böylece takva sahibi olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. İşte Yunus'un da gönderildiği yerde insanlar aminu olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Oradaki aminu kelimesi Hazreti Yunus'a iman ettiklerini değil, amini olduklarını, Allah'a ulaşmayı dilediklerini gösterir. Ki Hazreti Yunus'a iman etmeselerdi zaten aminu olamazlardı. Amin olmak bir, Allah'a inanmanın garantisidir.
Amin olma mefhumu Allah'a inanmayı muhtevasını alır. Bir, yetmez. Allah'a ölmeden evvel ulaşmaya inanmayı da alır. İki, gene yetmez. Ve ruhu Allah'a ulaştırmanın farziyetine de kişinin inanması lazımdır. Bundan sonra kişi bu vasıfların sahibi olarak Allah'a ulaşmayı dilerse, o zaman bu da dördüncü vasıf olacaktır. Dördüncü vasıf Allah'a ulaşmayı dilemek, ama bu Allah'a ulaşmayı dileme vasfı da başka bir faktöre daha ihtiyaç gösterir. Allah'a ruhunu mülaki kılacağına kesin şekilde inanma. Başlangıçtaki üç vasıf kişiyi amini kılar, Allah'a ulaşmayı dileme safhasının anahtarıdır bu. Köklü bir inanç ve kişinin huşu sahibi oluşu bir başka hedefe yönelmek için hüküm fermadır. Bu da Allah'a ulaşmayı dileme davetine değil, Allah'a ulaşma davetine icabeti ifade eder. Ve Safa suresi 149. ayet-i kerime. Festeftihim e li rabbike rabbikel benatü ve lehü mül benun benune festeftihim e istiftihim ve böylece haydi istiftihim onlardan fetva iste e mı bir Rabbike senin Rabbinin el benati kız çocuklar kızlar ve lehüm ve onların el benune erkek çocuklar olanlar haydi onlardan fetva açıklama iste kızlar Rabbinin de olanlar onların mı Allah Teala Hazreti Yunus'u söylüyor. Amini olmayan kesime sor diyor. Kızlar Rabbinin de olanlar onların mı? Öyle bir inancın sahibiymiş kabile. Kızlar Allah'ın olanlar onların. Ayet yanlış birini inşallah Teala ifade ediyor. Yanlışlar devam ediyor 150. ayet-i kerimede. Bismillahirrahmanirrahim. Em halaknel melaikete inasen ve hum şahidun. Em veya yoksa halakna biz halk ettik yarattık el melakete melekler inasen dişiler dişi olarak ve hümbe onlar şahidun şahit oldular. Yoksa melekleri

It's melekleri biz dişi olarak mı yarattık da onlar şahit mi oldular? Yoksa melekleri biz dişi olarak mı yarattık da onlar şahit mi oldular?

meleklerin dişi olduğu hep ifade ediliyor. Aslında meleklerin cinsiyeti yoktur. Ve 151. ayet-i kerime Ela innehum min ifkihim le yekulun. Ela değil mi? İnnekum muhakkak mutlaka onlar min ifkihim yalanlarından dolayı le gerçekten kesinlikle yekulüne derler. Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi?

Nasıl dediklerini bir sonraki ayet-i kerimede söylüyor. Yalanlarından dolayı bir sonraki ayette gelecek olan şeyi söyleyecek olanlar, söyleyenler onlar değil mi? Ve bu kesin değil mi diyor Allah-u Teala. 152. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Rafa suresinin. وَلَدَ اللّٰهُ وَاِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ كَازِبُونَ وَلَدَ اللّٰهُ velede doğurdu. Allah'u Allah. Allah doğurdu. Ve innehum muhakkak onlar ve elbette kesinlikle kazibun yalan söyleyenler. Yani nasıldı bir evvel ayet-i kerime? Yalanlarından dolayı mutlaka şöyle diyenler kesinlikle onlar değil mi? Allah doğurdu diyenler. Muhakkak ki onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Muhakkak ki onlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Allah doğurdu diyorlar. Allah'a bir dişilik izafesi, Allah'ı anne olarak düşünüyorlar. Allah doğurdu diyorlar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar yanlış inançların insanları nasıl kemirdiğine dikkatle ve ibretle bakın. Allah Teala Kur'an'da Allah doğmamıştır, doğurmamıştır buyuruyor. Ve zaman yokken Allah vardı, zamandan evvel de vardı, hep vardı. Allah varken Allah'tan başka hiçbir şey olmadığı için Allah'ın varlığı bir noktaya, Allah'ın evvelce yok olduğu, sonradan var olduğu bir noktaya ulaşmak mümkün değildir. Allah bu sebeple ezelidir. Ve kıyamet kopacaktır. Kıyametten sonra insanlar cennet ve cehenneme gidecektir. Ve sonsuz bir zaman parçasından sonra cennet ve cehennemin gökleri çatlayacaktır. O zaman cennettekileri de, cennetleri de, cehennemdekileri de, cehennemi de Allah-u Teala enerji haline getirecek ve yok edecektir. Ne diyor? Her şey fani olacaktır. Herkes fani olacaktır. Sadece senin Rabbin olan, Zülcelal-i Velikram olan senin Rabbin baki kalacaktır diyor Allah-u Teala. Hiçbir şey yok iken Allah vardı. Allah yaratmayı diledi, enerjiyi yarattı. Enerjiden maddeyi yarattı. Bu enerji çeşitli alemleri vücuda getirdi. 4 ve 6 küreden oluşan, 4 küreden oluşan, 4 enerji küresinden oluşan elektronlardan 4 alem, 6 enerji küresinden oluşan elektronlardan 2 alem, 6 alem yarattı Allah-u Teala. Ve yarattığı bütün alemler aynı yeri kapsadılar. Hepsi cinsiyetsiz bir insan vücudu oluşturdu. Aynı büyüklükte ve hepsi birbirinin içindeydiler. Aynı vücutların içinde bir insan vücudu şeklinde Allah-u Teala 3 asıl 3'te karşıt olmak üzere her bir yevimde bir alem yarattı. 3 asıl 3'te karşıt 6 alem. Bu 6 alemi vücuda getirdikten sonra Allah-u Teala'nın ilmi ve rahmeti o yarattığı bütün bu alemleri kuşattı. Bu sebeple Allah Teala hepimize şah damarımızdan daha yakındır. Bu sebeple Allah Teala yaptığımız her şeyi anında bilir,
Biz onu yapmadan evvel de düşüncemizin bizi nereye sürüklemek istediğimizi daha önceden de bilir. Öyleyse Allah doğurdu diyor insanlar. Allah da diyor ki bunlar kesinlikle yalan söyleyenlerdir. Ve 153. ayet-i kerime. Astafel benati alel benine. Benin. Astafe seçti, tercih etti. El benati kız çocukları, kızlar. Ala el benine erkek çocuklarına, olanlara. Allah kızları olanlara tercih mi etti? Böyle bir şeyin varlığı iddia ediliyor o insanlar tarafından. Ayet 154. Ma lekum. Keyfe tahfikum. Tahkumun. Ma lekum keyfe tahkumun. Tahkumune. Ma ne lekum size keyfe nasıl tahkumun, hüküm veriyorsunuz. Size ne oluyor? Nasıl böyle hüküm veriyorsunuz? Diyor Allah-u Teala. Hakikatte hiç ilgisi olmayan bir şeyi insanlar bir hüküm olarak söylüyorlar. Allah kızları erkeklere tercih eder diyorlar. Allah'ı erkek olarak, melekleri de dişi olarak vasıflandırıyorlar. Allah'ın da melekleri dişi olarak kendileri kabul ettikleri için, dişiyi erkek olduğu için dişileri tercih ettiğini ima etmek istiyorlar. Baştan aşağı bir hurafe, yalana dayalı, zanna dayalı bir yanlış hükümler dizisi. Efe la tezekkerûn. E mı fe ala la tezekkerûn. Tezekkür etmezsiniz, tezekkür etmeyeceksiniz. Hala tezekkür etmeyecek misiniz? Diyor Allah Teala. Bütün bunlar baştan aşağı sadece yanlışları içerir sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ve 156. ayet-i kerime em lekum sultanun mübin. Em yoksa veya lekum sizin var sultanın sultan delil, mübinun apaçık. Yoksa sizin apaçık bir sultanınız, deliliniz mi var? Deliliniz mi var da böyle konuşuyorsunuz diyor Allah Teala. Saffat suresi 157. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Fe tu bi kitabikum in kuntum sadıkîn. Fetu o takdirde getirin bi kitabikum sizin kitabınızı in kuntum eğer siz iseniz sadıkîn sadıklar doğru söyleyenler iseniz. Eğer siz sadıklardansanız o takdirde kitabınızı getirin. Sadıklardansanız kitabınızı getirin diyor Allah Teala. Öyleyse bunun manası hangi delile dayanıyorsunuz demek. Bunun manası elinizde bunları doğrulayıcı bir kitap mı var demek. Ve 158. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealü beynehu ve beynel cinneti neseba neseben ve lekat ali metil cinnet tu innehum le muhtarun ve cealü ve kıldılar beynehu onun arasında ve beyne ve arasında el cinneti cinler neseben nesep soybağı
velekat ve andolsun alimet bildi el cinneti cinler innehu muhakkak ki onlar le elbette mutlaka muhtarun hazır bulunacak bulundurulacak olanlardır. Allah ile cinler arasında mezhep toy bağı kıldılar yani uydurdular. Ve andolsun ki cinler cehennemde mutlaka hazır bulundurulacaklarını biliyorlardı.

Yani Allah'la dinler arasında bir soy bağı kuruyorlar. Allah cinlerden birisiymiş gibi. Akla gelmez büyük yanlışlıkları insanlık tarihi boyunca hep yapmış insanlar, sevgili kardeşlerim. Saffat suresi 159. ayet. Sübhanallahi amma yasifun. Amma yasifun. Sübhanallahi. Sübhan münezzeh. Allah amma anma şeyden şeylerden yasifun vasıflandırıyorlar. Allah onların vasıflandırmalarından, zanlarından sübhandır, münezzehtir, yücedir. Onların vasıflandırıklarının dışındadır. Yani onlar zanlarıyla ne söylerlerse söylesinler, bu Allah'ı gerçek anlamda bir vasıflandırma değildir. İlla ibadallahi hil muhlesin. Hariç illa ibadallahi Allah'ın kulları el muhlesin. Muhlis olanlar. Allah'ın muhlis kulları hariç. Allah'ın muhlis kullarının vasıflandırması başka, o hariç Allah bütün insanların, geriye kalan bütün insanların zanlarından, vasıflandırmalarından münezzehtir. 161. ayet-i kerime fe inneküm ve ma ta'budun. Ve o zaman bundan sonra innekum muhakkak ki siz ve ma ve şeyler tabudun, siz tapıyorsunuz. Bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. Bundan sonra siz ve sizin taptıklarınız, gelecek ayet-i kerimeye atıf yapıyor. İster siz olsun, ister sizin taptığınız putlar olsun, bundan sonra muhakkak ki siz ve sizin taptıklarınız. 162. ayet, Bismillahirrahmanirrahim. Ma entüm aleyhi bi fatinin. Ma entüm, siz değilsiniz aleyhi, ona bi fatihin, fatinin, fitneye düşürenler. Onun, Allah'ın aleyhinde kimseyi fitneye düşürecek değilsiniz. Düşüremezsiniz. Fitneye düşürecek değilsiniz. Fitneye düşüremezsiniz. Yani insanları yanlış sanla sürükleyemezsiniz diyor Allah Teala. Ben bu bilgileri Kur'an-ı Kerim'de vererek buna diyor müsaade etmiyorum. Etmez. Mutlaka Yunus Aleyhisselam'a da bu konuda gerekli olanları söylemiş durumda. Öyleyse Saffat suresi 163. ayet-i kerime İlla men huve salil cehim. İlla hariç men, kimse kişi, huve o, salih yaslanan, giren, el cehimi, cehennem. Ama cehenneme girecek olanlar hariç diyor Allah-u Teala.

siz kimseyi fitneye düşüremezsiniz. Ama cehenneme girecek olanlar hariç, onlar zaten fitnedeler. Yani Allah'ın bütün söylediklerinin dışında bir dünya yaratmışlar zavallı insanlar kendilerine ve bu saçmalıklarla meşguller. Allah meleklerle evleniyor. Allah erkek, melekler dişi. Allah kızları tercih eder, melekler kızdır. Allah'la cinler arasında akrabalık bağı vardır. Daha ne saçmalıklar. ...164. ayet-i kerimeye ulaşıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma minna illa lehu makamun ma'lum. Ma'lum. Ve ma yoktur minha bizden illa hariç olmayan lehu onun makamun makam mekan malumun bilinen. Ve bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın.

cehenneme girmeyen kesim için bu söz. Burada bizden hiç kimse yoktur ki onun bir bilinen bir makamı olmasın sözü, Allah'ın huzur namazında namaz kılan salihler için geçerlidir. Bu ayet 164, Affat suresi 164. ayet-i kerime, bizden hiç kimse yoktur ki onun bilinen bir makamı olmasın. Allah'ın katında namaz kılıyorlarsa, huzur namazının başında devrin imamı vardır. Makamı huzur namazının imamlığıdır. Ondan sonra arkasında onunla beraber kılan ama hayatta olmayan iki kişi vardır. İki nebi. Ondan sonra bir yeni statü içerisinde bundan sonraki makam Kafs'a aittir. Ondan sonra da 7 tane kutup gelir. Sonra

Buradaki dizayna bakın, 10 aralık sıralar halinde saflar başlar. 7 ikili saf 70'leri. İlk 4 saf 40'ları. Sonraki 7 saf 70'leri vücuda getirir ve saflar böylece devam eder. Her biri bir makam sahibidir. Her bir saftakiler ayrı bir makamın sahibidir. Ve inna lenahnus saffin. Ve muhakkak ki biz mutlaka Allah'ın huzurunda saf saf duranlarız. Biz mutlaka saf saf duranlarız. Nerede? Allah'ın huzurunda. İşte husur namazında insanların saf halinde durdukları Saffat suresinin demek ki 164 ve 165. ayetlerinde geçerli. Hepsi bir makam sahibidir. Kırklarda, yetmişlerde, daha sonraki birkaç grup daha, hepsi Divan-ı Salih'in üyesidir. Huzur namazının da devamlı müdavimleridir. Oradaki tahtlar da onlara aittir. İncelilahideki tahtlar. Orada yerden yüksekte duran ve boşlukta duran tahtlar vardır. Yerden yaklaşık 4 metre yukarıdan başlar tahtlar. Tahtlar altındandır. Yükseldikçe üzerleri mücevherlerle süslüdür. Burada Allah-u Teala'nın huzurunda arkadan huzur namazının imamına bakıyorsanız huzur namazının imamının sol tarafında tahtları göreceksiniz. Ve 166. ayet-i kerime gene aynı kişilere Allah'ın huzurunda namaz kılan huzur namazının müntesiplerine ait ve muhakkak ki şöyle diyor Allah Teala ve inna le nahnul musebbihun ve inna ve muhakkak ki biz le elbette mutlaka nahnu biz el musebbihun tesbih edenleriz. Ve muhakkak ki biz mutlaka tesbih edenleriz. Kimi? Allah'ı tesbih edenleriz. Allah ismiyle Allah, Allah, Allah diye irademizin dışında ilahi iradeyle irademizin dışında külli iradeyle sünnetullahla Allah'ı tesbih edenleriz. İrademizle yaptığımız zikri aşanlarız. Bunların hepsi oradaki kırklar, üçler, yediler, kırklar hepsi Allah'ı tesbih edenler, hepsi irade bağlanmalarını tamamlamış olanlar. Bismillahirrahmanirrahim. 167. ayet-i kerime ve in kânu le yekûlûn yekûlûne ve in ve sadece ancak kânu oldular le elbette mutlaka yekûlûne derler diyorlar ve onlar mutlaka sadece şöyle diyorlardı. Ne dedikleri bir sonraki ayet-i kerimede. Lev enne inde na zikren minel evvelin. Lev enne eğer keşke olsaydı inde na bizim yanımızda zikren zikir minel evveline evvelkilerden. Keşke bizim yanımızda elimizde evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap olsaydı.

evvelkilerden, yani evvelkilere verilenlerden bir zikir, bir kitap bulunmuş olsaydı, var olsaydı, bir kitap olsaydı.

le künna ibadallahil muhlesin. Le elbette mutlaka künna biz olduk, olurduk. İbadallahi Allah'ın kulları, el muhlesin, muhlis olanlar, muhlisler. O zaman, yani öyle olsaydı, o kitap olsaydı, mutlaka biz Allah'ın muhlis kullarından olurduk. Böyle derler. Ama kitap varken de kitapla ilgilenmezler. İşte 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim inmiş. Kainatın son şeriat kitabı, Allah'ın yegane dininin, tek dininin son devredekilere hitabı Kur'an-ı Kerim. Ama onu dikkate almıyorlar bugünün insanları. İşte tıpkı bunun gibi. Kitapları olmayanlar kendilerine kitap verilmediğini zannederler. Oysa ki Kur'an sadece bir kavme verilmiş bir kitap değildir. Kainata verilmiş bir kitaptır. Ve Allah'ın evvelki kitaplarının, şeriat kitaplarının aynıdır. ...170. ayet-i kerime ve keferu bihi fesev fe ya lemune ya lemun ve o zaman buna rağmen keferu inkar ettiler bihi onu fe fakat sefe yakında ya lemun buna rağmen zikri Kur'an-ı Kerim'i inkar ettiler fakat yakında onu bilecekler yakında bilecekler.

171. ayet-i kerime Saffat suresinin 170. ayet-i kerimede bir inkar söz konusu.

getirme. Allah Teala buyuruyor ve lekat sebe kat kelime tuna li ibadina ibadinel mürselin. Velekat ve andolsun sebekat geçti. Kelimetuna bizim sözümüz li için ibadina kullarımız el mürselin gönderilenler resuller ve andolsun ki gönderilen kullarımız için bizim daha önce bir sözümüz geçti. Onlara söz vermiştik diyor. Gönderilen Resullere Allah'ın bir sözü var. Neymiş sözü? 172. ayet-i kerime ifade edecek onu. Bütün Resullere, gönderilen Resullere, ister Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, hepsine Allah'ın bir sözü var. İnne hum le humul mensurun. Muhakkak ki onlar mutlaka yardım edilecek olanlardır. Kelimelere bakalım. İnnehum, muhakkak ki onlar. Ve elbette mutlaka hum, onlar. En mensurun, yardım edilenler. Muhakkak ki onlar mutlaka yardım edilecek olanlardır. Yardım edilenlerdir, yardım edilecek olanlardır. Öyleyse onlar mutlaka yardım edilecek olanlardır diyor Allah-u Teala.

Böylece Allah-u Teala'nın bütün Resullere verilmiş olan bir sözü vardır. Bütün Resuller mutlaka kendilerine yardım edilecek olanlardır. Bütün devirlerde de bu devirde de Allah'ın Resullerine Allah'ın yardımı devamlı olarak gelmektedir. İnsanlar onlara düşman olsa bile Allah'ın yardımıyla onlar hep ayakta olacaklardır. Ve 173. ayet-i kerime ve inne cundena le humul galibun ve inne ve muhakkak cundena ordularımız le elbette mutlaka hum onlar el galibun galip olanlar ve muhakkak ki galip olacak olanlar mutlaka bizim ordularımızdır. Muhakkak ki galip olacak olanlar

Muhakkak ki galip gelecek olanlar mutlaka bizim ordularımızdır diyor Allah Teala. Ne diyor? Yerlerin ve göklerin orduları Allah'ındır ve üstün gelecek olanlar da mutlaka Allah'ın ordularıdır. Ayet 174. Ve tevelle anhum hatta hıynin hıyn. Ve öyleyse o zaman artık tevelli yüz çevir anhum onlardan hatta oluncaya kadar hıyn. Bir süre, belirli bir süre. Artık bir süre kadar onlardan yüz çevir. Allah Teala onlardan yüz çevir diyor. Burada hitap

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Ve 175. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ebsirhum ve sevfe yupsirun. Onlara bak, gözle ve bundan sonra artık sevfe yakında yupsirun görecekler. Onları gözle, yakında onlar da görecekler diyor Allah-u Teala. Görecekleri şey de Allah'ın azabı elbette. Saffat suresi 176. ayet-i kerime. Bu ayetlerde ruha ait bir şey yok. Meali vericilerin normal standartlarda söylediği şeyler. Ve 176. ayet-i kerime Efe bi azabina yestacilûn. Emmi fe hala bi azabina, bizim azabımız zı yestacilûne, acele olarak istiyorlar. Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Hala azabımızı acele olarak mı istiyorlar? Yani bütün Resullere bu söylemiştir. Resuller onları Allah'ın azabıyla ikaz edince, uyarınca, hadi bakalım bu azap neyse cehennem mi diyorsun? Hadi alsın bakalım Allah Teala bizi cehenneme. Kıyamet mi diyorsun? Hadi kıyamet kopsun bakalım da görelim, derler diyor onlar. Oysa ki kıyameti görecekler. Herkes görecek. Hangi devirde yaşamış olursa olsun, herkes kıyamet günü kendi zaman parçasına zaman döndüğünde, yaşadığı ana zaman geri geldiğinde hayatta olacaktır. Ve yer çekimi kuvveti olmadığı için indi ilahiye ulaşacaktır. Öyleyse o insanların bulunacağı yer orasıdır. Evvela mahşer meydanı, sonra orada ikinci defa öldükten ve ikinci defa dirildikten sonra mahşer meydanına, mahşer meydanından indi ilahiye ulaşacaklardır. Orada hayat filmlerini seyredeceklerdir. Kazandıkları derecelere göre de cennete veya cehenneme ulaşacaklardır. Ve tabii cehennemde bir azap var. O azabımızı şimdi mi, acele mi istiyorlar diyor Allah-u Teala burada. Ve 177. ayet-i kerime ve izâ nezele bi sahâtihim fe sâe sabâhul munzerîn. Fe izâ, o zaman artık nezele indi. Bi sala sahatihim, onların sahasına, fe böylece işte sahaya kötü oldu. Sabahu sabah el münzerin, uyarılanlar. Onların sahasına, bulundukları yere azap indiği zaman işte o gün uyarılanların sabahı ne kadar kötü oldu veya olacak. Onların sahasına indiği zaman, ne indiği zaman? Azap sahasına, bulundukları yere. Azap indiği zaman, işte ne zaman? O gün, o zaman uyarılanların sabahı kötü oldu, olacak diyor Allah-u Teala. Allah'a göre biliyorsunuz, geçmiş zaman ve gelecek zaman diye bir şey yoktur. O zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızı sebebiyle zamanın dışındadır. Bu sebeple Allah için geçmiş zamanda, şimdiki zamanda, gelecek zamanda hep aynıdır. Ve 178. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve tevelle anhum hatta hin ve
tevelleve yüz çevir, anhüm onlardan, hatta oluncaya kadar hünin bir süre ve bir süre kadar onlardan yüz çevir. Ve onlardan Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a söylediği şey, yüz çevirmesi konusundaki emri. Bunun manası bekle demek. Ve devam ediyor 179. ayet-i kerimede ve ebsir fe sevfe yübsirûn ve ebsir ve bak gözle fe artık sevfe yakında yübsirûn görecekler ve gözle yakında onlar da görecekler. Neyi görecekler? Azabı görecekler. Ve 182. ayet-i kerime 180. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun Sübhane Sübhan Münezzeh Rabbike senin Rabbin Rabbi Rab El İzzeti İzzet Amma Anma şeyden şeylerden Yasifun vasıflandırılıyor vasıflandırıyorlar senin İzzet sahibi Rabbin onların vasıflandırmalarından zanlarından Sübhandır münezzehtir. Ve Saffat suresinin 181. ayeti kerimesi şöyle Bismillahirrahmanirrahim ve selamün alel mürselin ve selamün ve selam olsun ala üzerine el mürselin gönderilen gönderilmiş olan resuller ve gönderilen resullere gönderilenlere gönderilen resullere selam olsun. Ve 182. ayet-i kerime vel hamdü lillahi rabbil alemin ve elhamdü ve hamd lillahi li için Allah'ı Allah için Allah'a ait rabbi rab el alemin alemler ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Saffat suresi inşallah burada tamamlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki yeni bir surenin daha tamamlanmasını bizlere nasip kıldı. İnşallah adım adım 19 ciltten oluşacak olan Kur'an-ı Kerim kitaplarımız hazırlanıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir yeni surenin daha bitimine bizleri ulaştırdı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhtinâ sırâta müstakîm. Magdûbi aleyhim ve lallâhim. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekâtühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim. İşte bir defa daha bir zikir sohbetinde sevaplar ve günahlar konusunda beraberiz. Yüce Rabbimiz, biz ve siz, sizler, hepimiz beraberiz şu anda. Neredeyseniz biz oradayız. Ve konumuz günahlar ve sevaplar. Evvela Kiramen Katib'in melekleri, doğumunuzdan itibaren hayatınız boyunca sizin her hareketinizi ve bu harekete esas teşkil eden bütün düşüncelerinizi iki ayrı filme çeker Kiramen Katib'in melekleri. Birinde düşünceleriniz vardır. İkincisinde de efaliniz, yani fiilleriniz, yaptıklarınız. Hangi olayı hangi sebeple yaptınız? Hangi olayda ne kadar kastınız var? Hayat filminizde bu olay net olarak görünür. Hem düşünceleriniz filme alınır, hem de yaptıklarınız. Her yaptığınız olay sebebiyle derecat kaybedersiniz veya kazanırsınız. İşte günah dediğimiz zaman Allah'ın bir emrini çiğnemişizdir veya Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemişizdir. Ya Allah'ın emrine itaat etmemişizdir, derecat kaybetmişizdir, ya da Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemiş, gene derecat kaybetmişizdir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, üç ayrı cepheden Allah-u Teala kaybedilen ve kazanılan dereceleri inceliyor. Sevaplar, günahlar birinci cephe. Sevaplar kazandığımız dereceleri, günahlar kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Hasenat, seyyiat. Hasenat kazandığımız dereceleri, seyyiat kaybettiğimiz dereceleri ifade eder.

Hayır, şer, hayır kazandığımız dereceleri, şer, kaybettiğimiz dereceleri ifade eder. Sevgili kardeşlerim, günah kavramı, sevap kavramı herkes tarafından bilinir. Sadece iki cephesi vardır. İkisinde Allah'ın emirlerini yapan kişi sevap işlemiştir. Yapmayan kişi günah işlemiştir. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen kişi günah işlemiştir. İşlemeyen kişi sevap işlemiştir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Demek istiyoruz ki hayatınızın her saniyesinde ya derecat kaybediyorsunuz ya da kazanıyorsunuz. Hayatınızın hiçbir saniyesi geçmez ki derecat kazanmayasınız veya kaybetmeyesiniz. Belki de bazılarınız şöyle düşünüyor: şu anda ben oturduğum yerde oturuyorum. Evet, şu anda ibadet etmediğim için derecat kazanmam söz konusu değil. Ama çok şükür şu anda kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Eğer şu anda beni dinlerken beni dinliyorsanız, evet, derecat kaybetmiyorsunuz. Çünkü şu anda biz sizinle beraber bir zikir sohbetindeyiz. Zikir sohbetinde her saniyeniz size derecat kazandırır. Eğer bizimle beraber olmasaydınız, şu anda kendi başınıza oturuyor olsaydınız ve hiçbir şey yapmıyor olsaydınız derecat kaybedecektiniz. Ne demek istiyoruz? Çünkü Allah Teala daimi zikri üzerinize farz kılmış. Zikir farzdır diyor birinci ayet. Çok zikir farzdır. Günün yarısından fazla zikir farzdır diyor ikinci ayet. Daimi zikir farzdır diyor üçüncü ayet. İşte Müzemmil 8. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a geri dön. Öyleyse zikir farz. Çokluğu azlığı serdedilmemiş burada. Zikir farz. Ama sadece zikir farz değil. Günün herhangi bir saatinde birazcık zikretmek farz değil. Daha ötesinde farz kılmış Allah Teala. Nasıl daha ötesi? Daha ötesi çok zikir farz. Yani günün yarısından daha çok zikretmek farz. Günün yarısından daha çok zikretmek farz. Diyor ki Allah Teala Ahzab suresinin 41. ayet-i kerimesinde, ya eyyühellezine aminuzkürullâhe zikren kesira. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikredin. Yani günün yarısından daha çok zikredin. Zikriniz zikretmeniz kesimi geçsin. Peki daha ötesi var mı? Evet. Nisa 103'te Allah Teala diyor ki: Feskurallaha kıyamen kuuden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Ayaktayken, otururken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. Öyleyse bir insan üç halde bulunabilir. Üç halin üçü de zikretmenizi icap ettiriyorsa ve şimdi siz de bizi dinlemiyor olsaydınız, bir zikir sohbetinde bulunmasaydınız ve zikretmiyor olsaydınız şu anda devamlı derecat kaybetmekteydiniz. Her saniye derecat kaybedecektiniz. Öyleyse Allah'ın emirlerini yapmamak derecat kaybettirir. Yasaklarını işlemek derecat kaybettirir. Bunlar günahlar. Allah'ın emirlerini gerçekleştirmek derecat kazandırır. Yasak ettiği fiilleri işlememek gene derecat kazandırır. Öyleyse bir sevaplar ve günahlar dünyasında yaşıyorsunuz.
Ne zaman birisi size bir kötü davranışta bulunur da siz ona karşı aynı kötü davranışı gerçekleştirmezseniz siz derecat kazanırsınız. O kişi davranışıyla size hakaret etmiştir. Bu sebeple haksız bir tasarrufta bulunduğu için, size zulmettiği için derecat kaybetmiştir. Ama siz o zulme muhatap olduğunuz için bir şey yapmadığınız halde derecat kazanırsınız. Neden? Çünkü size zulmedilmiştir. Kul hakkı doğmuştur. Kişinin kaybettiği derecat ne kadarsa o kadar derecatı sizin amel defterinize kiramen katibi melekleri pozitif dereceler olarak kaydederler. Sizin de mizanınız devamlı çalışır. Size hakaret eden kişinin de mizanı devamlı çalışır. Ve iki mizan da, yani kiramen katibi meleklerinden o kişiyle beraber olanların elindeki mizanda, size ait olan kiramen katibin meleklerin elindeki mizanda aynı dereceyi yazar. Ama size hakaret edildiği için, size zulmedildiği için siz derecat kazanırsınız. Ama hakaret eden kişi zalim, derecat kaybeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir insanın derecat kazanması veya kaybetmesi onun davranış biçimlerine bağlıdır. Kendi iradenizle yaptığınız yanlış bir hareket size derecat kaybettirir. Doğru bir hareket derecat kazandırır. Bu bir sevaptır. Derecat kazandığınız işlem, derecat kaybettiğiniz işlem ise bir günahtır. Şimdi böyle bir günahlar ve sevaplar dizisi içerisinde yaşarsınız. Peki cenneti veya cehennemi tayin eden faktör nedir? Net ve açık. Kimin günahları sevaplarından yüksekse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından yüksekse o kişinin de gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, cennete giden ebediyen cennette kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Cehenneme giren de ebediyen cehennemde kalır. Oradan çıkış diye bir müessese yoktur. Her şey o kadar çok yanlışlar üzerinden insanların hafızasına nakşedilmiş ki herkes yanlışları doğru zannediyor. Zannediyorlar ki bir süre cehennemde kaldıktan sonra Allah'a inananlar Allah'a inanıyorlar diye cehennemden çıkacaklar, cennete girecekler. Hiçbir zaman böyle bir şey olmayacak. Cehenneme girenin cehennemden çıkması mümkün değil. Cehenneme girmesi mümkün değil. Cehenneme girenin de cehennemden çıkması mümkün değil. Cennete girmesi mümkün değil. Öyleyse iki grup insan yaşar. Kıyamet günü cennete girenler ebediyen cennette kalacaklardır. Kıyamet günü cehenneme girenler ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ama dikkat edin, bir incelik var burada. Çünkü kıyamet günü herkesin mizanları kapandıktan sonra amel defterleri sağ taraflarından veya sol taraflarından, yani rakamlı kitap olan hayat filmleri sağlarından ve sollarından veya onlara teslim edildikten sonra kitapları sağ tarafından verilenler, yani cennete girecek olanlar da, kitapları sol tarafından verilenler de, yani cehenneme girecek olanlar da hepsi önce cehenneme uğramak mecburiyetindedirler. Cennetlikler oraya girerken uçarak girerler. Şeffaf kapılar onların geçmesi için müsait bir standart ifade eder. Uçarak şeffaf kapılardan içeriye girer. Şeffaf kapılar onlara hiç engel olmazlar.
Çünkü oradaki elektronik sistemler onların geçişi için müsaittir. Onların gözlerinde hicab-ı mestura yoktur. Onların kulaklarında bakra yoktur. Kalplerinde ekinet yoktur. Göğüslerinden kalplerine nur yolu açılmıştır. Kalplerinin nur kapısı Allah'a dönüktür. Onlar cennet ehlidirler ama önce cehennemdeki azabı mutlaka görmeleri gerekir. Bunun için Allah Teala önce onlara cehennemi gösterir. Allah Teala evliyasına bu dünyadayken de cenneti de cehennemi de mutlaka gösterir. Kalp gözü açılan, daimi zikre ulaşan herkes mutlaka hem cenneti görür hem de cehennemi görür birçok katlarıyla. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o cehenneme girer. Ve bu konu sadece bir tek şarta bağlıdır. O bir tek şart kişinin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazla olacak cennete girmek için. Peki cehenneme girmenin tek şartı ne? Bütün derecat kaybettiği fiilleri kişinin kendi işler. Başka birinin herhangi bir davranışıyla hiç kimse günaha girmez. Başka birinin kendisine kötü davranmasıyla kişi sevap kazanır, derecat kazanır. Onun kaybettiği dereceleri mutlaka kazanır. Başka birinin davranış biçimlerinin zulmedici olması halinde, o kişinin bize karşı zalim olması hükmünde, biz mazlum durumundaysak, kendisine zulmedilen durumundaysak, o derecat kaybeder, biz onun kaybettiği dereceleri kazanırız. Ama bize iyilik yapan bir kişi derecat kazanır, ama o derecat kazanıyor diye biz derecat kaybetmeyiz. Öyleyse hiç kimse başka bir iradenin davranış biçimiyle günaha girmez. Başka bir irade, o kişinin üzerinde hangi şekilde bir tasarrufta bulunursa bulunsun, o tasarrufta bulunan kişi derecat kaybetmez. Derecat kaybettiren her şey kişinin kendi davranışları sebebiyledir. Sadece bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yaptığımız derecat kaybettirici bütün olaylardan derecat kaybederiz. Başka birisi bize bir kötülük yapsa derecat kaybetmeyiz. Bir iyilik yapsa gene derecat kaybetmeyiz. Ama kötülük yaparsa derecat kazanırız. Öyleyse kıyamet günü cehenneme girip de cehennemde kalacak olanlar sadece kendi yaptıklarının bedelini öderler. Sadece kendi davranışlarının bedelini öderler cehennemde ebediyen kalarak. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa, bilin ki o kişinin günahları sadece kendi fiillerinin mahsulüdür. Sadece kendi efalinin mahsulüdür. Sadece kendi yaptıklarımız sebebiyle derecat kaybederiz. Öyleyse cehenneme sevgili kardeşlerim iki çeşit insan girer. Kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar da kıyamet günü önce cehenneme girecektir. Kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlar da. Yani bir başka ifadeyle o gün cehenneme girdikten sonra cehennemi Allah Teala baştan aşağı ona gösterdikten sonra o gün cehennemi terk edecek olanlar da önce cehenneme girerler. Ebediyen kalmak üzere cehenneme gidenler, kendilerine cehennemden çıkma izni verilmeyenler de cehenneme girerler. Peki kim izinlidir?
cehenneme girip de cehennemden çıkmaya kim izinlidir? Kazandıkları dereceler, kaybettikleri derecelerden fazla olanlar. Kim bu konuda izin sahibi değildir? İzin günü, izin alamaz, cehennemden çıkamaz. Kaybettiği dereceler, kazandıkları derecelerden fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki, onların ki sevapları günahlarından azdır, hafiftir. Onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah-u Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede ise kimin sevap tartıları ağır gelirse, günahlarından fazlaysa, onların gireceği yer cennettir. Ebediyen cennette kalacaklardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse iki nevi insan var. Ebediyen cennette kalanlar, ebediyen cehennemde kalanlar, cennetten çıkıp da cehenneme giren olmayacağı gibi, cehennemden çıkıp da cennete girecek kimse de olmayacak. Ama ilk gün herkes cehenneme girecek ve aynı gün herkes cennete girecek olanların hepsi cehennemi terk edecekler. Allah'a sonsuz hamd ve şükürler ederek cehennemi terk edecekler. Neden Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler? Cehennemdeki hayatı gördükleri için. Şu dünyada Allah'ın cennetine girecek vasıfta yaşadıkları için, cennete girecekleri için Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek cehennemi terk ederler. Şeffaf kapılar gene onların geçmesi için müsaittir. O cam gibi görünen şeffaf kapıların üzerindeki cam gibi olan madde onların girişine engel teşkil etmez. Sistem ona göre ayarlanmıştır. Ama kim günahları sevaplarından fazlaysa, cehenneme girecekse, yani gözlerinde hicab-ı mestüre varsa, kulaklarında bakra varsa, kalbinde ekinnet varsa, kalbinin nur kapısı şeytana dönükse, göğsünden kalbine nur yolu açılmamışsa, bu insanların hepsinin gideceği yer, kalacağı yer cehennemdir. Ama dikkat edin ki farklılık daha kapıda başlar. Allah-u Teala'nın dostları Allah'ın cennetine girerken cehennem bekçileri onlarla hiç alakadar olmazlar. Onlar girdikleri gibi tekrar şeffaf kapılardan çıkacaklardır. Ama şeffaf kapılardan giremeyen ve çıkamayanlar vardır. Cehennemde kalacak olanlar. Onun için onlar kapılarda bekleşirler. Cehennem bekçileri onlara sorarlar. Allah'ın nezirleri, bir ayet-i kerimede Allah'ın Resulleri, Araf 71 veya Zümer 71.

Evet, Zümer 75. Allah Teala diyor ki kafirler zümre zümre cehennem kapılarına sürülürler. Burada Allah Teala resullerden bahsediyor. Kapıya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara der ki size Allah'ın resulleri gelip de sizden olan Allah'ın resulleri gelip de size buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Cevap söylediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu derler diyor Allah Teala. Allah'ın resulleri gelmişler, onlara söylemişler. Bakın siz Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Eğer dilemezseniz kurtulamazsınız. Gideceğiniz yer cehennemdir. Demediler mi diyor cehennem bekçileri onlara. Onlar da diyorlar ki dediler. Ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Yani biz kafiriz diyorlar. Cehenneme girecek olanlar. Neden kafirler? Onlara sorsalar cehennem bekçileri siz Allah'a inanıyor muydunuz? Onların da büyük kısmı Allah'a inandıklarını söyleyeceklerdi ve gerçekten de inanıyordular. Ama cehenneme gittiler. Allah'a inanmalarına rağmen kalplerinde küfür yazıyordu. Bütün insanların kalplerinde küfür yazısıyla doğmaları söz konusudur. Bütün insanların kalbi mühürlüdür. Bütün kalbi mühürlü olan insanlar da kafirdir. Sevgili kardeşlerim, her şey zaman içerisinde Kur'an hakikatlerinden öylesine ulaşmış ki biz bunları söylediğimiz zaman diyorlar ki bu herkese kafir diyor. Bir o mümin, başka herkes kafir. Hayır, öyle demiyoruz. Kim diyoruz Allah'a ulaşmayı dilemezse onun kalbinde küfür yazısı ebediyen kalır. Ve Allah Teala kalplerinin iman yazması halinde kişilere mümin diyor. Buyuruyor ki onlar ki dudaklarıyla, ağızlarıyla mümin olduklarını söylerler ama kalpleri mümin olmamıştır diyor. Kalpleri kafir kalmıştır diyor. Allah Teala diyor ki Hucurat 14'te Araplar dediler ki biz de mümin olduk. Habibim onlara de ki hayır siz mümin olmadınız. Mümin olduk demeyin. İslam'a girdik deyin. Siz mümin olmadınız çünkü kalbinize iman girmedi. Yani Allah Teala kalbinizdeki küfrü çıkarıp da kalbiniz içine iman yazarak kalbiniz içine çıkardığı küfrün yerine imanı sokmadı. Kalbinize bu sebeple iman girmedi. Siz mümin değilsiniz diyor Allah Teala. Kalbine iman yazılmadıkça gerçek anlamda kişiyi mümin kabul etmiyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sahasının önünde sahabe de biat etti, tabi oldu, el öptü. Münafıklar da tabi olup el öpmüş göründüler. Onlar da sahabenin yaptığı şeyin aynını yaptılar. Fakat tövbeleri kabul olmadı. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerçekte biat etmediler. Tabi olmadılar. Bu sebeple tabiyetleri kabul olmadı. Onlardan bahsediyor Allah Teala Hucurat 14'te. Tabi tabi olmadıkları için, tabi olmuş görünmelerine rağmen tabi olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için kalplerine iman yazılmadı ve küfürde kaldılar. Öyleyse o cehenneme gelenler, kalplerinde küfür yazanlar bu sebeple
onların üzerine küfür hak oldu diyor. Aynı konu Mülk Suresinin 7, 8, 9. ayetlerinde anlatılıyor. Diyor ki Allah Teala onlar cehenneme ulaştıkları zaman cehennem bekçileri onlara derler ki size yaşadığınız devirde Allah'ın nezirleri gelip de sizi uyarmadılar mı? Buraya cehenneme geleceğinize dair uyarmadılar mı? Zaten bu iki ayeti kerimeyi yan yana getirdiğiniz zaman bütün nezirlerin Resul olduğunu görüyorsunuz. Çünkü aynı sonuçta karşı karşıya insanlar, nezirler gelip de uyarmadı mı diyor Allah Teala'nın oradaki cehennemin bekçileri kapıyı onlara açmadan evvel. Kapıyı aralıyorlar ve soruyorlar. Ya cehenneme, cennete girmek üzere girenler, onlar canları istediği gibi uçarak giriyorlar içeri, uçarak çıkıyorlar. Cehennem onlar için yasak da değil ama orada kalıcı da değiller. Ama dalalette olanlar, ki dalalette olanların hepsi küfür hüviyetindedir, onlar kapıya ulaştıkları zaman cehennem bekçileri kapıları aralayıp onlara soruyor, size Allah'ın nezirleri gelip de Mülk 7, 8, 9 veya 8, 9, 10

0: 8, 9, 10.
1: 8, 9, 10. Cehennem bekçileri o şöyle diyor Allah Teala, neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak gibi olur. Her bir grup cehenneme atıldığında cehennem bekçileri onlara size nezir uyarıcı gelmedi mi derler. Devam ediyoruz. 9. Cehenneme atılanlar derler ki evet, andolsun ki bize nezir geldi ama biz onu yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Ve siz bir büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Diyor. Allah'ın Resulüne sapıklık içindesiniz dedik diyor. Allah'a, Allah'ın indirdiği kitaplara inanmıyorlar. Allah hiçbir şey indirmemiştik diyorlar. Ama Allah'a inanıyorlar. Allah vardır ama hiçbir şey indirmemiştir dedik diyor. Siz diyor sapıklık içindesiniz diyor Allah'ın nezirine. Sonra ne diyor? 10. ayet-i kerimede. Eğer biz işitmiş ve akıl etmiş olsaydık burada cehennemde mi olurduk? İşitmek, kulaklardaki vakranın alınması. Akıl etmiş olmak, gözlerdeki icab-ı mestürenin ve kalpteki ekinnetin alınarak yerine ihbat konulması demek. Yani ancak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi oraya bunlar alınmış olarak gideceği için cehennemin şeffaf kapıları, ki her tarafı bu istikamette kapıdır, onlara hiç engel değildir. Onlar uçarak içeri girerler, uçarak dışarı çıkarlar cehennemden. Cehennemi sadece görmek için gelirler ve Allah'a şükretmek için. Peki, diğerleri için neden kapı var? Cehenneme girecekler için, cehennemde ebedi kalacaklar için neden kapı var? Çünkü Allah Teala diyor ki, onlar cehenneme burunları yere sürtünerek girmek mecburiyetindedirler diyor. Cehennemin kapıları yerden bir miktar kaldırılır. Belki 30 santim, belki 35 santim, belki 40 santim. Ama oradan geçen kişinin kafası oradan ancak yere sürtünerek girecek şekilde, burnu sürtülmek derler ya, burnu yere sürtünmek suretiyle gireceklerdir. Onun için kapı mutlaka cehennem bekçileri tarafından yükseltilir. Ve kapının ardından, altından sürünerek sırayla cehenneme girerler. Burunları sürtülerek. Ve ebediyen cehennemde kalırlar. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine yanlış dizayn edilmiş ki. Din öğrenimi baştan aşağı yanlışlardan oluşmuş. Şu anda normal bir üniversiteden, bir ilahiyat fakültesinden din eğitimi alan hiç kimsenin, eğer o eğitimle iktifa etmişse, o eğitimi kendisi için yeterli görmüşse, Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Çünkü kurtuluşa ulaştıracak olan reçetelerin hiçbirisi oralarda öğretilmemektedir. Sevgili kardeşlerim, bu hakikatleri söylüyoruz diye bize çok kızanlar var. Ama haklılar mı? Hiç sanmıyoruz. Biz Allah'ın öğrettiklerini söylüyoruz ve her söylediğimizi de Kur'an'daki ayetlerle, Allah-u Teala'nın bize öğrettiği ayetlerle ispat ediyoruz. Öyleyse bugün ne öğretiliyor ilahiyat fakültelerinde? Öğretilen şu: İslam'ın 5 tane şartı, madde 1, çok geniş spektrumlu bir fıkıh ilmi, madde 2. Ondan sonra akaid öğretilmiş, kelam öğretilmiş. Bunların zaten büyük kısmı yanlış. Akaidin Dört temel esasından üçü yanlış. Sadece bir tanesi doğru. Bütün nebiler Resul'dür doğru. Bütün Resuller nebidir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir yanlış. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir yanlış. Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler olup Resullere verilen kitaplarla şeriatı idare ederler. Gene yanlış. Sevgili kardeşlerim, neresinden baksanız her şey yanlış. Ve öylesine insanlar Allah'ı unutmuşlar ki din öğretenler Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ne söylediğine bakmak akıllarına bile gelmiyor adamların. O okudukları kitaplar var ya, asırlardan beri öğrenilen ve öğretilen kitaplar. O kitaplar hangi ayetlerden bahsederse sadece onlara bakıyorlar bizim hazretler ve diyorlar ki tamam, biz dini öğrendik. Hiçbir şey öğrenmemişler aslında. Hiçbir şey demekle neyi kastediyorum sevgili kardeşlerim? Çok iyi bir fıkıh ilminin sahipleri. Tamam. İslam'ın 5 şartını detaylarıyla biliyorlar. Tamam. Ama onları biliyorlar diye hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın Allah'ın cennetine girmesinin imkansız olduğunu bilmiyorlar. Hayır, artık hiçbirisi değil, bir kısmı öğrendi. En azından Yüksek Din Kurulu üyeleri öğrendi. Sevgili kardeşlerim, cehennemin kapıları yalnız baş sürtünerek gireceği kadar yükseltilir ve o kişi cehenneme burnu yere sürtüne sürtüne sokulur. Ondan sonra da o kişiyi çeşitli acılar bekler. Cehennem bir sonsuz hayattır. Allah Teala diyor ki onların derilerini ve etlerini eritiriz, yakarız diyor. Acısına dayanamazlar diyor, ölmek isterler ama ölemezler diyor Allah Teala. Onları yeniden et giydiririz. Yeniden aynı olayları yaşarlar diyor. Sevgili kardeşlerim, bu kadar işkence, bu kadar huzursuzluk şu dünyada yaşanan hayata bağımlı. Bu dünyada yaşanan hayat eğer bilinçli bir din öğretiminin eseri olsa, o zaman herkesin kurtulması söz konusu. Onlar öğrendikleri kitapları öylesine benimsemişler ki tamam diyorlar, hakikat bunlardadır. Oysa ki hakikat Kur'an'dadır. O Kur'an'a uygun olmayan bütün kitaplar kellem yekündür. Yok hükmündedir Allah'a göre. Ve o kitaplar sadece insanları cehenneme sürükleyen birer yanlışı ifade ediyor Kur'an-ı Kerim'e aykırı olan her noktasında. Sevgili kardeşlerim, sevaplar ve günahlar açısından meselemize bakarsak, kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi burnu sürtüle sürtüle cehenneme girecek ve ödeyen kalacaktır orada. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o uçarak cehenneme girecek kıyamet günü. Bütün cehennemi uçarak dolaşacak ve oradaki işkenceleri, o korkunç ızdırabı gördükleri zaman Allah'a sonsuz şükürler ederek kendilerini Allah-u Teala cehennemine atmadı diye, cehenneme girmek mecburiyetinde kalmadılar diye, Allah onları cennetine layık kıldı diye sonsuz şükürler ederek cenneti uçarak terk edecekler, cehennemi uçarak terk edecekler ve cehenneme ve cennete girecekler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Demek ki bir insanın günahlar ve sevaplar bakımından cennete girebilmesi kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olmasına bağlı. Peki bunu size sağlayabilecek olan Allah'ın bir formülü var mı? Elbette var. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun sevaplarını mutlaka günahlarından fazla kılar. Ne zaman kılar? Bu kişi dilemiş. Diledikten sonra ne yapacak ki kılacak? Dileyecek. Dilediği an bu olay tamamlanmıştır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah o kişinin kaybettiği derecelerin bir kısmını örtüyor. Öyle bir örtüyor ki kazandıkları dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olsun. Kişinin kazandığı derecelerin 20 derece olduğunu düşünelim. Kaybettiği derecelerin 100 derece olduğunu düşünelim. Kazandığı dereceler 20, kaybettiği dereceler 100. Aradaki fark ne? 80 derecelik bir fark var, kişiyi cehenneme götürecek. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişiye öyle bir derecat verir ki o verdiği derecat kaybettiği derecatın bir kısmını örter. Örtünce o kişinin kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olur. İşte böyle bir insan düşünün. 100 derecelik günahı var, 20 derecelik sevabı var. Ne olması lazım? Bu kişinin 20 derece sevabı varsa yüz derecelik günahtan 20 derecelik sevabı çıkardığımız zaman 80 derece kalır. Allah Teala bu kişiye 80 derece verse günahları ve sevapları eşit olur. O zaman kişinin cennete girmesi mümkün olmaz. Ama 81 derece verse kişi o bir derecelik farkla sevapları günahlarından fazla olan kişidir. Yani 81 derecelik yeni gelen dereceyle 20 derecesi ilave edildiği zaman 101 derece eder. Kaybettiği derece ise 100. Öyleyse bu kişi Allah'ın cennetine ehildir. Ne yapmıştır Allah Teala? Günahlarının bir kısmını örtmüştür. Ne kadar bir kısmını? O kişinin cennete gitmesini sağlayacak olan kadar olan bir kısmını. İşte sevapların dizaynı. Öyleyse Allah Teala'nın sevapların bir kısmını örtmesi, affedersiniz, günahların bir kısmını örtmesi söz konusu. Böyle yaparsa ne oluyor? O kişinin cennet ehli olması sağlanıyor. Peki nerede?

Yani ayetlerin gafletinde olanlar, ayetlerden haberdar olmayanlar veya haberdar olup da onların önemini bilemeyenler, manasını kavrayamayanlar. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kesin olarak o kişinin dünya üzerindeki kisvesi, dünya üzerindeki unvanı ne olursa olsun, ordinarius profesör olsun, o kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir diyor Allah Teala. Ve onlar diyor Allah Teala kazandıkları dereceler itibariyle onların gideceği yer cehennemdir diyor. Yani kimin günahları sevaplarından fazlaysa onlar cehenneme gideceğine göre Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin günahları mutlaka sevaplarından fazla. Demin söyledik müminin 103'te günahları sevaplarından fazla olan herkesin gideceği yer cehennem. Peki ama Allah Teala amin olanların yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsinin sevaplarının günahlarından fazla olduğunu, onların hüsranda olmadıklarını söylüyor Vel Asr suresinde. Diyor ki Vel Asr, asra yemin olsun, innel insane lefi hüsr, insanlar hüsrandadırlar. Yani kayıpları kazançlarından fazladır. Onların gidecekleri yer cehennemdir. İllellezine amenu. Ama diyor, ameni olanlar öyle değildir diyor. Onların günahları sevaplarından fazla değildir. Tam tersine sevapları günahlarından fazladır diyor. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onlarda demin söylediğimiz değişikliği yapıyor ve onların günahlarının bir kısmını örtüyor Allah Teala. Dikkat edin hepsini örtmüyor. Günahlarının bir kısmını örtüyor. Peki bu insanlar günahları sevaplarından fazla olanlar. Onların günahlarının bir kısmını acaba başkaları yüklenemez mi? Burada iki türlü cevap veriliyor Allah Teala tarafından. İki tür insan var. Başka insanların cehenneme gitmesine sebebiyet verenler, kendileri Allah'ın yolunda değiller, kafirler, başka insanların da Allah'ın yoluna girmesini engelliyorlar, men ediyorlar onları sırat-ı müstakime ulaşmaktan. Bu insanlar, men edenler, o kişiler cehenneme gidecek dereceleri kaybettikleri zaman onların kaybettikleri derecelerin bir kısmı da bu insanlara yazılıyor. Ama dikkat edin ki burada o kişinin kaybettiği derecelerde azalma olmuyor. Yani amel defterinden o kadar derece alınıp da öbür tarafa geçmiyor. Sadece kıyamet günü mizan tutulduğunda görülüyor ki o kişilerin kaybettiği derecelerden bir kısmı bu insanlara da yazılmış. Öyleyse burada bir incelik var. O kişinin günahlarında azalma yok gene. O kişi aynı günahları yani cehenneme giden başka birinin sebebiyle ona yanlış öğretisi sebebiyle cehenneme giren kişinin derecelerinde artış veya eksiliş yok. Ne kadar derece kaybetmişse aynı miktar dereceyle cehennemin belli bir katına gidiyor. O kişi sebebiyle derecat kaybetmemiş. O kişi sadece ona tesir etmiş.

Derecat kaybeden kişi ondan aldığı telkinlerin mahiyeti ne olursa olsun kendi iradesiyle yapmış. Kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilememiş. Kendi iradesiyle Allah'ın yoluna girmemiş. Bu yüzden cehenneme girmiş. Ama onun o hedefe ulaşmasında etken olan kişi, o etken olan kişi onun kaybettiği derecelerden bir kısmını omuzlarına almak mecburiyetinde. Şimdi buraya dikkat edin. Ne demiştik biz size? Demiştik ki hiç kimse başkası sebebiyle cehenneme gitmez, başkası sebebiyle günah yüklenmez. Ama başkasını cehenneme gönderen kişi başkasının günahlarından bir kısmını yükleniyor. Ama başkasının hatası sebebiyle değil, kendi hatası sebebiyle. Çünkü o kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna etti. Allah'ın emirlerine Allah'a ulaşmayı diletmedi ona. Allah'ın yolundan men etti onu. Kendi iradesiyle bir başkasının cehenneme gitmesine sebebiyet verdi. O zaman kul hakkı doğmuştur. O kişi derecat kaybedecektir. O kişiye işlettiği her günah için yetmez. O kişinin kaybettiği derecelerden de ilaveten negatif dereceler yüklenecektir. Bu cehenneme gönderdiği kişi sebebiyle değildir. Kendisine ait bir kabahattir bu. O kişiyi cehenneme gitmek konusunda ikna ettiği için onun cehenneme gitmesine, davranışlarını ona göre dizayn etmesine sebebiyet verdiği için. Dikkat edin ki bu kişinin, bu alimin telkinleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, bunun bir suç olmadığı kendisine izah edildiği için, cehenneme giden kişi kendisi o yolu seçtiği için, aklını kullanamadığı için, o yolu seçtiği için, o yolun gereklerini yaptığı için cehenneme girmiştir. Ama kendi amellerinin kurbanı olarak cehenneme girmiştir. Öteki sadece ona tesir etmiştir. İşte o negatif tesiri sebebiyle tesir eden kişi de derecat kaybedecektir. Onun kaybettiği derecelerden, yani cehenneme giren kişinin, Allah'a ulaşmayı dilemediği için cehenneme giren kişinin kaybettiği derecelerden bir kısmını o kişi, o alim yüklenecektir. Kendi haksız fiili sebebiyle o kişiyi cehenneme davranışlarıyla mahkum ettiği için. Öyleyse şu anda açık ve net olarak söylüyoruz ki bütün alimler tehlikededir. Başka insanların kaybettikleri derecelerin bir kısmını kazanmaları bile milyonlarca insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekler. Bir kısmının bile kendilerine ulaşması onların kaybettiği derecelerini geniş ölçüde arttıracaktır. Ama bu diğerlerinin hatası değildir. Kendi hatalarıdır. Başka insanları cehenneme sürüklemelerinin hatasıdır. Bunun dışında hiç kimse başkasının günahını yüklenmez. Akrabası da olsa, en yakını da olsa yüklenmez. Yani o kişinin günahlarından bir kısmı alınarak başka bir kişiye hiçbir zaman devredilmez. Hiç kimse kendi irtikab etmediği bir suç olmadıkça, derecat kaybedecek, kendi iradesiyle yaptığı bir hata olmadıkça derecat kaybetmez. Öyleyse başkasının dalalette kalmasına sebebiyet veren kişi derecat kaybedecektir. Bu yapılan yanlış yayınlar sebebiyle Allah'a ulaşmak diye bir şey yoktur iddiasında olanlar, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şey yoktur iddiasında olanlar, hepinize sesleniyorum. Mesulsünüz yaptığınız yanlışlardan. Ve ancak öldüğünüz zaman anlayabileceksiniz ne söylediğimizi. Çünkü incelemiyorsunuz. İncelemiyorsunuz ve mesulsünüz.
milyonlarca insanın sorumluluğu omuzlarınızda. Bizi kötülemekle, bizim hakkımızda yalan yanlış şeyler söylemekle siz bir şey kazanmazsınız. Ama o insanları cehenneme sürüklediğiniz için kaybedecek olanlar sizlersiniz. Biz size bizim söylediğimizi yapın diyor muyuz? Hayır. Diyoruz ki sözlerimizi inceleyin. Kur'an-ı Kerim ayetlerine bakın. Söylediklerimizin hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz. O zaman soruyoruz size, vicdanınız hiç sızlamayacak mı? Bu kadar insanın cehenneme gitmesinde haleldar olduğunuz için, affedersiniz, metaldar olduğunuz için. Sevgili din adamları, hepinize sesleniyorum. Yanlışlıklar içindesiniz. Ne siz kurtulabilirsiniz, ne de din öğrettiğiniz o insanlar kurtulabilir. Kur'an'ın sizi kurtaracak olan hükümlerinden haberdar değilsiniz. Allah-u Teala'nın tabiriyle o öyle söylüyor, gafilsiniz. Yani söylediklerimiz sizin dikkate almanıza sebebiyet vermediği için gafilsiniz. Neden asırlardan beri yazılan kitapların, sadece o kitapların söylediği ayetleri öğreniyorsunuz? Neden Kur'an-ı Kerim'in bütününe bakmıyorsunuz? Neden gözünüzün önünde insanlar ayetleri değiştirirken, Türkçeleştirirken, yanlış yaptıkları zaman onların yaptıkları sizi neden alakadar etmiyor? Neden onlara bir şey söylemiyorsunuz? Bu suskunluğunuz en az 60 milyon insanın cehenneme gitmesine sebebiyet verecekse, bunun sorumluluğu vicdanınızı titretmiyor mu? Kalbinizi elemle doldurmuyor mu sevgili din adamları? Şaka etmiyoruz. Bu bir cinayettir. Bir korkunç trajedinin şu anda aktörlerisiniz. Ve değişmek gibi bir eğiliminizin de olmadığını görüyoruz. Biliyorsunuz diye düşünüyorsunuz. Ama bilmiyorsunuz. En hazinede konunun burası. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gene efkarlı bir şekilde bir saatlik bir ders sona eriyor. Günahlar ve sevaplar faslı. Sevgili kardeşlerim, gerçekten hem zamanımızın din ilminin sahiplerine yazık oluyor. Sadece İslam saflarında değil, Hristiyanlıkta da böyle, Yahudilikte de böyle, din adına ne kadar din varsa hepsinde de böyle, Allah'ın söylediklerini bilmiyorlar insanlar. Allah-u Teala tarafından öğretilenleri de dinlemiyorlar. Ve kendilerine inanan insanları cehenneme gönderiyorlar. Ve bunun vebalini yüklenmiş durumdalar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten insanlara yazık oluyor. Sözlerimizi burada tamamlarken sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi İnşallah burada tamamlamak istiyoruz. El Fatiha me as salavat. Allahumme salli ala Muhammed.

0: El-Fatiha mi as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, eyzu billahi mine şeytanir recim, bismillahirrahmanirrahim. Lalemin ar-Rahmanirrahim, maliki yevmiddin, iyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn, ihdinâ sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gayril maghdûbi aleyhim velen dâlin. Amin. Euzu billahi mine şeytanir recim, bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bir araya getirdi. Devam etmekte olan bir serinin yeni bir parçasındayız. İslam nedir? Tasavvuf nedir? Bu serinin alimler bölümündeyiz. Yani kainatın yaratılmasında içeren bir muhteva taşıyor konu. Alemler. Nedir alemler? Kaç tane alem var? Allah Teala'nın bir yaratma faaliyeti var. Evvela şunu biliyoruz. Önce sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Ve Allah yokluktaydı. Şimdi de Allah var. Allah nerede? Yoklukta. Allah'ın var olmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Sığınmak için bir mekana ihtiyacı yoktur. Öyleyse Allah kainatın yaratıcısı, alemleri yaratmadan evvel de vardı. Sadece Allah vardı. Allah'tan başka hiçbir şey yoktu. Allah Teala Rahman Suresi'nin 26. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki: Küllü men aleyha fan. Bütün insanlar, herkes fani olacaktır. Ve Rahman 27, sadece Zülcelal vel İkram olan senin Rabbinin zatı baki kalacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, kainat Allah'ın bir yaratığı. Allah-u Teala'nın alemleri yaratmayı dilemesiyle beraber bir vaka ile karşı karşıya oluyoruz. Allah evvela enerjiyi yaratıyor. Yarattığı şey zamanımız fiziğinin nötrino adını verdiği enerji partikülleri. Bunlar nötrinolar, karşıt nötrinolar diye iki sınıf oluşturuyor her alem için. Her alem için nötrino var ve karşıt nötrino var. O aleme ait olan enerji ve onun zıttı olan enerji. Allah-u Teala biz 6 yevimde kainatı yarattık diyor. Sonra da Adem'e geçtik diyor Allah Teala. Allah'ın yarattığı alemlerin dizaynında nötrinolar farklılık taşıyorlar. Enbiya suresinin 33. ayet-i kerimesinde Allah Teala evvelce göklerle yerler bir idi. Sonra biz onları mekanlarından kopardık buyuruyor Allah Teala. Ve kainatı yarattık diyor. O kafirler düşünmezler mi? Kainatı oluşturan sistemi, nötrinoları Allah Teala bir dizayn olarak yaratıyor. Her nötrino dört enerji küresinden oluşur. Ve bütün nötrinolar çift yaratılmıştır. Yani bir sağ spinli nötrinoya karşılık mutlaka bir de sol spinli nötrino. Allah Teala buyuruyor, biz her şeyi zıddıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey çift olarak yaratılmış. Bir sağ spinli nötrino, bir sol spinli nötrino. Bütün enerji partikülleri bir titreşim gösterirler. Bu onların devamlı dönmelerinden kaynaklanan bir olgudur. Devamlı bir hareket, vibrasyon, devamlı bir döngü nötrinoların temel işaretidir. Bütün nötrinolar hareket halindedir. Kainatta hiçbir zerre yoktur ki hareket halinde olmasın. Bu zerreler kainatın esasını teşkil eder. Elektronlar, karşıt elektronlar, zahiri alemin temel yapı taşlarıdır. Nötrinoların şekil değiştirmişidir. Sonsuz hızla hareket eden enerji partiküllerinin maddeye dönüşmüş halidir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala kainatı yaratmayı diledi. Ve önce enerjiyi vücuda getirdi. Dört enerji küresinden oluşuyor. Birinci küre sağ spinli ise, sağa doğru dönüyorsa, onunla ilişkili olan ikinci küre sola dönüyor. Bunlar birbirinin içinde hareket eden ve birbiriyle ilişkili olan bir ve iki numaralı küre. İki numaralı küre ile üç numaralı küre arasında bir ilişki yok. Ama 3 ve 4 numaralı küreler gene birbiriyle ilişkili. 3 numaralı küre ve 1 numaralı küre dominant, hakim unsur ve ikisi de aynı istikamete dönüyorlar. Eğer bir sağ spinli nötrinodan bahsediyorsak, birinci kürede, üçüncü kürede sağa dönüyor hakim küreler. Bağımlı olan küreler, sekonder kürelerde sola dönüyor. Bu bir nötrinodur. Birinci ve üçüncü küre aynı istikamette döndüğü için enerjinin istikameti yönü lineerdir, doğrusaldır. Ve nötrinolar, enerji partikülleri hiçbir aleme ait değillerdir. Bu sebeple Allah'ın hız kanunlarına göre sonsuz hızla hareket ederler. Nasıl bir sağ spinli nötrino da birinci küre ve üç numaralı küre sağa dönüyorsa, sol spinli nötrino da birinci ve üçüncü küreler sola dönerler. İki dominant küre aynı istikamette döndüğü için hız sonsuz hızdır. Sadece iki dominant küre aynı istikamette döndüğü için değil, aynı zamanda enerji hiçbir aleme ait olmadığı için. Çünkü alemler enerjinin dönüşmüş şekli olan maddeden oluşur. Yani elektronlardan ve karşıt elektronlardan. Nötrinoları yaratan Allah-u Teala, bu nötrinoların her bir çiftini, yani 1 ve 2 numaralı küreyle 3 ve 4 numaralı küreyi birbirinden ayırıyor. Sağ spinli bir nötrinoda, sol spinli bir nötrinoda da gene 1 ve 2 numaralı kürelerle 3 ve 4 numaralı küreyi birbirinden ayırıyor. Sonra da eş değiştiriyor. Yani sol spinli nötrinonun 1 ve 2 numaralı küresiyle sağ spinli nötrinonun 3 ve 4 numaralı küresi bir araya geliyor. Böylece 1 numaralı küreyle 3 numaralı küre artık aynı istikamette dönmüyor, ters istikamette dönmeye başlıyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bir elektrondur. Bir elektron. Allah-u Teala bunlara Kur'an-ı Kerim'de zerrecikler diyor. Elektronlar birinci ve üçüncü dominant küreleri, hakim küreleri ters istikamette dönen ve bu yüzden sonsuz hızla değil, mutlaka ışık hızının altında bir hızla hareket edebilen mahluklardır, yaratıklardır ki bu nötrinolar maddenin, affedersiniz, elektronlar maddenin temelini oluştururlar. Lineer olan momentum açısal, hatta dairesel momentuma dönüşmüştür. Ve hız sonsuz hızdan ışık hızının altına düşmüştür. İki kuvvet birbirine yardımcı olarak doğrusal harekete itmiyor. Elektronu tam tersine ikinci küre, birinci kürenin hızını yavaşlatıyor. Böylece madde adı verilen bir sistemin temelini oluşturuyor Allah-u Teala. Öyleyse bunlar kainatın yapı taşları, birinci ve ikinci küreler ters istikamete dönerek kendi aralarında enerjiyi üretiyorlar. 3 ve 4 numaralı küreler gene ters istikametlerde dönerek enerjinin oluşması sağlanıyor. Ve bu enerjidir ki onları var kılıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada Allah'ın dizaynına dikkatle bakın. Allah Teala kainatı yaratmak istemiş ama önce enerjiyi oluşturmuş. Peki neden enerjiyi oluşturuyor? Çünkü enerji sonsuz hızdadır. Bir, çünkü enerji maddeyi vücuda getirebilecek olan asıl yapıdır. Sonsuz hızda olmasının önemi ne? Çünkü Allah-u Teala'nın o kainat kadar ağır, uzaysız bir tek noktadan kainatı oluşturması, sonsuzu oluşturması, kainatı vücuda getirecek olan standartları oluşturması Allah'ın ilmiyle ve muhtevayı ona göre dizayn eden Allah-u Teala 6 tane alem yaratıyor. Alemlerin bir standardı açıklığa kavuşmamış ama biz zahiri alemin varlıkları olarak düşünelim ki Allah-u Teala birinci gün zahiri alemi yaratacak. Dikkat edin, aynı varlıklar ayrı ayrı alemleri temsil ediyor. Bizim güneş sistemimiz hem zahiri alemin güneş sistemidir, hem gayb aleminin güneş sistemidir. Hem ikisinin berzah alemlerinin güneş sistemidir. Hem emr aleminin hem de zulmani alemin güneş sistemidir. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakalım sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala buyuruyor ki Allah iki doğunun da iki batının da sahibidir. Şu anda bizi televizyonlarınızda veya bilgisayarlarınızda seyretmektesiniz. Diyelim ki siz bir alemdesiniz, biz bir alemdeyiz. Aramızda şeffaf bir harita olsun. Basit olarak bir Türkiye haritasının var olduğunu gösterelim, düşünelim. Bize göre doğu haritanın aramızda ve şeffaf olarak mevcut olduğunu düşünün. Bize göre doğu bu tarafta. Ama aynı haritaya siz de bakıyorsanız size göre doğu bu tarafta. Öyleyse bir tarafta zahiri alem, bir tarafta gayb alemi. Cinler de aynı boyutları paylaşıyorlar bizlerle. yapıları bizden farklı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bizlere göre doğu bu taraf, şeffaf bir haritanın, bir Türkiye haritasının iki tarafa da baktığını görüyoruz. Bize göre olan doğuyla size göre olan doğu birbirinden farklıymış gibi görünüyor. Oysa ki değil. Çünkü aynı haritaya bakıyoruz. Aynı aleme, ayrı ayrı açılardan aynı aleme bakıyoruz. Bakıyoruz ki bize göre doğudan doğan güneş, cinlerin alemine göre batıdan doğuyor. Bize göre batıdan doğuyor. Onlara göre gene doğu. Öyleyse ikinci bir aleme göre ikinci bir doğu var. Allah-u Teala ikisinin de sahibi. Ama böyle bir dizaynda alemlerin iç içe olduğunu düşünün. Nerede şu anda bizi dinliyorsanız, bulunduğunuz odada, salonda, evde, bir yerdesiniz. O bulunduğunuz mekanı, duvarların çevrelediği mekanı, kainat kabul edin. Orada sevgili kardeşlerim, zahiri alem var. Bir, onun zıddı olan, zahiri aleme ait olan berz alemi var. Şu fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Bu aleme zahiri alem diyoruz. Yani baş gözlerimizde görebildiğimiz, elimizde dokunabildiğimiz, bize göre maddi olan her şeyden oluşan bir sistem bu alemi oluşturuyor. Şu bulunduğunuz salonun böyle bir alem olduğunu düşünün. Aynı salonun içinde zahiri alemle beraber ne var demiştik? Berzah alemi de var demiştik. Aynı güneş, aynı ay, aynı yıldızlar, berzah aleminin de güneşi, ayı, yıldızları. Ama onlar kendi alemlerinde kendi maddelerini hissedebiliyorlar. Berzah alemi alemindeki ölmüş olan insanların nefsleri. Kıyamete kadar orada yaşayacaklar. Yaşadıkları yeri mi yüzlerce defa hepiniz gördünüz. Rüyanızda eğer etrafınızdaki şeyler madde ise, yani bardağı alabiliyorsanız, tutabiliyorsanız elinizle, içindeki suyu içebiliyorsanız, orası berzah alemidir. Nefsinize göre fizik olarak yaratılmış bir alemdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bize ait olan bu zahiri alemde şu gördüğünüz her şey, sandalyeler, koltuklar, masa, televizyon, duvarlar, her şey fiziktir. Neye göre fiziktir? Bizim fizik vücudumuza göre fiziktir. Fizik vücudumuz zahiri alemin bir parçasıdır. Allah Teala bir açıklama vücuda getirmemiş. Hangi gün, hangi zaman parçasında bir yevm, bir zaman parçasıdır. Gün anlamına gelir. Ama bizim dünyamızdaki gibi 24 saatlik bir zaman parçası olarak değerlendirmeyin. Allah'a göre bir zaman parçası. Zahiri alemi yaratmış Allah Teala birinci gün. Diyelim ki yarattığı alem zahiri alem. Açıklama yok. Sonra ikinci gün onun zıttı olan berzah alemini yaratıyor. Yani nefslerinizin yaşadığı, hepinizin istisnasız hepinizin gördüğü bir alem. Sevgili kardeşlerim, rüya aslında fizik bir yaşantıdır. Nefsinize göre fizik bir yaşantıdır. Ve dikkat edin, nefsiniz ya fizik alemdedir, onun fiziği berzah alemi olduğu için orası onun alemidir, nefsinizin alemidir. Öyleyse insanoğlu temel unsurlar itibariyle bir berzah aleminin bir de zahiri alemin birbirine zıt iki alemin varlığını taşır kendi içinde. Doğuşunuzdan itibaren nefsiniz de var. Yani geceleri rüyayı gördüğünüz vücudunuz. Fizik vücudunuz da var. Yani şu fizik alemde her şeyi tuttunuz, elinize aldınız, bir bardak içinde su var. Bu fizik vücudunuz, gören, işiten, düşünen bir varlık. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Rüyalarınızda bazen bir şeye hayret edersiniz. İnsanlar sizi görmüyor. Bir şeye daha hayret edersiniz. Duvarın içinden geçersiniz. Bu inanılmaz gibi görünen olayı birinci defa yaşadıktan sonra artık çekinecek bir şey kalmadığını görürsünüz. Allah Teala size öyle güzel şeyler yaratır ki, yaşatır ki ard arda yan yana olan 20 tane 30 tane ev düşünün. En başındakinin duvarından girdiğiniz zaman bir evin içindesiniz. Sonra oradan duvarı açtığınız zaman ikinci bir evin içindesiniz. Oradan üçüncü bir evin içindesiniz. Ve hiçbir duvar size engel değil. Sadece bir görüntü. Orada yaşayan insanlar da engel değil. Onlar da sadece bir görüntü. Öyleyse sevgili kardeşlerim, orası nefsinizin alemi olan berzah alemi değil. Bu aleme, zahiri aleme ait olan bir yerlerde dolaştırıyor Allah Teala sizi. Öyleyse nefsiniz fizik vücudunuzdan ayrıldı o rüyayı görmek üzere, o rüyayı yaşamak üzere. Her rüya aslında çok büyük bir ihtimalle, nadiren bunun dışında olaylar cereyan eder, bir fizik yaşantıdır. Neye göre fizik? Nefsinizin algılama sistemlerine göre fizik. Nefsiniz fizik, eğer berzah alemindeyse yaşadığı alem de fizik. Ama değilse, zahiri alemdeyse çarşılar, sokaklar, insanlar hepsi vardır ama size göre madde değildir. Onların içinden rahatlıkla geçebilirsiniz. İnsanlar sizi görmezler. Siz onları hem görürsünüz hem de seslerini işitirsiniz. Onların sohbetlerine karışmak isterseniz alabildiğine bağırın, kimse sesinizi duymaz. Sevgili kardeşlerim, bu güzellikleri Allah'a yaklaştıkça hepiniz yaşayacaksınız. Öyleyse demek ki bir alem, zahiri alem, İkinci alem berzah alemi. Şu içinde bulunduğunuz oda veya salon var ya, iki alemi de kapsıyor. Zamanımız fiziği en sonunda bunu keşfetti. Bu alemin yer çekimiyle alakalı olmayan kara madde dedikleri bir şeyi keşfetti. Dünya ilmi. Kara madde zahiri alemin dışındaki daha beş alemi kapsayan bir sistem. Aslında alemlerin sayısı 6 yaratık olarak. Zahiri alem, şu fizik vücudunuza ait olan alem, birinci alem. Berzah alemi, geceleri rüya gördüğünüz fizik vücudunuza, rüyayı gördüğünüz fizik vücudunuza, yani nefsinize ait alem, berzah alemi. Cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemi, onların nefslerinin öldükleri zaman gideceği berzah alemi, cinlerin berzah alemi dört oldu. Gayb aleminin berzah alemi. Ruhların yaşamakta olduğu yedi tane gök katı ve özellikle yedi tane alemden oluşan yedinci kat. Bu da emr alemi adını alıyor. Bir de zülmani alem var. Emr aleminin tam karşıtı. Emr aleminin de zülmani aleminde zemin katı, bu bizim kainatımızın yıldızlar sistemini oluşturur. Emr alemi yukarıya doğru yedi kat ihtiva eder. Yedinci katın sonunda indi ilahiye, Allah'ın huzuruna ulaşırsınız. Allah mı? Varlıklar aleminde değildir. Varlıklar aleminin bittiği yerin üzerinde yokluktadır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'ı görmeye istekliyseniz, niyetliyseniz, o zaman onu görebilirsiniz. Allah Teala size mutlaka bu fırsatı verecektir. Yeter ki siz ona ehil olun. Liyakatiniz sizi nereye ulaştıracaksa oraya ulaşırsınız. Allah-u Teala liyakatinizin karşılığı olan mükafatı size kesin olarak, otomatik olarak verir. Bu Allah'ın kanunudur. Bütün insanlar için liyakat eşittir, mükafattır. İştiyakiniz Allah'a hizmet etmek yolunda, Allah'ın ilmini öğrenmek yolundaki, size gayret veren içinizdeki istekler, iştiyak müessesesi, arttıkça bu liyakatinizin, yani mükafatlara layık olmanızın artışı demektir. Arttığı an mükafatınızı Allah-u Teala'dan derhal alırsınız. İşte böyle bir dizaynda bir gün onu da göreceksiniz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman sizi irşat makamına Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle davet ettiğini göreceksiniz. O zaman mürşit olmak şerefine ereceksiniz ve Allah'ın zatını görmek şerefine ereceksiniz. Gördüğünüz zaman da kesinleşecek hükmünüz ki Allah bir insan
1: değildir. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zamanımız fiziğinin yakalayabildiği kara madde altı alemin hangi alemde bulunuyorsanız onun dışındaki beşi ne ait kesim sizin için kara maddedir. İşte şu anda bizi seyrettiğiniz bilgisayar veya televizyondan bakarsanız eğer, bulunduğunuz noktada siz ve sizin odanız, sizin televizyonunuz zahiri alemin birer parçasısınız. Ama aynı salon gayb aleminin de bir parçasıdır. Aynı salon emr aleminin de bir parçasıdır. Aynı salon zülmani alemin de bir parçasıdır. Aynı salon cinlerin berzah aleminin de, insanların berzah aleminin de bir parçasıdır. Ve siz bunun sadece altıda birini algılayabilirsiniz. Aynı hacmi paylaşan altı ayrı alemden birinde yaşamaktasınız. Fizik vücudunuzda olduğunuz süre, uyudunuz, rüyaya girdiniz. Eğer gittiğiniz yerde şartlar fizikse berzah alemindesiniz. İşte o berzah alemi de gene bu içinde bulunduğunuz odanın, salonun bir parçasını oluşturuyor. Öyleyse etrafımızdaki iç içe olan altı tane alemden sadece birini algılayabiliriz. Sevgili kardeşlerim, düşünün ki bir insan sıfırın biraz ötesinden başlayan, eksi sonsuza kadar uzanan negatif dalga boylarının fizik vücuduyla hiçbirini algılayamaz. Algılama oranı sıfırdır. Kainatta Allah'ın en çok sevdiği mahluk olan biz insanların sıfırın biraz ötesinden başlayıp da sonsuz kilometrelere varan dalga boylarından algılayabildiği 5 milimle 11 milim arasında 6 milimlik bir parçadır. Ses olarak, renk olarak, ışık olarak sadece bu 6 milimi algılama yetkisi verilmiş. Biz Allah'ın en çok sevdiği, en çok değer verdiği, en değerli kullarına. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? Onun şu yaratma gücünü, ihtişamını görebiliyor musunuz? Şimdi ben size sormaz mıyım sevgili kardeşlerim? Nasıl acımazsınız bu ateist kardeşlerimize? Bu 6 milimin altındaki 5 milimlik saha, 11'imin üzerinde sonsuz kilometrelere kadar uzayan, dalga boylarına kadar varan bir sistemin yaratık olan insan tarafından algılanamayışı. Acaba bu ateist kardeşlerimizi bir düşünce sistemine ulaştıramaz mı? Allah'ın varlığı konusunda. Öyleyse algılayabildiğiniz alan sonsuz varlıklar dizaynının altı alemin sadece altıda biridir. Peki hep yedi alemden bahsederiz. Evet, yedi alemden bahsederiz. Yedincisi yokluk. Ama isimlendirmek mecburiyetindeyiz yokluğu da. Neden? Çünkü Allah orada, yoklukta. Bize sonsuz kilometreler uzakta yukarıya doğru bir yolculuk yapacaksınız. Ruhunuzun Allah'a doğru yükselmesi söz konusu olacak. Bu bilgilerin ışığı altında ruhunuz Allah'a ulaşacak. O zaman yokluğa ulaşacaksınız. Ruhunuz yoklukta olan Allah'ın zatına ulaşacak ve Allah'ın zatında kaybolacak, yok olacak. İşte böyle bir dizaynda Allah'ta fani olacaksınız. Ruhunuz Allah'ta yok olacak. Bir başka ifadeyle Allah'a rücu edecek, geri dönecek. Asıl ifadesiyle geldiği yere Allah'ın zatına geri dönecek. Hepinizin ruhu sizlerde sadece bir emanettir ve Allah Teala emanetini siz ölmeden evvel geri almak istiyor. Böylece sizi evliya kılacak. Evliyaullah'tan birisi olacaksınız. Bir veliyullah olacaksınız. Allah'ın evliyalarından biri. Orası yokluk. Sevgili kardeşim, sevgili kardeşlerim, Allah'ın kanununa beraberce bakalım. Biz her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Ne kadar elektron varsa sağ spinli, o kadar da sol spinli elektron var. Ama biz 8 alemden bahsetmiyoruz, 7 alemden bahsediyoruz. Madem ki Allah Teala her şeyi zıttıyla kaim kılarak çift yaratmış, öyleyse neden 8 değil? Çünkü 7.'si yokluk, yaratılmamış, adı üstünde yokluk. Onun için tek alem. Eğer o da yaratılmış olsaydı 8 alem olacaktı. Onun için 7 alemden bahsedilir. 6 günde, 6 yevmde Allah 6 alem yaratmış. Tekrar edelim. Diyelim ki birinci günde zahiri alemi, birinci yevmde, ikinci yevmde onun zıttını. Üçüncü yevmde cinlerin yaşamakta olduğu gayb alemini, ondan sonra onun zıttını dördüncü günde. Beşinci günde emr alemini, altıncı günde onun zıttı olan zülmani alemi. Ne diyor Allah Teala ayet-i kerimenin sonunda? Sonra diyor Allah istiva etti diyor. Arşa istiva etti. Arş yokluktaki varlığın adı. Ya da arş yokluğun adı. Varlıklar aleminin ötesi yokluktur ve Allah oradadır. Allah'ın bir mekana ihtiyacı yoktur. Peki bu yaratılan kainatta Allah Teala niçin istiva etmek, oturmak, orada bulunmak anlamına bir deyim kullanıyor? Çünkü o hep oradadır.

Şimdi siz bulunduğunuz noktada sadece zahiri alemin, yani bu alemin, fizik vücudunuza ait olan alemin maddesel yapısını görebilirsiniz. Ondaki sesleri işitebilirsiniz. Allah'ın size verdiği bütün hissiyat imkanlarını fizik alemin standartlarında kullanabilir, yaşayabilirsiniz. Elektronların sahibisiniz. Ve her elektronunuz dört enerji küresinden oluşur. Birinci küre bu aleme, zahiri aleme aittir. İkinci küre onun karşıtı olan berzah alemine aittir. Yani şu nefsinizin alemine aittir. Üçüncü küre cinlerin yaşadığı gayb alemine aittir. Dördüncü küre onun berzah alemine aittir. Bu bir zahiri alem elektronudur. Birinci küre sağ spinlidir. İkinci küre sol spinlidir. Üçüncü küre gene sol spinlidir. Dördüncü küre sağ spinlidir. Yani birinci küre ve üçüncü küre ters istikamettedir. Elektronun özelliği bu. Birinci küre ve üçüncü küre aynı istikamettedir. Nötrino'nun enerjinin özelliğidir. Nötrino sonsuz hızın sahibidir. Elektron ise ışık hızının altındaki bir hızın sahibi olabilir. Tek başına olduğu zaman. Yani maddeyi oluşturduğu zaman. Şimdi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda elektronların bir sağ spinlisi, bir de sol spinlisi var. İkisi de eşit sayıda yaratılmış. Allah Teala'nın yaratma stratejisinde bu alemlere ait olan dizayna baktığımız zaman berzah aleminin elektronlarına bakalım beraberce. Berzah aleminin, yani fizik vücudumuza ait berzah aleminin, ki onun zıttı olan nefsimize aittir berzah alemi. Elektron yapısına baktığımız zaman berzah aleminin birinci enerji küresi berzah alemine ait. Berzah aleminin enerji küresi. İkinci enerji küresi zahiri aleme, bu aleme ait. Üçüncü enerji küresi cinlerin berzah alemine ait. Dördüncü enerji küresi cinlerin gayb alemine ait. Öyleyse başlangıçtan itibaren küresel yapı değişiyor. Bir cinin gayb aleminin enerji küresine baktığımız zaman birinci küre gayb alemine ait, ikinci küre onun berzah alemine ait, üçüncü küre bizim alemimizin zahiri aleme ait, dördüncü küre zahiri alemin karşıtına ait. Berzah alemine ait yani. Cinlerin berzah alemindeki küre yapısı ise birinci enerji küresi cinlerin berzah alemine ait olan, ikinci enerji küresi cinlerin gayb alemine ait olan, üçüncü enerji küresi bizim alemimizin berzah alemine ait olan, dördüncü enerji küresi bizim alemimize ait olan bir özellik taşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, emr aleminin enerji küreleri ise zülmani alemine zıttır.

ve emr aleminin enerji küresi birinci küre emr alemine, ikinci küre zülvani aleme, üçüncü küre berza alemine, dördüncü küre onun karşıtına, beşinci küre gayb alemine, altıncı küre onun karşıtına aittir. Böylece bir dizayn görüyoruz. Zülmani alemde de tam tersi söz konusu. Birinci küre zülmani aleme, ikinci küre emr alemine, üçüncü küre zahir aleme, dördüncü küre onun karşıtına, beşinci küre gayb alemine, altıncı küre onun karşıtına aittir. Böylece her aleme ait enerji farklılıkları, küresel farklılıklar, yani enerji küreleri farklılığı ve her aleme göre farklı bir madde sinyali söz konusudur. Allah-u Teala yaratırken öyle bir şekilde yaratmış ki her aleme ait yarattığı varlıklar sadece o alemi algılayabiliyorlar normal standartlarda. Onun dışındaki alemlerle iç içe yaşadıkları halde o alemler onlara hiçbir etki yapmıyor, yapamıyor, hissetmeleri mümkün değil. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah yaratırsa böyle yaratır. Öyleyse böyle bir dizaynda ne gördük? 6 tane alem gördük. Peki bu 6 alemin bütünü neyi içerir? Bir küreyi mi? Bizim sevgili alimlerimiz öyle zannetmeye devam etsinler. Ama sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala sizi de bir gün kalp gözünüzle Adem'e alıp Adem'den, yani yokluktan kainata baktırırsa kalp gözünüze, o zaman bir insan vücudu, cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde bir kainat göreceksiniz. Rengi mi? Hani yağmurlar yağdıktan sonra çamurlu sular akar ya derelerden. Sarıyla kahverengi arası bir renk. İşte o renk. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Yani bulunduğunuz yerde 6 tane alem iç içe. Yokluksa bunların dışı. Allah mı yarattığı bütün alemleri ilmiyle ve rahmetiyle kuşatmıştır. Allah her şeyi kuşatır. Siz neredeyseniz Allah da oradadır. Ama Allah'ı gördüğünüz zaman onun hep yoklukta olduğunu göreceksiniz. Öyleyse o bütün kainatı her şeyiyle kaplayan Allah'ın ilmi ve rahmeti genel netice itibariyle Allah'ın bir uzantısıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bilmeceleri birer birer çözeceksiniz. Her bir çözüm size doyulmaz zevkler yaşatacak. Son bilmece Allah'ın zatının görülmesi,
iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz salah makamının 5. kademesinde tamamlanacak. Bütün bilmeceler çözülmüş olacak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu kainat sistemini yaratan, bu değişik enerji kürelerinden oluşan sistem, bir elektron sistemidir. Elektronların oluşmasından evvel Allah-u Teala enerjiyi yaratıyor, nötrinoyu yaratıyor. Ve söylediğimiz gibi bir çift nötrinodan 3 ve 4 numaralı kürelere eş değiştirmek suretiyle sağ ve sol spinde bir çift nötrinodan bir çift elektron yaratıyor Allah-u Teala. Bir çift karşıt nötrinodan da bir çift karşıt elektron yaratıyor. Peki kainatın yapı taşları, kainatın yapı taşları bütün alemlere ait, altı aleme ait olan elektronlar, karşıt elektronlar ve nötrinolar, karşıt nötrinolardır. Nötrinolar sadece maddeyi oluşturan, sonsuz hızın sahibi olan başlangıç yapı taşlarıdır. Neden başlangıçta nötrino? Allah Teala dileseydi bütün alemleri elektron, doğrudan doğru elektron oluşturarak yaratırdı. Ama ifadeye dikkat edin. Kainat bir idi diyor. Sonra biz o bir olan sistemi patlattık, mekanlarından kopardık ve böylece kainatı yarattık diyor. Patlattık diyor. Büyük patlama. Big Bang. Big Bang. Büyük patlama. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesi veriyor. 1920'li yıllarda, 20'li yıllarda keşfedilebilen büyük patlamayı Allah-u Teala 1400 sene evvel Kur'an-ı Kerim'de vermiş. Ondan evvelki bütün kutsal kitaplarda da vermiş. Kur'an-ı Kerim değiştirilemeyen tek kutsal kitaptır. Öyleyse hakikatleri oradan öğreneceğiz. Şimdi gelelim, neden Allah-u Teala enerjiyi yaratıyor? Neden maddenin yaratılması daha sonra? Çünkü gördüğünüz gibi şu zahiri aleme bakın. Rakamlar muhtelif. Diyorlar ki 250 milyar samanyolu, diyorlar ki her samanyolunda 250 milyar yıldız. Sevgili kardeşlerim, bunlar netice itibariyle farklı olabilir. Rakamlar önemli değil. Nihayet alimler rakamlar veriyor. Allah Teala bir rakam vermemiş. Ama sonsuz sayıda diyebiliriz. Öyleyse o muhteşem dengeye dikkatle bakın. Bu sonsuzluk içinde bizim dünyamız bir toz zerresidir sadece. Milyarlarca güneş sistemlerinden bir tanesinde de dünyada verilen bir gezegeninde biz insanlar yaşıyoruz. Canlandırabiliyor musunuz hayatınızda sonsuzlukta ne kadar küçük bir yer işgal ettiğini dünyamızın? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, netice itibariyle unutmayın, hepimiz sadece bir yaratıkız. Allah'ın yarattığı mahluklarından sadece bir tanesi. Öyleyse böyle bir dizaynda Allah'ın güzelliklerini düşünelim. Her şey çok güzel sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bu
yaratılış noktasına geliyoruz. Allah Teala istiyor ki zahiri alemi yaratırken bütün gezegenler ve yıldızlar aynı anda oluşsun. Ama patlama noktasından itibaren sonsuz mesafeler var. Nötrino Allah'ın hız kanunlarına göre hiçbir alemin varlığı olmadığı için sonsuz hızla hareket edebilen tek yaratıktır. Hiçbir aleme ait olmayan, canlı da olmayan bir yaratık. Nötrino. Allah'ın hız kanunları ışık hızı saniyede 300 bin kilometre, ışık hızının altındaki hızlar, 300 bin kilometrenin altındaki hızlar, o alemin varlıklarının kinetik enerjiyle, itiş enerjisiyle ulaşabilecekleri alt hız sınırının içinde kalırlar. Hızları hiçbir zaman ışık hızına ulaşamaz. Einstein'ın nazariyesine göre ulaşmış olsaydı kütlelerinin sonsuz olması gerekirdi. O konuda aynı şekilde düşünürsünüz veya düşünmezsiniz. Bu Einstein'ın nazariyesi. Ama şurası kesin ki kinetik enerjiyle hiçbir alemde hiçbir madde ışık hızına ulaşamaz. İtiş enerjisiyle ışık hızına ulaşmak mümkün değildir. Işık hızının ötesine hiç mümkün değildir. Ama ışık hızının ötesindeki sonsuz hızın sahibi olması lazım. Allah'ın yaratma standartları. Onun için büyük patlamada Allah'ın patlattığı bir enerjiler topudur. Bu enerjiler, enerji partikülleri hangi yıldızı vücuda getireceklerse oraya belki saniyenin milyonda biri bir zaman parçası içinde aynı anda ulaşmış oluyorlar. Maddenin aynı hızı göstermesi mümkün olmadığı için Allah-u Teala da yaratılışı o anda tamamlamak istediği için her gezegenin ait olduğu ana maddesini, ham maddesini, elektron yapısını o arada o anda hazır bulundurmak için Allah-u Teala enerji topunu patlatıyor. Ve bir saniyeden daha bir zamanda zahiri alemin bütün gezegenleri, yıldızları patlama noktasından o noktaya ulaşıyorlar. Eğer çok öteden yaratılışa bakmış olsaydınız, bir insan vücudunun nasıl tamamlandığını görecektiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nötrinolar hiçbir aleme ait olmadıkları için sonsuz hızla hareket halindeler. Ve bir anda bütün gezegenlere ulaşıyorlar. Bütün yıldızlara ulaşıyorlar. Yıldızların o bir tek noktadan çıkan ve o yıldızı oluşturacak kadar çoğalan nötrinoları oralardalar. Her biri bir yıldızın oluşmasının bütün boşluğunu varlıklarıyla doldurmuş durumdalar. Ve Allah-u Teala ikinci standarda geçiyor. Bütün nötrinoların 3 ve 4 numaralı kürelerini 1 ve 2 numaralı kürelerinden ayırıyor ve eş değiştiriyor.
bütün nötrinolar sonsuz hızlarını kaybediyor ve ışık hızının altına düşüyor hızları. Ve yerçekimi kanunlarına göre Allah Teala hünnes ve künnesten bahsediyor. Buyuruyor ki فَلَا اُكْسِمُ بِالْهُنَّسْ الْجَوَارُ الْكُنَّسْ. O merkezi çekim gücüne hünnese kasem ederim ki diyor Allah Teala, onun etrafında dönen künnese kasem ederim ki diyor. Allah'ın kainatı yaratmasındaki temel faktör böyle çıkıyor ortaya. Nedir o? Hünnes ve künnes. Daima bir merkezi çekim gücü, bir de onun etrafında eliptik bir yörüngede hareket halinde bulunan, eğer merkezi güç bir protonsa, mikro alemin bir sistemi ise, onun etrafında dönen bir elektron veya birçok elektron. Eğer cinlerin gayb alemindeyse bize göre merkezde bir antiproton, onun etrafında dönen anti elektronlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün gezegenlerde, bütün yıldızlarda aynı anda enerji partikülleri yerlerini elektronlara bırakıyorlar. O Allah'ın patlattığı o nokta var ya, o nokta görevini bitirmiş değil. O noktadan, Allah'ın indi ilahisinden bütün kainatlardaki bütün elektronlara sonsuz bir enerji akını başlıyor. Nötrino akını başlıyor. Her elektrona ard arda Allah'ın nötrinoları ulaşır. Sağ spinli bir elektrona sağ spinli bir nötrino ulaşır. Ardından bir tane daha geliyordur, bir tane daha geliyordur. Ardı arkası kesilmeden sonsuz bir geliş ve geri dönüş. Allah Teala buyuruyor ki, Allah gökten ineni, yere gireni, yerden çıkanı ve yeniden göğe yükseleni en iyi bilendir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah Teala'nın bu dizaynına dikkatle bakın. Nedir bunlar? Bunlar nötrinolardır. Allah'ın katından, oradan yokluktan, hiçbir aleme ait olmayan bir noktadan, indi ilahiden gelen bu enerji partikülleri, nötrinolar, enerjilerini ulaştıkları elektrona verirler. Yavaşlaması söz konusu olacak olan elektron dönüşünü yavaşlatmadan yeni bir enerji alışıyla dönüşüne devam eder. Ve her elektron her dönüşünde bir ses çıkarmaktadır. Bu çıkardığı sesle bütün elektronlar Allah'ı tesbih etmektedirler. Allah'ı zikretmekte değillerdir. Allah'ı tesbih etmektedirler. Öyleyse neden zikir değil tesbih? Çünkü nasıl bir düdük ona üfürdüğünüz zaman bir ses çıkarmaya programlanmışsa,
üfürüldüğü takdirde mutlaka bu sesi çıkarırsa, elektronlar da dönmeleri halinde, belli bir hızla dönmeleri halinde bir ses çıkarmak üzere Allah'ın ismini tekrar etmeye programlanmışlardır. Ama döndükleri takdirde elektronlar ilk hızlarının dışında kendileri dönemezler. Allah-u Teala'dan gelen enerji partikülleri nötrinolar ard arda elektronlara ulaşırlar. Birinci nötrino geldi, enerjisini bıraktı, elektron dönmeye devam etti. Yavaşlamaya meydan kalmadan ikinci bir nötrino gelir, gene enerjisini bırakır ve Allah'ın katına geri döner. Elektron yavaşlayamadan üçüncü bir nötrino gelir, enerjisini bırakır, tekrar geri döner. Böylece sonsuz bir enerji yenilenmesiyle elektronlar sonsuza kadar Allah'ın adını Allah, Allah, Allah diye kendi dillerince söyleyeceklerdir. Allah-u Teala diyor ki, kainatta hiçbir zerre yoktur ki Allah'ı tesbih eder olmasın. Ama siz onların söylediklerini işitemezsiniz diyor. Laboratuvarlarda yapılan incelemeler, elektronların devamlı bir ses çıkardıklarını, aynı sesi çıkardıklarını tespit etmiş durumdalar. Allah'ın isminin iradi yapıyla tekrar edilmesi haline Kur'an-ı Kerim zikir diyor. Allah, Allah, Allah, Allah tarzında bir ifade zikri anlatır. Siz böyle yaptığınız zaman kendi iradenizle Allah'ın ismini tekrar ediyorsunuz. İşte böyle bir dizayn sizin için zikri oluşturur. İradi yapının Allah'ın ismini tekrarı. Ama elektronlar bunu kendi iradeleriyle gerçekleştirmiyorlar. Onlara dönüş hızını veren, dönüş imkanını veren gelen nötrinolardır. Nötrinolar onları döndürdüğü için ve başka bir enerjinin, başka bir kuvvetin kendilerini döndürmesiyle Allah'ın sesini tekrar ettikleri için Allah-u Teala buna zikir demiyor, tesbih diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, elektronların kainatın her zerresini oluşturduğunu gördük. Neden Allah-u Teala kainatı bir merkezden elektronlar çıkartarak yaratmamış da nötronları göndermiş, gönderdiği yerde elektrona dönüştürmüş? Çünkü istiyor ki bir anda bütün kainatı oluştursun. Nötronlar, elektronlarsa böyle bir sonsuz hızın sahibi değiller. Ve büyük patlama bütün kainatın zahiri aleminin aynı anda oluşmasını sağlıyor. Sonra mı Allah-u Teala ikinci yevmde karşıt zahiri alemi, yani berzah alemini aynı standartlarda oluşturuyor. Gene nötrinoları göndererek ama karşıt zahiri alemi oluşturacak olan nötrinoları. Üçüncü gün gayb aleminin standartlarında aynı şey yapılıyor. Dördüncü gün onun karşıtı alemde aynı standartlar hakim. Beşinci gün emr aleminin, altıncı gün zülmani alemin standartları devrede ve bütün bunlar tamamlandıktan sonra Allah
yokluğa çekiliyor. Arşa istiva ediyor. Ve Allah-u Teala kainatı yaratmadan evvel vardı, yokluktaydı. Kainatı yarattı, gene var, gene yoklukta. Şu elektron dizaynına gelin biraz daha yaklaşalım sevgili kardeşlerim. Acaba Allah-u Teala kainatı elektronlarla yarattıysa künnes ve künnes kanunlarına göre nasıl bir dizayn oluşturdu? Ne demişti? Künneste bir merkezi çekim gücü var. Makro aleme bakıyoruz beraberce. Bir güneş sistemi görüyoruz. Güneş künnestir, merkezi çekim gücü. Ay, affedersiniz, Dünya, Venüs ve bütün gezegenler her biri künnestir. Güneşin etrafında eliptik bir yörüngede sonsuz bir şekilde hareket ederler. Dünyamız Güneşin etrafındaki devrini 365 gün 6 saat ve ondan sonraki kesirlerde dakika, saniye, salise ve salise, saniye, salise ve salise kesirlerinde gerçekleştirir. Dünya kurulduğundan, kainat kurulduğundan beri de hareketinde bir değişme olmamıştır. Bundan sonra olacağı iddia ediliyor ama boş bir iddia. Bundan sonra da olmayacaktır. Öyleyse makro sistemde kendi güneş sistemimize baktığımız zaman bunun bir atom modeli olduğunu görüyoruz. Bir atomda da merkezde bir nükleus var. Güneş sistemlerindeki güneş gibi. Çevrede de elektron veya elektronlar dönüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi bakıyoruz. Bir atomun merkezinde bir nükleus var. En basit atom, merkezinde bir tek proton bulunan, çevresinde de sadece bir elektron dönen en basit element hidrojendir. En basit atom hidrojen atomudur. Bütün elementler iki hidrojen atomunun ve daha fazla hidrojen atomlarının yan yana gelmesiyle vücuda gelmiştir, oluşmuştur. Sevgili kardeşlerim, hidrojen atomunun merkezine, nükleusuna, çekirdeğine baktığımız zaman orada bir proton görüyoruz. Bir proton 3676 tane karşıt elektronla, ondan bir eksik sayıda 3675 tane elektrondan oluşur. Bütün sistemlerde eşitlik asıldır. Öyleyse 3676. bir elektron daha olması lazım. İşte o elektron çevre elektronudur. Yörüngede, devamlı eliptik bir yörüngede hareket halinde olan elektrondur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, oradaki dizayna dikkatle bakın. Merkezde bir proton mevcut. Elektronlar eksi elektrik yükü taşırlar. Karşıt elektronlar da, yani pozitronlar da, bu isim de veriliyor karşıt elektronlara. Onlar da artı elektrik yükü taşırlar.
3675 tane elektronla 3675 tane karşıt elektron birbirini nötralize ediyor. Ama 3676. elektron sebebiyle çekirdeğin elektrik yükü pozitif olarak algılanıyor. Ve bunun çevresinde sadece negatif elektrik yüklü bir varlık dönebilir. Bir parçacık dönebilir. Bu parçacık elektrondur. 3676. elektron bir protonun etrafında devamlı hareket halindedir. İşte Allah'ın hünnes ve künnes kanunlarına göre vücuda getirdiği mikro alemde, makro alemde aynı kudret eli tarafından dizayn edilmiştir. Peki bu bir protondur. Nötron nedir? Nötron da 3676 tane karşıt elektrondan ve gene 3676 tane elektrondan oluşan aynı sayıda eksi ve artı elektrik yüklerinin birbirini nötralize ettiği, sıfırladığı, yüksüzmüş zannedilen bir özellik gösterir. Aslında karşıt elektronların da yükü vardır, elektronların da yükü vardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda elektronların ve karşıt elektronların dengesi söz konusudur. Nötron bir denge unsurudur. Artı ve eksi elektrik yükleri var olan ama birbirlerini nötralize eden bir özellik gösterir. Kainattaki bütün elementler hidrojen atomlarının yan yana gelmesiyle oluşmuştur. Ve ne olur? İki tane hidrojen atomu bir araya gelse ne olur? Bir helyumun nasıl oluştuğuna bakıyoruz şimdi. Ne olması lazımdı? Merkezde iki tane proton, çevrede de iki tane elektron olması lazımdı. Hayır, öyle değil. Çevrede bir tane elektron dönüyor. Öyleyse ikinci çevre elektronu ne oldu? İkinci çevre elektronu merkez elektronu oldu. İşte Pauli dışlama etkisinin sonucu. Çevrede bir elektron dönüyor. Merkezde bir merkez elektronu var. İki tane de proton var. Böyle mi? Görüntüyü mü soruyorsunuz? Hayır, böyle değil. Görüntüde bütün bu sistem içindeki, yani çevresinde bir tane elektron dönen sistemde bir proton görünür, bir de nötron görülür. Çekirdekte, nükleusta. Ve ilim zanneder ki bir helyum atomunun merkezinde bir proton vardır, bir de nötron vardır, çevresinde de bir elektron döner. Böyle değil sevgili kardeşlerim. Bir helyum atomunun merkezinde bir protonla bir nötron saniyede binlerce defa değişir. Devamlı olarak protonlar nötrona, nötronlar proton nötrona, nötron protona dönüşür. Bundan sonraki bütün kalıcı sistemlerde, yani ışınma yapmayan, bozulma yapmayan, radyasyon oluşturmayan bütün dengeli sistemlerde merkezde aynı sayıda proton ve nötron oluşur. Ama nötronlar devamlı protona, protonlar devamlı nötrona dönüşür. İşte
Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Merkez elektronuna ve iki protondan bir tanesine birinci devrede enerji gelir. Ve protonun artı elektrik yükü dolayısıyla çekim gücü eksi elektrik yüklü elektronu kendisine otomatik olarak çeker, yapıştırır. Sonra mı ne olur? Boş devreden sonraki ikinci enerji devresinde ikinci protona enerji gelir ve birinci protona ulaşmış olan elektron da aynı anda enerji alır. Ve birinci proton bu devrede enerji almadığı için elektron, merkez elektronu ikinci proton tarafından çekilecektir. Ve bakınız o zaman ne oluyor? Birinci defa elektronu çeken proton bir elektron ilavesiyle şu hale gelmiştir. 3676 tane elektronu vardır. 3676 tane de karşıt elektronu olmuştur. Elektron ve karşıt elektron dengesi tamamlanmıştır. Bu bir nötrondur. Proton 3676. elektronla nötrona dönüşmüştür. Birinci devre. Bu noktada duralım. Vaziyete bakalım. Ne görüyoruz? Sol tarafta eskiden proton olan nesne artık proton değildir. O bir nötrondur. Sağ tarafa bakıyoruz. Orada bir proton görüyoruz. Orada bir değişme yoktur. Birinci devredeki olay bu. Boş devre. Boş devreden sonra ikinci enerji gelişi. Sağdaki protona enerji geliyor ve aynı anda merkez elektronuna da enerji geliyor ve bu sefer bu elektron ikinci proton tarafından çekiliyor. Çekilince bu proton artık 3676 tane elektronu ve 3676 tane de proton karşıt elektronu olan bir nesnedir. Öyleyse artık sağ tarafta bir proton yoktur. Bir nötron vardır. 3676 tane elektrondan ve 3676 tane karşıt elektrondan oluşan. Peki biraz evvel birinci devrede nötron olan sol taraftaki sistemde olmuştur. Bir elektron kaybettiği için tekrar proton hüviyetine dönüşmüştür. Üçüncü devrede olay tersine döner. Tekrar sol taraftaki proton nötron olur. Sağ taraftaki nötronsa elektron kaybettiği için proton olur. Böylece her enerji gelişte iki protondan bir tanesine geleceği için sonsuz bir şekilde bir denge unsuru oluşur. Sonsuz bir protonların nötrona, nötronların protona dönüşme olayı bütün atomların merkezlerinde oluşur. Ve dünya ilmi henüz bu büyük hakikati bilmiyor. Ama yakında nasıl olsa öğrenecekler. Bozulmanın olmadığı, radyasyonun oluşmadığı bütün çift birleşme noktalarında yeni elementler oluşur ve çevrede dönen elektronların sayısı 7 yörünge üzerinde giderek artar. İşte böylece madde oluşur, elementler oluşur her alemde. Sevgili
öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse Allah'ın kainatı yaratma dizaynına baktığımız zaman duyabileceğimiz bir tek şey vardır: hayranlık. Mikro alemde hünnes ve künnes sistemleriyle elektron, karşıt elektron parçacıklarından protonları ve nötronları vücuda getiren Allah-u Teala, nükleusta, yani merkezde, çekirdekte bunları yaparken, yörüngede de devamlı olarak elektronlar hareket halinde. En basit olan hidrojen atomuna baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, bu atom dizaynında merkezde bir protonun, çevrede de 3676. elektronun, bir tek elektronun döndüğünü görürüz. Bu elektron eliptik bir yörünge üzerinde harekettedir. Elektronun bu yörünge üzerindeki her noktasında hızıyla manyetik alan çarpımı birbirine eşittir. Evet sevgili kardeşlerim, manyetik alan hızı etkiler, hız manyetik alanı etkiler. Neticede muhteşem bir tablo ile karşılaşırız. Sevgili kardeşlerim, eliptik yörüngenin merkeze en uzak olduğu iki noktada en düşük hız, en yüksek manyetik alan söz konusudur. Merkezin de manyetik alanının en yüksek olduğu nokta burasıdır. Sebebi ne acaba? Elektronun merkezi çekim gücünden kurtulup boşluğa kaçamaması için. Devrini tamamlayabilmesi için. Peki merkeze en yakın olduğu noktada ne olur? Eliptik yörüngenin en dar kesiminde ne olur? O zaman da tam tersine bir işlem söz konusudur. Hız büyük ölçüde artacaktır ve manyetik alan büyük ölçüde küçülecektir. Hızla manyetik alan çarpımı birbirine mutlak bir dizayn içerisinde çarpımlarının birbirine eşitliği bozulmayacaktır. Peki buradan murat nedir? Eğer manyetik alan yüksek, hız düşük olsaydı, elektron merkez tarafından kendine çekilecekti. En düşük manyetik alan, buna karşılık en yüksek hız, merkeze en yakın olduğu noktada elektronun hareket haline geliyor. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz, her elektron eliptik yörüngenin etrafındaki bir dönüşünde iki defa enerji alır Allah-u Teala'dan, iki defa da enerjiyi geriye gönderir. Bu devrede merkezdeki, eğer birden fazla proton varsa, birinci enerji alışverişinde bütün protonlar nötrona protonların yarısı nötrona dönüşmüştür. İkinci enerji girişinde diğer yarısı nötrona dönüşmüş, nötronlar proton olmuştur. Sevgili kardeşlerim, bir mikro dizayn içerisinde sadece hayranlık duyabileceğiniz bir sistem oluşturuyor Allah-u Teala.
öyle bir muhteşem dizayn ki sadece hayranlık duyabilirsiniz. İşte her şeyin en güzeli onun tarafından gerçekleşiyor. Böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın vücuda getirdiği muhteşem yaratış sistemi içerisinde zaman ve hız arasında bir ilişki görüyoruz. Hız arttıkça zaman küçülüyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah-u Teala'nın yaratma sistemini muhteşem bir dizayn içinde oluşturduğunu görüyoruz. Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Böyle bir dizaynda o yaratıcıdır. Sadece kendisine has bir olgu. Allah zamanın dışındadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ın yaratma sistemine baktığımız zaman her şeyden münezzeh olan, zamandan da mekandan da münezzeh olan Allah'ın yaratma sisteminde iki ayrı oluşum görürüz. Bir, cansız varlıklar, iki, canlı varlıklar. Allah Teala Nahl Suresi'nin 23. ayet-i kerimesinde hayat veren sadece ve sadece biziz diyor. Bizden başka hiçbir varlık, hiçbir yaratığımız hayat veremez diyor Allah Teala. Hayat vermek, canlı kılmak bizim işimizdir diyor. İşte ateistlerin en büyük öfke duydukları konu bu. Onlar canlanmanın da hayata getirilmenin de Allah'ın dışında olması lazım geldiği konusundalar. Çünkü Allah'a inanmıyorlar. Ve tabii burada büyük bir problemle karşılaşıyorlar. Çünkü başta kendileri olmak üzere hayat var dünya üzerinde. Ve hayat veren de Allah'tan başka bir yaratıcı yok. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte yanlışlık buradan başlar. Hala bir kısım din öğreticileri hayatın insana ruh tarafından verildiğini iddia ediyorlar. Bu ayet-i kerimeyi hiçe sayıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın doğruları yerine yanlışları söyleyerek
nereye varacaklarını zannediyor bir kısım öğreticiler? Sadece Allah'ın söylediği doğrudur. O Allah'tır. Yaratan odur. Yarattıklarından dilediğine hayat veren de odur. Ondan başka hayat veren bir varlık mevcut değildir. Bir başka ifadeyle sadece Allah Halık'tır. Allah'tan başka her şey mahluktur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zaman müessesesine beraberce bakıyoruz. Zaman ve hız birbirinin çok yakını olan iki boyut. Birbirine ters orantıyla bağlı. Hız arttıkça zaman kısalır. Öyleyse şu zaman dediğimiz boyutu sizin de boyutunuz olarak kabul etmek durumundasınız. Yükseklik, genişlik, derinlik ama bir de hız, bir de zaman. Beş boyutluyuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah Teala'nın büyük patlama sırasında vücuda getirdiği müesseseye beraberce bakıyoruz. Saniyenin belki milyonda biri kadar bir zaman parçasında bütün zahiri alemi Allah Teala oluşturmuş. Bir başka ifadeyle bütün nötronlar, bütün enerji partikülleri patlatıldıkları noktadan hangi gezegeni vücuda getireceklerse oraya ulaşmışlar. İşte o patlatıldıkları noktadan dört bir tarafa, bütün taraflara birden aynı anda hareket halinde ulaşan bu nötrinoların harekete geçtikleri andan itibaren Allah Teala zamanı başlatıyor. Allah zamandan evvel de vardı. Ama zaman Allah Teala tarafından büyük patlamanın vücuda getirilmesiyle başladı. Bir noktadan uzaklaşan noktalar, bir noktadan uzaklaşan, harekete geçen nötrinolar ve bu hareket sebebiyle bir noktadan ayrılan nötrinoların hareketi sebebiyle zamanın harekete geçmesi sebebiyle zamanın başlaması. Nasıl bir zaman? Bulunduğu noktadan geleceğe doğru harekete geçen bir zaman söz konusu. Ve her alem yaratıldığı andan itibaren onların gezegenlerine, ki aynı gezegenlerden bahsediyoruz. Aynı gezegen hem zahiri alemin, hem onun berzah aleminin, hem gayb aleminin, hem onun berzah aleminin, hem emr aleminin, hem de zulmani alemin bir parçasını içerir. Hepsini birden temsil eder. Böyle bir noktada

gelen buluşu odur ki bütün gezegenlerin birbirinden ayrılmakta olduklarını, bütün yıldızların birbirinden ayrılmakta olduklarını, kainatın büyümekte olduğunu ispatlıyor. Ve bütün bu bilgileri Enbiya suresinin 13. 30. ayet-i kerimesinden aldığını da saklamıyor. Bunda bel mükafatı kazanmış olan alim. Ve geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman evvela büyük patlamayla başlıyor. Gezegenler ve yıldızlar oluştuktan sonra da Allah'ın o yıldızlara verdiği kinetik enerji sebebiyle gene o aynı noktadan uzaklaşmakta olan noktalar, kainat uzaklaşma halinde olduğu için zaman devam ediyor. Peki ne zamana kadar devam edecek? Allah'ın bütün güneş sistemlerine verdiği, kainatı büyüten enerji sona erdiği güne kadar zaman geçmişten geleceğe doğru devam edecek. Peki sonra ne olacak? Enerjinin bittiği an sura birinci defa üfürülecek ve büyüme duracak. Bu zamanın da durmasıdır. Birinci üfürmeyle kıyametten evvel yaşamakta olan insanların hepsi zaten ölmüşlerdi. Kıyamet günün hayatta olanlar da sura birinci üfürmeyle ölecekler. Sura birinci üfürmeyle bu ölme işlemi tahakkuk ettiği zaman kainatın büyümesi durmuştur. Sonra ne olacak? Sonra gravitasyon başlayacak. Bırakınız başka gezegenleri, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu iki büyük hakikat, bir, dünya ile güneşin birleşmesi, iki, ay ile dünyanın birleşmesi, Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yer almış. Gravitasyon mutlaka gerçekleşecek. Gerçekleşince ne olacak? Büyüyen bir kainat yerine küçülmeye başlayan bir kainat. Sura birinci üfürülmede geçmişten geleceğe doğru uzayan zaman o zamanı oluşturan partiküllerin artık hareketlerine devam etmemesi sebebiyle zaman duracak. Bu durduğu anda da kıyamet günü yaşayanlar ölmüş olacak. Sonra ne olacak? Sonra gravitasyon sebebiyle küçülme başlayacak. Küçülmenin başladığı anda zaman geriye döneceği için evvela kıyamet günü yaşamaktayken ölmüş olanlara yeniden hayat geriye gelecek. Çünkü o zaman parçası zaman bitmeden önce, zaman sona ermeden önce onlar hayattaydılar. O noktaya zaman geri döndüğünde tekrar hayatta olacaklar. Ama zaman orada durmayacak. Geriye doğru yoluna devam edecek. Ve zamanın her parçasında yaşamakta olan insanlar, onların hayatta olduğu zamana, hayatta olduğu ana, zaman geri döndüğünde o aslında ölü olan insanlar, hayatta oldukları zamana zaman geri döndüğünde zaten hayattalar. Canlanmış olacaklar. Hayatta oldukları bir anda bulunacaklar ama yer çekimi kuvveti olmayacak orada. Bu sebeple kainatın tek manyetik alanı olan, çekim alanı olan yeri

mahşer meydanı, bütün kainattaki insanlar zaman geriye doğru hızla giderken canlandıkça yer çekimi kuvveti olan yegane yere doğru, mahşer meydanına doğru bulundukları, yaşamakta oldukları, yaşamış oldukları bütün gezegenlerden ayrılacaklar, oraya ulaşacaklar. Zaman geriye dönüp sıfırlandığında bir başka olay daha tamamlanmış olacak. Kıyamet günü mahkeme-i kübra oluşacak. Herkesin hayat standartları belli olacak. Yani insanlardan kimler neler yapmışlarsa o yaptıkları bütün hayat formları onlara üç boyutlu olarak gösterilecek. Kazandıkları ve kaybettikleri dereceler de orada görülecek. İşte bu dizayn, yani herkesin kendi hayat filmini ve hayat filmini oluşturan düşüncelerinin filmini görmeleri, kaybettikleri ve kazandıkları dereceleri izlemeleri söz konusu olacak. Ölümden sonra ikinci üfürüşünde herkes canlanmış olacak. Herkes bu hayat filmini seyretmek üzere oraya gelmeden önce sura ikinci üfürülmesiyle insanlar yeniden ölecekler. Bütün insanlar. Sura birinci üfürülmesinde herkes mahşer meydanına ulaşmıştı. Mahşer meydanında sura ikinci defa üfürülüyor ve herkes yeniden ölüyor. Sura üçüncü defa üfürülüyor ve bütün insanlar enerji bedenleriyle bir daha yaşlanmamak üzere erkekler de kadınlar da herkes aynı yaşta olmak üzere yeniden canlanıyorlar. Ve nefsler fizik vücutlarla tekrar birleşiyor. Ondan sonra hayat filmlerinin seyredilmesi ve cennet ve cehennem için farklı bir dizayn. İşte sevgili kardeşlerim, bu olaylar tamamlandıktan sonra zamanın bitmesini müteakip bütün insanların hayat filmleri cennete gidecekler için 7. gök katındaki illiğine götürülüp yerleştiriliyor ve cehenneme gidecekler için de 7. yer katındaki siccine yerleştiriliyor. Herkesin geleceği şimdiden belli. Neden? Çünkü zaman geriye dönmüş, sıfırlanmış. Sıfırlandığı noktada onlara ait oldukları yerlere yerleştirilmiş. Ama bizler daha henüz kıyamete ulaşmadık. Allah Teala zamanı bitirecek olan standardı yerleştirmiş Kur'an-ı Kerim'ine. Allah'a göre zaman yok. O zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi, hiçbir mahlukuna bu hakkı tanımamış. Zamanı sıfırlayabildiği için zamandan münezzeh, sıfır zaman aralığında, bu sebeple sıfır zaman aralığında her yerde olabildiği için mekandan da münezzeh. Ama biz insanlar zamana da
mekana da bağlı mahluklarız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah bizlere dördüncü ve beşinci boyut olarak zamanı ve hızı bağışladı. Hiçbir mahluk için zamanın sıfırlanması mümkün değildir. Ama siz de sonsuz hızın sahibisiniz. Düşünceniz sonsuz hızın sahibidir. Düşündüğünüz anda nereyi düşünmüşseniz, düşünceniz oraya ulaşmıştır. Ama bunu yaparken zamandan bir parçayı, mesela bir saniyeyi mutlaka kullanmak mecburiyetindesiniz. Yaratıcıyla sizi ayıran nokta buradadır. O ne bir saniyeyi ne de onun az katlarını kullanmak mecburiyetinde değildir. Zamanı sıfırlayabilecek hız sadece o yaratıcınındır. Allah'ındır. Ama bütün mahluklar, hepimiz hem zamana hem de hıza bağımlı bir hüviyetteyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, burada birinci muhteva tamam oluyor. Kainatın yaratılması konusunda. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Bu beraberlik içinde alayla ilişkisi olanların yaşayabilecekleri duygunun sadece sevgi olduğunu vurgulamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, sevin. Size hangi standartlarda kim kötü davranırsa davransın, siz onların seviyesine inmeyin. Mutlaka Allah'ın güzelliklerini yaşayın ve anlatın. Sizi sevmeyeni de sevmeyi mutlaka tahakkuk ettirin. Kötü insan her şeyden çok kendisine zarar verir. Her yaptığı kötülükle Allah'ın katında biraz daha yara alır. Biraz daha huzursuz, biraz daha mutsuz bir insan olur. Ve de sonunda hayatı kararır. Şeytanın zebunu olan bir hayatı tamamladıktan sonra o da herkes gibi ölür gider. Ancak cehennemde hesap görüldüğü zaman dünya üzerindeki yanlış davranışların hesabını o zaman Allah'a öder. Ne yazık ki cehennem bir sonsuzluktur. Sonsuza kadar cehennemde insanların azap çekmesi söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde güzelliği, doğruyu sakın unutmayın. Herkes için, her şey için bir yeni dizayn söz konusu olmalıdır. Bizler Allah Teala'nın indinde hep güzele dönük yüzlerimizde var olmalıyız. Allah için yaşamalıyız. Başka insanlar kötü davranışlarda bulunabilirler. Bizim onlara, bizlerin onlara uymamamız gerekir. Sevgili kardeşlerim, ahlakın bütün boyutlarında sükût ettiği bir devresinde yaşıyoruz ülkemizin. Düşünün bir defa sevgili kardeşlerim, 600 yıllık bir Osmanlı İmparatorluğu gelişme devrinde, duraklama devrinde, hatta gerileme devrinde Osmanlı ülkeleri dünyadaki en az suç işlenen ülkeler idi. 600 yıl bu süreci devam ettirdiler. Ve Cumhuriyet kurulduğundan bu tarafa geçen sadece 80 yıllık devrede dünyada en çok suç işlenen ikinci ülke haline geldik. Nüfusla suç oranı arasındaki, suç sayısı arasındaki ilişkide
dünyada ikinci olduğumuz söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, nasıl oluyor da bu kadar büyük bir çöküntüye uğruyoruz? Çünkü benliğimizi kaybetmişiz. Türklüğümüzü, Osmanlılığımızı kaybetmişiz. Güzellikler bizi alakadar etmiyor. Bizim insanımız kendisi gibi düşünmeyene düşman olan bir yapıda. Ne kadar hazin bir şey. Eskiden bütün ülkeler Osmanlı devresinde Osmanlı'dan ders alırmış. Davranış biçimlerini Osmanlı'dan ders alarak düzeltmeye çalışırmış. Şimdi ahlaksızlığı yaşayan bütün ülkelerdeki durumu yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde hepiniz en üstün boyutlarda Allah için olmalısınız. Sizler sevgili kardeşlerim, Osmanlı'nın mirasına sahipsiniz. Öyleyse bütün davranışlarınız Osmanlı gibi olmalıdır. İnsanları severseniz, onların yaptıkları hataları görmezlikten gelebilirsiniz. Onların haddi aşmaları, kötü davranışları sizi aynı standartlarda cevaba zorlamamalıdır. Dünya üzerinde her kademede insan yaşıyor. Bizim ülkemizde ahlakın bu kadar sukut ettiği, düştüğü bir noktada elbette her türlü insan bulunacaktır. Çatmalar oluşacaktır. Onlara muhatap olmayın. Aynı seviyeye inmeyin. Nefsinin zebunu olan insanlar hep saldırırlar. Seviyelerinin gereği olan bir davranıştır bu. Öyleyse onlar, sizin dışınızdakiler, Allah'a düşman olanlar, nasıl bir davranışın içinde olurlarsa olsunlar, bu sizleri alakadar etmemeli. Onlar aslında kendilerine en büyük ihaneti yapanlardır. Allah'ı bırakıp şeytanla bir olanlardır. Kim etrafına kin ve nefret kusuyorsa bu insan Allah'ın dostu olamaz sevgili kardeşlerim. Allah'ın dostları bir araya gelirler ve konularını tezekkür ederler. Konuşurlar, birbirlerini ikna etmeye çalışırlar.
Öyleyse etrafınızdaki insanlarla lüzumsuz tartışmalara girmeyin. Herkes kendisine ait olan bir fikri yapının sahibidir. Her fikri yapı o kişinin, eğer konu maneviyatsa, manevi seviyesini gösterir sadece. Allah'a değil de şeytana yakın olanlar öfkeleneceklerdir. Kin duyacaklardır. Saldıracaklardır. Onların seviyesine düşmeyin sevgili kardeşlerim. Siz yüksek bir seviyeyi temsil ediyorsunuz. Allah'a dünya üzerindeki en yakın olan grupsunuz. Unutmayın, hidayet bizler tarafından dünyaya duyurulmadan önce en az 1000 yıldır unutulmuştu. Eğer Allah-u Teala bize hidayeti öğretmeseydi, biz sizlere öğretemeyecektik. Sizler de etrafınızdaki insanlara öğretemeyecektiniz. Hidayetin tamamen unutulduğu bir devrede Allah bir hidayetçi göndererek dünyaya hidayeti öğretti. Arapça konusunda bir ilme sahip olmayan bir insan Kur'an'ı hakkıyla okumasını bilmeyen bir insan, o biziz. Allah'tan öğrendiği hidayeti, gene Allah'tan öğrendiği Kur'an ayetlerine dayalı olarak bu hidayet çağında insanlara öğretiyor. İşte bu bizim ulvi vazifemizdir. Allah Teala hidayet çağında bizi hidayetçi olarak seçti. Öyle bir devirde yaşıyoruz ki sevgili kardeşlerim, zavallı İslam alemi mahvolmuş durumda. İnsanlar İslam'ın 5 şartıyla cehennemden kurtulabileceklerini zannediyorlar. Daha ötesi ne gam, cehenneme girsek bile biz Allah'a inanıyoruz. Bir süre Allah-u Teala bizi levlebi gibi hafif tertip cehennemde kavurduktan sonra mutlaka cehennemden çıkaracak. Cennete alacak inanışı da bunun cabası. Din kültürleri bu kadar sevgili kardeşlerim. Din alimlerinin asırlardan beri yazdığı, insanları kurtuluşa ulaştıramayan, birbirleri tartışmalarının mahsulü olan bütün sonuçlar ortadadır. Bu sonuçlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanındaki hidayetin bütünüyle devreden çıktığının kesin işaretini taşıyor. Allah Teala buyuruyor: İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ali İmran 73. İnne hüdallahi hüvel hüda buyuruyor Bakara 120. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah Teala böyle söylüyor. Onlar da hidayet nedir diye sorduğumuz zaman
Doğru yoldur diyorlar. Hay Allah razı olsun diyoruz. Doğru yol tamam. Bu doğru yol nereye götürür acaba? Doğru yolun nereye götürdüğü hakkında hiçbir fikrin sahibi değil insanlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda Allah ile olan ilişkinizde insanlar için en güzel örnekler sizler olmalısınız. Sizler hidayet çağında hidayetin gerçek temsilcilerisiniz. Dünyanın hidayet diye ortaya koyduğu bir doğru yol kavramı hiç kimseyi hiçbir yere götüremez. Hidayet doğru yoldur. Bu doğru yol nereye ulaştırır dediğiniz zaman sonuç alamıyorsunuz. Hidayete doğru yol diyorsunuz. Diyoruz. Çok güzel. Peki sırat-ı müstakim nedir? Sırat-ı müstakim de doğru yoldur veya dost doğru yoldur diyorlar. Nereye götürür? Cevap yok. Çünkü insan ruhunun o insan hayattayken Allah'a ulaşması keyfiyeti, Kur'an gerçeği, yani Kur'an'daki hidayet tamamen unutulmuş. Sana diyorlar ki, insanın ruhu vücudundan ayrılırsa insan ölür. Kur'an'ı bütünüyle unutup, devre dışı bırakıp, insanların kendilerine öğrettiği bir kültürü İslam kültürü olarak alan, bunu bir vaka olarak kabul eden insanların inançları onları sadece cehenneme götürecek olan bir zavallı noktayı ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey öylesine güzel ki Allah Teala diyor ki İslam 7 safhadan oluşur. 1. Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek. Farz mı? Farz. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe bunu dilemiş mi? Sahabe adını verdiklerimizin hepsi dilemiş. Üçüncü basamak. 14. basamakta mürşide ulaşmak söz konusu. Farz mı? Farz. Bütün sahabe mürşitlerine ulaşıp tabi olmuşlar mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncü safa ruhun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında yok olması. Farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Evet, gerçekleştirmiş. 20. Birinci basamak ulaşmak. Allah'ın zatında ruhun yok olması 22. basamak. Farz, bütün sahabe gerçekleştirmiş. 25. basamak fizik vücudun, şu vücudun Allah'a teslimi. Farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş mi? Hepsi. Yirmi altıncı basamak, daimi zikir ullelbap olmak. Farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmiş. 27. basamak, muhlis olmak. İhlas sahibi olmak.
Farz mı? Farz. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet. Olmuşlar. Ve nihayet iradeyi Allah'a teslim etmek farz mı? Farz. Bütün sahabe gerçekleştirmişler mi? Evet. Hatta sahabeden sonra tabiin de gerçekleştirmiş. Tebe-i tabiin de gerçekleştirmiş. Ondan sonra her şey mahvolmuş. Ne anlattık? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Kur'an-ı Kerim'de 28 basamakta 7 tane safa, 4 tane teslim emrediyor. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le bütün sahabe bunların hepsini gerçekleştiriyor. Üzerlerine farz olduğu da gene Kur'an-ı Kerim ayetleriyle açıklığa kavuşturulmuş. Gene Kur'an-ı Kerim ayetleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bütün sahabenin bunların hepsini gerçekleştirdiğini söylüyor. Aradan geçiyor 14 asır. 14 asır sonra bugünkü din tatbikatına bakıyoruz. Allah'ın bütün emirleri insanları cennet saadetine ulaştıracak olan ve dünya saadetine ulaştıracak olan bütün emirleri hepsi yok olmuş. Ve insanları sadece cehenneme götürebilecek olan bir tek şey kalmış. İslam'ın 5 şartı. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunu söylüyorlar. Diyorlar ki bu orta yoldur. Bundan aşağısı olmaz. Cennete giremezsiniz. Bundan yukarısı da bu ortayı aşmaktır. Orta yoldan gidin. Bundan sonrası artık sizi aşar. Eğer öyle yaparsanız delirebilirsiniz. Size çok manevi zararı olur. Sevgili kardeşlerim, şeytanın insanlar üzerindeki bu negatif tesirini oluşturan sözleri insanlar tarafından öylesine benimsenmiş ki bugün gerçekten İslam'ın 5 şartından başka bir şey kalmamış geride. İslam'ın 5 şartı bir insanı cennete ulaştırabilir mi? Asla. Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dilemeyi söylüyor. Dilemeyen kişinin cehenneme gideceğini söylüyor. İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a mülaki olmayı, yani ruhunu hayattayken Allah'a ulaşmayı, ulaştırmayı dilemek diye bir husus mevcut değil. Tabiatıyla İslam'ın 5 şartına endekslenen her insan Allah'a mülaki olmayı dilemek diye, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemek diye bir şeyden haberdar olması mümkün değil. Şimdi sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün insanları cehennemden kurtaracak olan bir emri var mı Allah Teala'nın? Var. Sadece bir dilek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Şimdi beraberce bakalım. Kişi dilemiyor. Dilemezse ne olur? Gideceği yer cehennem olur. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala diyor ki innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya وَاتْمَيَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا
kânu yeksibun. İşte bu yarım Arapçamızla biz Kur'an'ı bu kadar okuyabiliyoruz, bu kadar söyleyebiliyoruz. Elbette bunun tecvidli okunması var Kur'an-ı Kerim'in. Biz o şereften mahrumuz. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmanın sahibi değildi. O zaman eğer bu bir ayıp olsaydı, bu bir kusur olsaydı Allah Teala peygamberini ümmi olarak vazifeli kılmazdı. Böyle düşünüyoruz. Bizim gibi düşünmeyenler elbette olacaktır. Eğer bir insan doğruyu söylüyorsa sevgili kardeşlerim, Türkçemizde bir atalar sözü vardır. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Ne görüyoruz? Bizi de kovmuşlar. Neden kovmuşlar? Çünkü söylediklerimiz birçok insanın öğrendiği din kültürü hem uymuyor, uymaması bir tarafa tamamen ters hükümler taşıyor. Bizim söylediklerimiz Kur'an'ın hükümleri, onların söyledikleri Kur'an'dan sonraki devredeki din alimlerinin hükümleri ve en korkunç olan taraf o hükümlerin Kur'an'a ters düşmesi. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili kardeşlerim? Allah Teala sadece bir tek misal verdik. Allah'a mülaki olmayı dilemeyenin gideceği yer cehennem diyor. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi. Kavramın ne olduğu bile bilinmiyor insanlar tarafından. Hiç diyorlar ruh Allah'a ulaştırılmış, ulaştırılabilir mi? Bir insanın ruhu vücudundan ayrılsa ayrıldığı an o kişi ölür. Ölmez. Ruhunuz vücudunuzdan ayrılınca siz ölmezsiniz. Ama öldüğünüz zaman vücudunuzdan ruhunuz mutlak surette ayrılır. Çünkü artık onun sığınabileceği bir alan kalmamıştır. Ruhu vücutta tutan faktör canlı olma vasfıdır. Hay olma vasfıdır. Sadece hayatta olan insanlar için fizik vücut bir mekandır. Hem nefsin mekanıdır hem de ruhun mekanıdır. Sevgili kardeşlerim, her şey yanlış. Nefsle ruhun aynı şey olduğunu zannetmekten başlayan, İslam'ın beş şartıyla cennete ulaşacağına, insanların inancına kadar ulaşan her şey yanlış. Muhtevaya baktığımız zaman tüylerimiz diken diken oluyor ve hüzünleniyoruz sevgili kardeşlerim. Bu yanlış kültürün sahibi olan insanlar Kur'an doğrularını kendilerine anlatmaya ve onları kurtarmaya çalışan insana saldırmayı hedef iddia etmişler kendilerine. Ne kadar korkunç bir şey düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bize hep Hz. Musa'nın o kuzu hikayesini, kuzu olayını anlatır. Hz. Musa bir kuzuyu kovalıyor. Kuzu kaçıyor. Hz. Musa kovalıyor. En sonunda yakalıyor kuzuyu. Kuzuya süt vermeye başlıyor ve diyor ki, ey kuzucuk diyor, neye kaçıyorsun diyor. Benim maksadım sana bir kötülük yapmak değil. Bu sütle seni beslemek. Düşünün şimdi sevgili kardeşlerim, İslam'ın beş şartıyla kurtulacağını zanneden
bir din bütünü. İlahiyat fakülteleri mi? Öyle düşünüyorlar. Diyanet İşleri'nin 87 bin kadrosu mu? Öyle düşünüyor. Dinin bütün mihrakları, hepsine ayrı ayrı müracaatlarda bulunduk. Gelin bir panel yapalım. 3 gün süreli bir seminer yapalım. Masraflar bizden. Gelin birlikte olalım. Konularımızı müzakere edelim. Doğruyu koyalım ortaya. Kur'an, Allah Teala diyor ki Kur'an Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayıran temel faktör Kur'an'dır. Kur'an'ı koyalım ortaya ve bakalım hangimiz doğru söylüyoruz. Sevgili kardeşlerim, siz hiç bu büyük hüznü yaşayabilir misiniz? Bu söylediklerimiz Kur'an hakikatleri dinlenmiyor, dikkate alınmıyor diye bugün 70 milyondan fazla Türk insanı cehenneme doğru sefer halinde. Cehenneme doğru gidiyor. Eğer sözlerimiz alınıp incelenmezse, doğru olduğu tespit edilemezse, bu insanlar İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtaracağını zannederek bir daha çıkmamak üzere cehenneme girecekler. Her şey yanlış dediğimiz zaman yanlışlardan birisi de bu. Zannediyorlar ki cehenneme giren kişi eğer Allah'a inanıyorsa cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra oradan çıkıp mutlaka cehenneme girecek. Kur'an-ı Kerim 29 tane ayet-i kerimede cehenneme giren kişinin cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını yazıyor. Ve cehenneme giren kişinin oradan çıkabileceğine dair hiçbir, oradan çıkıp da cennete gireceğine dair hiçbir ayet mevcut değil Kur'an-ı Kerim'de. Sevgili kardeşlerim, eğer biz de bu ülkedeki İmam Hatip okullarından mezun olsaydık, bu ülkedeki üniversitelerden din tedrisatı yapan ilahiyat fakültelerinden mezun olsaydık, bu ülkede doçent olsaydık, profesör olsaydık, biz de onlar gibi olacaktık. Doğru olduğunu zannedecektik bize öğretilenlerin. Kur'an'dan değil, kitaplardan öğretilenin. Bir takım insanlar çıkmış ortaya. Demişler ki, Kur'an'ı öğrenmekten vazgeçin. Ne yapacaksınız Kur'an'ı öğrenip de? Kur'an size bir şey şu açıdan kazandırmaz, siz Kur'an'ı anlayamazsınız. Onun için bırakın bunu, Kur'an'ı anlayabilenler yapsın, biz de onlardan öğrenelim. İşte şeytanın İslam alemine en büyük darbesi bu olmuş. 1000 yıldan fazla bir zamandır İslam, Kur'an asli hüviyetinden çıkmış ve 7 Saffa'da farz olmasına ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından ve bütün sahabe tarafından yaşanmasına rağmen bütünüyle yok edilmiş. Bugün din alimlerinden hiç kimse biz onlara bu hususları söylemeden evvel bu hakikatlerden haberdar değildi. Şimdi haberdar olanlar da korkuyorlar hakikatleri söylemeye. Ne var?
Neden korkuyorsunuz? Allah'ın hakikatlerini eğer söylemezseniz, o zaman bu 70 milyondan fazla insanın vebalini omuzlarınıza siz de yüklenirsiniz. Biz bu vebalin altındayız. Allah-u Teala bize bu hakikatleri öğrettikten sonra eğer susarsak, eğer konuşmazsak, eğer sizleri ikaz etmezsek, biz Allah'a ihanet etmiş oluruz. Bizi anlayabiliyor musunuz acaba? Eğer bu ilmi Allah size öğretseydi susar mıydınız? Susabilir miydiniz? Vicdanınız buna katlanabilir miydi? Bir düşünün bakalım. Eğer Allah Teala bize din öğretmişse, bu dini başka hiçbir vasıta kullanmadan sadece Kur'an'dan öğretmişse, Kur'an 605 sayfa boyunca sadece Allah'ın öğretisiyse, bir harfi bile değiştirilemediyse ve biz bütün öğretiyi o sizlerin asırlar önce unuttuğunuz Kur'an'ın aslından veriyorsak, o zaman nasıl karşımızda vicdanınız sızlamadan durabilirsiniz ki? Nasıl bizim karşımızda olabilirsiniz ki? Bu nasıl bir din anlayışıdır? Öğrendiğiniz kitaplar mı doğrusunu yazar, yoksa Kur'an mı? Ey din öğreticileri, siz şu anda öğrendiğiniz o el yazması kitaplardaki ilmi Kur'an'dan daha kıymetli tuttuğunuzun, Kur'an'dan öne geçirdiğinizin ve Kur'an'a karşı olan o hükümleri hem öğrenip hem öğretmekte direttiğinizin farkında mısınız? Bu 70 milyondan fazla insanın vebalini yüklenmekten korkmuyor musunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Biz Allah'tan korkuyoruz. O vebali yüklenmekten de korkuyoruz. Siz ne zaman korkacaksınız?

Sevgili din öğreticileri, göremiyorsunuz. O insanların, hatta sizlerin cehenneme doğru gittiğini göremiyorsunuz. Gerçekten biliyorum ki samimiyetle inanıyorsunuz İslam'ın beş şartının sizi kurtarabileceğine. Bir tek misal verdik bu konuşmamızda. Yunus suresinin 7. ve 8. ayetlerini açın bakalım. Allah Teala, söylemiyorum bunu, Allah'a mülaki olmayı dileyenin kurtulacağı manasına gelen, Allah'a mülaki olmayı dilemeyen kişinin cehenneme gireceğini söylemiyorum. Allah Teala Allah'ın ayetlerinden gafil olduğunu söylemiyor mu? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde. Hanginiz Kur'an'ı yalanlayabilirsiniz ki? O Kur'an. Kur'an, eğer sizin öğrendiğiniz din öğretisinin tersi olan şeyleri söylüyorsa, siz nasıl iddia edebilirsiniz ki bizim söylediğimiz doğrudur, Kur'an yanlıştır? Bunu diyebilir misiniz? En az 100 bin kişiye ulaştırdık bu hakikatleri. Bir kısmını hiç okumadan çöp sepetine attınız. Bir kısmınız okudunuz. Hadi canım sen de dediniz. Bizim bunca zamandır öğrendiğimiz bir ilim var. Nereden bilecek o? Bunları Allah'tan öğrendiğimizin hiç farkına varmadınız, öyle değil mi? Düşünemiyor musunuz sevgili din adamları? Arapçayı bilmeyen bir insan okumamızdan belli değil mi? Ayetleri okurken ne kadar onun ritmini vermekten uzak olduğumuz belli değil mi? Bu konuda gerekli ilmin sahibi olmadığımız belli değil mi? Arapçayı bilmediğimiz. Allah'ın sayesinde bir kısım kavramları öğrendik. Kavramların ne olduğunu hamdolsun ki çok iyi biliyoruz. Ama o ayetlerin okunmasında sizler gibi okuyabiliyor muyuz? Hayır. O zaman bu Arapça bilmeyen adam, Arapçayı okumasını bile bilmeyen adam, acaba Allah'ın bu Kur'an ayetlerini nereden biliyor? Nereden biliyor ki şu öğrendiğimiz din öğretisiyle bizim cehenneme gittiğimizi, gideceğimizi bize ispat ediyor diye düşünemiyor musunuz? Söylediklerimizin bir tanesinin bile yanlış olduğunu hanginiz iddia etmek cesaretini gösterebilir? Bu cesaret hiçbirinizde yok. Peki sevgili kardeşlerim, vicdanınız sızlamıyor mu din adamları? Vicdanınız sızlamıyor mu? Bu insanlar ve siz cehenneme doğru yol alıyorsunuz. Aranızdan biliyoruz ki söylediklerimizi dikkatle takip edenler ve tahkik edenler var Kur'an-ı Kerim'den. Onlar her söylediğimizin mutlak olarak doğru olduğunu tespit etmiş durumdalar. Sizin onlar üzerindeki kahhar ekseriyetiniz sebebiyle, büyük çoğunluğunuz sebebiyle size bu hakikatleri söylemeye henüz cesaret edemiyorlar. Ama biz korkmayız. Bir tane canımız var, feda olsun Allah için. Biz korkmayız ve size hep hatırlatacağız bunu. Eğer bugün 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru gidiyorsa, bunun arkasındaki vebal
size aittir. Ama siz bunu hissetmiyorsunuz, biz hissediyoruz. 30 senedir çırpınmamıza rağmen sizlere hala bunları anlatamamışsak, şeytanın üzerinizde nasıl bir tesir icra ettiğini hala farkına varmıyor musunuz sevgili kardeşlerim? İslam'ın 5 şartıyla hiç kimse Allah'ın cennetine giremez. Anlamıyor musunuz? Ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemedikçe gördünüz ki gideceğiniz yer cehennem. İbret için bakın Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerine. Hanginiz hayır diyebilirsiniz ki? Rad suresinin 27. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı dilemeyen bir insan dalalettedir. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir insan, Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerine göre hem takva sahibi değildir, hem de şirktedir. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre Allah'a mülaki olmayı

Biliyorum ki gelecek günlerde hakikati öğrendiğiniz zaman, genel çerçeve içinde büyük kesim bunu kabul ettiği zaman, o zaman bizi baş tacı edineceksiniz. Ama bizim bunları söylemeye başladığımız bu 30 seneden beri ve o günlere ulaşıncaya kadar geçecek zaman süresinde ölen insanlar, o ölenlerin hepsi cehenneme gidecek. Sizin yüzünüzden. Anlamıyorsunuz değil mi? Tahkik etmek gereğini de duymuyorsunuz değil mi? Bunun ne kadar büyük bir sorumsuzluk olduğunu, onca 70 milyondan fazla insanın vebalini yüklenmekte olduğunuzu ancak söylediklerimizi tahkik ederseniz öğrenebilirsiniz. Biz ne diyoruz size? Diyoruz ki Allah bize Kur'an'ı öğretti. Ne söylüyorsak Kur'an'dan söylüyoruz. Bir, ne söylüyorsak onların hepsini bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesi gerçekleştirdiler. 7 safa, 4 tane de teslim. Ruhun, veçin, nefsin, iradenin Allah'a teslimi. Siz bunları hem bilmiyorsunuz, hem tatbik etmiyorsunuz. Siz dini öğrenenler olarak cehennemden kurtulamayacaksınız. Peki, kendi hayatınız, bu sizin bileceğiniz iş. Ama hakikatleri kabul etmeyerek, hakikatleri insanlardan gizlemek, 70 milyondan fazla insanın cehenneme girmesine bu suretle sebebiyet vermek, bu kadar vebali yüklenebilecek misiniz? Muhterem din öğreticileri, ne zaman Allah'ın emirlerini yerine getireceksiniz? Allah sizlere acısın. El Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed. Eûzü billahi mineşşeytanirracim.

Sevgili izleyiciler, bir Kur'an'ın Nurundan programıyla tekrar sizlerle baş başayız. Konumuz irade-i cüz'iye. İrade-i cüz'iye denilince aklımıza insanın Allah-u Teala'nın verdiği cüz'i iradesi gelmeli. Cüz'i iradeyle yapabileceğimiz işler gayet tabii ki sonucunda bir takım cezalar yahut mükafatlara tabi olacağız. Allah'ın verdiği emirleri yerine getirdiğimiz takdirde bu dünya hayatında Kur'an'ı tüm ayetlerinin uygulamasıyla Allah'a kul olma yolunda gayret ve çabalarımızın sonucunda hem dünya hem de ahiret hayatına mutluluğunu tadacağız. Bu Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu cüz'i iradenin seçimiyle, cüz'i iradeyi kullanmakla yapabileceğimiz bir şey. Cüz'i iradeyi pozitifte veya negatifte de kullanabiliriz. Bu tamamen Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu bir yetki. Fakat Allah-u Teala bunu pozitifte kullanıp dünya ve ahiret hayatında mutlu olmamızı istediği için Kur'an-ı Kerim'i ve ondan önceki kutsal kitapları kendi Resulleri vasıtasıyla indirmiş. Bu Resuller vasıtasıyla neler yapabileceğimizi, bu cüz'i irademize bir takım yükler yüklemekle bize tavsiyelerde bulunmuş. Yine bizi serbest bırakmış. İsteyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden olur. Dinde zorlama yoktur. Şimdi zamanımızın insanı büyük şehirlerde bir takım problemlerle karşı karşıya. Modern hayatın getirmiş olduğu problemler bunlar. Göç alan büyük şehirlerde gecekondulaşma sonucunda kültür yozlaşması olmuş. Medeniyetin oluşması için biraz demlenmesi gerekiyor. Nasıl Osmanlı'da medeniyet oluştu? Daha önce İslam medeniyetinden, Selçuklulardan, Endülüs Emevilerden, Abbasilerden almış olduğu bu kültürü demledi. Kendi değerleriyle beraber bir araya getirdi ve bize sunduysa, bizim de zamanımızda yaşayan insanlarımızın bizden evvelki gelen İslam medeniyetini, Abbasi, Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetini İslam'la bütünleşmiş olmalarından bahsediyorum. Bir şekilde zamanımızın değerleriyle uyuşturarak, bağdaştırarak bir yerlere götürmemiz gerekiyor. Zamanımızda bu ne ölçüde yapılıyor? Başarılı oluyor muyuz? Bunu işin uzmanlarına bırakalım. Biz kendi konumuzla ilgili insanın cüz'i iradesiyle yapabileceği ve kendisine mutluluk sağlayabileceği olaylara geçelim. Göç alan büyük şehirlerde kültür oluşmaz dedik. Eskinin değerleri erozyona uğrar ve nezakette gittikçe kaybolur bu gecekondulaşmanın sonucunda. Yoksullar da ne yaparlarsa yapsınlar, varsılların imkanına sahip olamayacaklarını düşünerek ümitsizliğe kapılırlar. Ümitsizlik kişileri suça ve şu anda sokaklarda gördüğümüz kapkaççılığa dönüştürür. Dolayısıyla sokaklar şu anda güven telkin etmeyen bir vaziyete gelmiş. İnsanlar evlerine kapanıyorlar. Komşularımızdan yalıntarak yalnızlaşıyoruz. Yalnızlık ruhsal sorunların da yoğun bir şekilde yaşanmasına yol açıyor. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları mütehassıslarından Doktor Kemal Sayar, insanımızın kafasının karmaşıklığını, göç alan büyük şehirlerdeki kültür yozlaşmasını sonucunda yalnızlığa itilen insanların ruhsal sorunlarını doğal olarak yaşadıklarından dem vuruyor ve bunun içinde bir takım çözüm önerileri getiriyor. Gayet tabii ki bir tıp insanının şu anda yozlaşan bir kent insanına tavsiyelerde bulunması, onun bu ruhsal rahatsızlık deniliyor, yanlış bizim tasavvuf
tabirimizde yanlış kullanılıyor ama tıbbın kullanmış olduğu bir tabir olmuş olduğu için böyle söylüyorum. Daha sonra düzelteceğim kendi tasavvufi terimlerimizle. Modern şehirlerin insanı sevdiklerini aramalı diye de kendi gözlemleriyle bir çözüme geliyor. Şimdi modern yaşam ruhsal rahatsızlığa muhakkak ki bir zemin hazırlıyor. Hayat şehirlerde çok hızlı akıyor. Hız dolayısıyla insanlar birbirlerine dikkat etmiyorlar, görmüyorlar. Geçenlerde dolmuş kuyruğunda bekleyen bir arkadaşım, dolmuş beklerken karşıdan karşıya geçmekte olan ve kendi dolmuş kuyruğuna yaklaşmakta olan bir insanın yere düşmesine şahit olmuş. Ve oradaki insanlar o insanı kaldırmak lüzumunu hissetmemişler. Kendisi de dolmuş sırası bana geldi. Şimdi ben buna yardım edersem geç kalırım endişesiyle. O da yardım etmemiş. Ama daha sonra büyük bir hayfsınla, büyük bir vicdan azabı çekmiş. Çok derinden yaralayan bir örnek. Kent yaşamında işte dolmuş kuyruğunda bekleyen bir insanın kendi öncelikleri var. Bir de orada yere düşmüş, yağmurda, çamurda, elinden tutulması gereken bir insan var. İnsanımız o kadar bencilleşmiş ki kendi değerlerini, kendi bencilliğini, kendi çıkarını ön plana çıkarmış ki düşen bir insana yardım etmesi gerektiğini dahi muhakemeye başvuruyor. Geç kalırım, işime geç kalırım. Öteki insanlar da muhakkak ki bu ve buna benzer düşünceler içerisindeler. Halbuki ne olmalıydı? Yani orada bir çıkar düşüncesi olmadan o insanın elinden tutulmalıydı. Bu ve buna benzer olayları hayatınızda, günlük hayatınızda yaşadığınızı tahmin ediyorum. Süleymaniye Camii'ne giriniz. Bunu temaşa ederek o tarihi, dini derinliği içinize sindirmeye çalışınız. Bunların sayısı kaçtır? Süleymaniye'ye girip de Süleymaniye'nin kubbesine bakıp günlük sıkıntılarını hatırlayanların yanında. Acaba günlük sıkıntılarımızdan biz kafamızı kaldırıp da o Süleymaniye'nin Sultanahmet'in muhteşem derinliğine bakıp orada bir nebze olsun kaybolmaya, bir nebze olsun bir değerlere ulaşmaya çalışıyor muyuz? Yoksa kubbeye kafamızı kaldırdığımızda hala kendi maddi problemlerimiz, çocuğumuzun yahut eşimizin yahut arkadaşımızla yaptığımız bir kavganın muhakemesini mi yapıyoruz? Endişe, depresyon, stres ve tıbbın kullandığı deyimle söylüyorum ruhsal rahatsızlık, modern şehirlerin insanını sevdiklerini aramaya itmeli ve bu problemlerden uzaklaştırmalı diye Kemal Sayar Bey tavsiyelerde bulunuyor. Ve sevdikleriyle görüşmeyi kesmemeli. Kendine özgü inziva mekanları olmalı. Tabiatla buluşmalar yapmalı. Sevdikleriyle beraber olacağı bir ortam. Onları başka zamanlarla değişmeyeceği zamanlar oluşturmalı. Dolayısıyla birazcık kendimize zaman ayırmalıyız diyerek çözümlere ulaşıyorum. Kendimize zaman ayırmalıyız derken sosyal içerikli bir toplantıda yine bu çağımızın insanlığın problemlerinden bahsederken bunların giderilmeleri konusunda önerilerde bulunan başka bir sosyolog hocamın görüşleri geldi aklıma. O hocam diyordu ki sabah kalktığında ya bir müzik dinle 10-15 dakika ya yoga yap veya dini inançların el veriyorsa namaz kıl. Yani namaz kılmayı, müzik dinlemeyi veya yoga yapmayı, insanın streslerinden uzaklaşma, şehir gürültüsünden birazcık uzaklaşma, kendi stresinden, depresyonundan uzaklaşıp rahatlama aracı olarak bize tavsiye ediyor. Bir bilim adamının yaklaşım tarzının bu veya buna benzer olması kaçınılmaz. Tasavvuf erbabı ne yapmalı? Yani
dünya ve ahiret mutluluğunu kendisine hedef olarak seçen insan ne yapmalı? İradeyi cüziyesiyle nasıl bir karar vermeli de yaratılış amacına uygun olarak yaşantısını sürdürmeli? Ben insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bana kul olsunlar diye yarattım diyen Allah-u Teala, kulluk kavramını birçok ayeti kerimede ibadet yapmakla özdeşleştiren zamanımız din adamlarına karşı kulluğu farklı boyutlarda ele alıyor. Kulluk, Kur'an-ı Kerim incelendiğinde çok geniş kapsamlar içeriyor. Bir insanın Allah'a kul olabilmesi süreci bir takım safhalardan geçmek zorunda. Bu safhalardan geçmeden muhakkak ki kul olma kavramında Allah-u Teala'nın yaratan, insanların da kul olarak yaratılabilme tanımı muhakkak ki vardır. Ama kul olabilmek, Allah-u Teala'nın emirleri doğrultusunda en üst boyutta bir dereceye varmakla mümkündür. Bunun dereceleri kişinin ilk önce Allah'a, Rabbim ben senin o Yunuslarından, Mevlana'larından, Geylani ve Gücdivani dostlarından nasıl olabilirim de senin sevgili bir kulun olup sana yaklaşabilirim. Ürci ila rabbike radiyeten var diye fethulü fi ibadi fethulü cenneti. Cennete girmeye Allah-u Teala kul olmaya, kul olmayı Allah'tan, Allah'ın bizden razı olmasına, bizim Allah'tan razı olmamızı Allah'ın bizden razı olmasına ve bunu da mutmain olmaya bağlıyor. Demek ki kul olabilmemiz için mutmain ne seviyesine erişebilmemiz lazım. Mutmain ne seviyesi nedir? Ela bi zikrillahi tatmainnel kulub dediği Allah-u Teala'nın, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur dediği bir seviye. Bu seviyeye nasıl geliniyor? Bu seviye, bunlar nefsin birer seviyesi kardeşlerim. Nefis ilk önce emrinde olduğumuz bir şekilde gözümüze çarpıyor. Emmare nefis tamamen nefsin afetleriyle, cehalet, cimrilik, dedikodu, gıybet, fitne, fesat, hırs, haset, isyan, iptilalar, çekinmezlik, küfür, mürayilik gibi nefiste Allah-u Teala'nın başlangıçta yaratmış olduğu bir takım negatif, olumsuzluklar var. İşte biz bu olumsuzlukların üzerine gidip de ruhtaki ilim, cömertlik, ketuniyet, tevhid, edep, kanaat, itaat ve faziletler, sevgi, tevazu, iman, ihlas gibi güzelliklerle bezediğimiz takdirde biz o zaman cüzi irademizi pozitif yönde, yani Allah-u Teala'ya kul olma yolunda kullanıyoruz demektir. İşte demin biraz evvel bahsettiğim Allah'a dost olabilme ve bu bahsettiğimiz nefsin afetlerinden kurtulup ruhun hasletleriyle bezenebilmemiz için belli kademelerden geçmek gerekiyor. Bunun için de önce Rabbim bize emanet olarak verdiğim bu ruhu sana bu dünya üstündeyken ulaştırmayı, ermişlerinin, dostlarının arasına girmeyi biz de Yunusların, Mevlanaların gibi arzuluyoruz dememiz lazım. Daha sonra nasıl Yunus Tapduğ'una varmışsa, nasıl Mevlana Şems-i Tebrizisi'ne varmışsa, bizim de Rahli Tebrizisi'nden geçebileceğimiz ve nefsimizi tezkiye edebileceğimiz, ders alabileceğimiz birinin varlığına ihtiyacımız var. Tasavvufta bunun adına mürşit deniliyor. Mürşit, Allah-u Teala'nın emirleri doğrultusunda bizim nefsimize terbiyesine uygun olan emirleri alarak bize ulaştırıp
bir eğitimden geçmemize neden olabilecek, hidayete vesile olabilecek birisi. Daha sonra ruhun Allah'a ulaşması, daha sonra Allah-u Teala'nın bize vermiş olduğu bu dünya üstünde, kainatta, beş duyumuzla var olan fizik vücudumuzun teslim edilmesi, daha sonra nefsin teslim edilmesi ki daimi zikri gerektirir. Otururken, yürürken ve yan üstü yatarken devamlı Allah'ı zikreden kimselerden olmamızı gerektirir. Daha sonra muhlis olmamızı gerektirir. Daha sonra da cüz'i iradeyi Allah-u Teala'ya teslim ederek Allah-u Teala'ya yaklaşmayı gösteren bu yedi kademenin sonucunda biz cüz'i irademizin seçimiyle Allah-u Teala'ya kul olmuş oluyoruz. Şimdi insanımızın kafası neden karışık? Biraz evvel söyledik, işte modernitenin getirmiş olduğu, teknolojinin getirmiş olduğu hızlanmalar sonucunda kendimize bir zaman ayıramıyoruz, eşimize bir zaman ayıramıyoruz, sevdiklerimize zaman ayıramıyoruz. Hal böyle olunca da bir bakıyorsunuz ömür geçmiş, bir takım maddi değerlerin peşinde koşarak ve Allah-u Teala'nın bizi neden yarattığı sorusuna cevap aramayarak, bazen arasak da bulamayarak, ama bunu aramakla bulunmaz diyor düşünürüm birisi. Ama bulanlar sadece ve sadece arayanlardır. Aramakla inşallah Allah-u Teala'nın izniyle muhakkak bu Allah-u Teala'nın bize emretmiş olduğu kulluk derecesine varabiliriz. Şimdi cüz'i irademizde neler var? Neler yapabiliriz? Sınırları neler? Bir tarafta Rabbinden kendisine ilim öğretilenler, diğer tarafta el yazması kitaplarıyla amel edip insanlara o el yazması kitaplardan bir şey söyleyenler. Bir tarafta nakille, vahiyle Allah'ın ilmini verenler, bir tarafta devşirme kitaplardan devşirme haberler naklederek insanların kafalarını bulandıranlar. Bir tarafta Allah'ın ölü iken dirilttiği, insanlar arasında yürürken nur verdiği kimseler, bunun karşısında diğer tarafta karanlıktan çıkamayacak kimseler. Allah-u Teala Enam suresinin 122. ayetinde bu iki çeşit insanı hiç bir olur mu birbirleriyle diyerek kıyaslandırıyor. Bir tarafta tağuta kul olmaktan iştinap edip Allah'a yönelenen, müjdelenen kullar, diğer tarafta tağuta Zümer 17'ye göre kul olan insanlar. Bir tarafta amenü olup takva sahibi olduktan sonra Allah'ın da o kişilere Furkan sahibi kılarak günahlarını örttüğü, mağfiret ettiği, Allah'ın fazlından nasiplenen müminler Enfal 29'a göre. Allah-u Teala kişiyi Furkan sahibi kılınca hakla batılı o kişiyi ayırt edebilecek bir özelliğe geliyor. Diğer tarafta hakla batılı ayırt edemeyen, Furkan sahibi olamayanlar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta serçeler, diğer tarafta kargalar. Ne demek mi istiyorum? Hazreti İbrahim'in hikayesini bilirsiniz. Gagasında bir dal taşıyor karga. Bu cehennemi ateşte bir dal atsan ne olur, ateşe atmasan ne olur diyorlar. Karga, tarafımız belli olsun diyor, ne tarafta olduğumuz hiç olmazsa. Öteki tarafta gagasıyla yine ateşi söndürmeye çalışan, gagasında su taşıyan bir serçe. Ona da gülüyorlar. Ya bu cehennemi ateşte bir damla suyun ne faydası olur? Serçe olsun, hiç olmazsa tarafımız belli olur diyor. Evet sevgili kardeşlerim, bir taraftan olmak. Karınca kadarınca, işte serçe ve karga misali. Eğer biz de elimizden geleni muhakkak niyetler amellere göredir. Ameller niyetlere göredir.
niyetimizi amele yansıtıp da ortaya koyabilirsek Allah-u Teala bizi muhakkak ki besleyecektir. Buna benzer bir hikaye geldi aklıma. Deniz kenarında deniz yıldızları vurmuş denizin kenarına. Oradaki çocuğun bir tanesi de, gencin bir tanesi de deniz yıldızlarını teker teker alıp atıyor. Fakat binlerce var. Oradaki birisi soruyor, ya iyi de bunların hepsini atamazsın ya diyor. Ne yapacaksın diyor. Ne olur, ne faydası olur diyor. Bir tane alıyor, atıyor. Bak işte bunun için faydası oldu diyor. Bir tane kurtuldu diyor. Şimdi bizim de muhakkak ki yapacağımız şeyler cüz'i irademizle bu ve buna benzer küçük şeyler olabilir. Ama Allah indinde büyüklüğünü ancak Allah-u Teala bilir ve biz de o konuda bir gayretin içerisinde olmalıyız. Hani karıncaya sormuşlar ya, nereye gidiyorsun hacca? Gülmüşler, ya bu ayakla gidilir mi? Olsun, o yolda ölürüm ya demiş. Yani veleyse lil insana illa masea. Allah-u Teala buyuruyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Biz çalışmamızı, çabalamamızı ortaya koyacağız. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e veya Musa'ya, tam olarak hatırlayamadım, git tebliğ et diyor çölün ortasında. E kime tebliğ edeyim? Ortada insanlar yok çölün ortasında. Olsun diyor, ben duyururum diyor. Yani Allah-u Teala bir kişiyi bir şeyle vazifelendirdiyse Allah-u Teala'nın yardımıyla muhakkak ki çok daha güzel şeyler olacaktır. Allah'ın yardımının hep arkamızda olduğunu, Allah'ın hidayete vesile olanlarının himmetinin devamlı bizimle olduğunu ve bu yüzden güçlü ve kuvvetli olduğunu bilirsek kardeşlerim, biraz evvelki bahsetmiş olduğumuz modernitenin, modern şehrin sıkıntılarına, depresyonlarına, onların deyimiyle ruhsal bozukluklarına hiç de gerek olmadığını göreceksiniz. Evet, biz de ne tarafta olduğumuzu belirlemek zorundayız dedik. Ya Allah'ın tarafında olacağız, ya tağutun tarafında olacağız. Ya Allah'ın Kur'an'daki ayetleriyle birlikte yaşayacağız veya yaşamaya çalışacağız elimizden geldiğince de. Veya yazıla yazıla aslından uzaklaşan kitaplardaki hurafelerle ömrümüzü tüketeceğiz. Sevgili dostlar, Hazreti Ömer'in bir hikayesi vardır, bilirsiniz. Bir şey aklıma geldiğinde ağlarım, öteki de geldiğinde gülerim diyor. Ağlarım diyor, diri diri gömdüğüm kızım, babam saçlarına kumlar kaçtı diyerek sakalımdaki kumları temizlemesi aklıma gelir, ağlarım. Bir diğer olay da elimizle yaptığımız, hamurdan yaptığımız putlara taptığımız aklıma gelir, ona da gülerim. Şimdi Hazreti Ömer gibi Peygamber Efendimiz'den sonra sahabenin en büyüklerinden birisi olmuş olan bir insanın cahiliye döneminde aklını ne ölçüde kullandığının çok önemli bir göstergesi bu iki olay. Akıl demek ki bulunduğu şartlara, bulunduğu zamana bağlı olarak bir takım yanlışlıkları da yapıp bunları da çok sıradan, akılcı olarak kendine, nefsine gösterebilmesi gibi bir durumu var. Demek ki akıl her zaman bize doğruyu göstermiyor. Akıl gerektir insanın yaşantısında ama doğruları ve Allah-u Teala'nın emirlerini bulup uygulamakta gönül çok önemlidir. İşte Yunuslar ve Mevlana'lar, devamlı sözlerimizde bahsediyoruz. Bunları ön plana çıkarıp akıl ve gönül birlikteliğini görüp gönlün, nefsin, ruhun ne kadar önemli olduğunu anlayıp buna göre bize mesajlar vermişler. Şöyle bir kısaca bir hikaye anlatayım size. İki hasta yatalak hastanede yatıyorlar. Bir tanesi camın kenarından dışarıya bakıyor ve ona dışarıda kuşlar var, hava güzel, çiçekler açtı gibi onun moralini düzeltecek sözler söylüyor. Yanındaki hasta da yatalak, o da kalkamıyor. Günün birinde bu camın kenarındaki
hastanın durumu kötüleşiyor. Yanında da sadece bu var. Bunların ikisi de yani doktorların deyimiyle artık ölüme terk edilmiş. Ve doktor çağırmıyor. Kenardaki, iç taraftaki olan kişi. Pencere kenarındaki hasta ölüyor. Niyeti onun yatağına yatıp dışarıdaki manzarayı seyretmek. O kadar bunalmış işte yata yata. Tabii o yandaki hasta ölünce onu alıyorlar. Bu da pencerenin kenarına geçiyor ve karşı tarafa kafasını uzatıp baktığında gördüğü manzara sadece karşıdaki taraftaki duvar. Ne orada bir yeşillik var, ne kuşlar var, ne çiçekler var. Arkadaşı bunu aylarca dışarıda bir takım güzellikler var diye onun moralini yüksek tutmak amacıyla oyalamış. Şimdi iradeyi cüziyenin kullanılışına bakın. Bir tanesi arkadaşının moralini düzeltmek için ona hafif pembemsi yalanlar söylüyor. Ötekisi onun hayatı pahasına o güzellikleri söylenen yalan güzellikleri yaşayabilmek için onu ölüme terk ediyor. Burada da cüzi iradelerin farklılığını görüyoruz sevgili kardeşler. Yine eskilerden birisi talebelerine bir şey gösteriyor. Bir su kabı alıyor. İçine işte taşlar falan koyuyor ağzına kadar. Bu diyor bir şey alır mı daha diyor. Talebeler işte diyor ki yok almaz. Ondan sonra kum koyuyor aralara. Ağzına kadar taşların arasında kum doluyor. Çocuklar tamam mı doldu mu bu bir şey alır mı daha diyor. Şimdi çocuklar tabii bu sefer alır almaz gibi bir takım şeylerde bulunuyorlar. Getiriyor bir sürahi su döküyor. Kum aşağı iniyor. Üzerine biraz daha kum konuluyor. Şimdi buradan şöyle bir sonuç çıkarıyor hocam. Hayatınızda koyduğunuz öyle değerler olsun ki bunları daha sonra su kabından alıp da dışarıya koymak durumunda kalmayın. Şimdi eğer diyelim ki o su kabına önce büyük taşları değil de önce kum, su konulmuş olsaydı, üzerine de taşlar konulmuş olsaydı o taşlardan bir kısmını almayacaktı. Yani kendi su kabımıza, su dağarcığımıza konulacak olanları neler olduğunu ve hangilerinin değerler, hangi değerlerin daha önemli olduğunu bulup koymak cüz'i irademizin işi. Cüz'i irademizi de biz bize hidayete vesile olanların vasıtasıyla hangilerinin bizler için uygun olduğunu ancak tespit edebiliriz. Tek başımıza heva ve hevesimize uyarız. وَعْلَمْ اَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Aranızda bilin ki Allah'ın Resulü var. O şayet size uymuş olsaydı emirlerin çoğunda lanetlenirdiniz. Ama Allah-u Teala'nın emirlerine uymuş olduğu için sizleri de doğru yola getirdi diyor Allah-u Teala bu ayette. Şayet Allah-u Teala'nın göndermiş olduğu o Resul onların heva ve hevesine uymuş olsa, kendi heva ve hevesine bir peygamberin uyması söz konusu değil, Allah-u Teala'dan emirler alıp onu söylemesi söz konusu. Demek ki insanın cüz'i iradesinde muhakkak tek başına kaldığında kendi heva ve hevesine uyabildiğini biraz önceki örneklerden, bilhassa Hazreti Ömer'in örneğinden gördük sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala bizim iyiliğimizi istiyor. Allah'a ve Resulüne itaat ediniz diyor. Dolayısıyla Allah'a ve Resulüne itaat ettiğimizde o bizim için iyisini düşünüyor, güzelini düşünüyor. Ama biz elimizin tersiyle itiyoruz. Hayır, biz, akıl var bizde. Biz bunu daha iyi biliriz. Biz daha iyisini yaparız. Gibilerden bir meydan okumanın içerisine mi giriyoruz? Bilmiyorum, kararını siz verin. Sevgili dostlar, bu değerler neler olacaktır? Yani o su kabının içine konulacak değerler. İnsani değerler olabilir. İsteyen istediği değer kor. Mutlak değerler olabilir. Neler olabilir bunlar? Allah-u Teala'ya Peygamber Efendimiz diyor ki bana eşyanın hakikatini göster Rabbim diyor. Yani oraya konulabilecek değerlerden bahsediyor. Şimdi sosyologların dedikleri evrensel insani değerler deniliyor. Hoş, güzel, yani onda da bir takım ahlaki ilkeler var.
insanların tamamen kendilerinden bulmuş oldukları terimler de değil bunlar. Zaman içerisinde medeniyetlerde Allah'ın Resulleri gelmiş, onların yaşamları boyunca onları etkilemiş ve daha sonra bilmede, işte felsefeye de, sosyolojiye de bu değerler girmiş. Allah-u Teala'nın emrettiği değerler de var. Bu arada insanın kendi kafasından koymuş olduğu değerler de var. Bizim için önemli olan Allah-u Teala'ya kulluk konusunda irade-i cüziyemizi muhakkak bu seçmelerden Allah-u Teala'ya kul olma yönünde kullanabilirsek, Allah'ın kulu olabilirsek felaha erenlerden olmuş oluyoruz. İrade-i cüz'i ile yapılacak işler, dedik ki seçimimizin olması lazım. Ya dünyayı seçeceğiz, ya ahireti seçeceğiz. Dünyayı seçenler, dünyayı isteyenler, Allah-u Teala onların mükafatını dünyada verecek. Ama hem dünyayı hem ahireti seçecek olanlara ise Allah-u Teala ikisinin de mutluluğunu bu dünyada verecek. لَقَدْ حَلَقْنَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَيٍ مَسْنُونَ Allah-u Teala insanı salsalin adı verilen bir çamurdan yarattı. Ve nefsin ve ma sevvaha dediği, sonra nefsini sevva ettiği ve daha sonra da ve nefafihi min ruhu dediği, ruhundan üflediği bir üçlüyle bütünleştirdi bizi. Tin suresinde Allah-u Teala لَقَدْ حَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سُمَّ رَدَتْنَا وَاَسْفَلَ سَافِلِينَ buyuruyor. Biz insanı en güzele dönüşebilecek bir üslupta yarattık, bir surette yarattık. Sonra onu esfeli safiline attık. Yani insanda biraz evvelki bahsetmiş olduğumuz negatiflikler var. Bu negatifliklerin olması ki insanın çalışmasını gerektiriyor. Onların üzerine gidip onları tezkiye, terbiye etmesini gerektiriyor ki bir imtihan olsun. Bu imtihanın sonucunda da Allah-u Teala bize kulluğunu, kulluğuna kabul etsin. Akılla irade konusuna da kısaca biraz değinelim sevgili dostlar. İrademiz devamlı aklın emrettiği şeylerin pozitif olan taraflarını bize telkin eder. İrademiz, güçlü bir irade dediğimizde pozitif bir şeyden bahsederiz. Yani negatif bir irade söz konusu değildir. İradenin güçlendirilmesi dediğimizde üzerine pozitif şeyler koyarak o negatif şeylerden arındırılmasıdır. İradenin en sonunda bağlanması, tasarrufu dediğimizde her şeyi Allah-u Teala ile özdeş düşünmek. Allah-u Teala'nın emirleri zaten sen okumu sen atmadan biz attık dediği Allah-u Teala'nın demiş olduğu olay. Yani orada tamamen bir iradenin bağlanması, iradenin tasarrufu söz konusu. Allah-u Teala o kişiye, peygamberine, Resulüne emrediyor veya yaptırıyor. Bizzat o yaptırıyor. Yani tutan eli, gören gözü oluyor Allah-u Teala. İşte irade en düşük seviyeden en yüksek boyuta gelinceye kadar da böyle bir merhale izliyor. İşte Allah-u Teala'ya en yakın kul olanlar iradenin bağlanması şerefiyle şereflenenler. Sevgili dostlar, bu ne demek? Otururken, yürürken, yan üstü yatarken devamlı Allah'ı zikredenler, 24 saatte olanlar var ya, bir müddet sonra bu iş tesbihata dönüşüyor. Çünkü kişi uyandığında da, uykuda da, uyandığında da bakıyor ki kalp Allah, Allah, Allah demeye devam ediyor. Şu anda bütün madde aleminin, cansız alemin kendi elektronlarının çekirdeğin etrafında dönüşü gibi, güneş sisteminde güneşin etrafında işte gezegenlerimizin dönmesi veya galaksimizde, Samanyolu galaksisinde tüm kainatın içerisinde belli bir yörüngede Samanyolu galaksisinin dönmesi gibi Allah-u Teala'nın sünnetullahına bağlamış olduğu, tamamen onlarda irade olmaksızın maddi varlıklarda yapmış olduğu bir şeyi kişi cüz'i iradesini kullanarak aklını tamamen Allah-u Teala'nın emrine verip benim irademe sen hükmet. Ben de o senin yaratmış olduğun cansız varlıklar gibi
dönmek istiyorum. Sana teslim oldum. Kulluğun en son raddesine gelmek istiyorum deyip o tesbihata geçmesi hali de bu cüz'i iradenin sevgili dostlarım en son hali olmuş oluyor. Bu konuda akılla ilgili olarak Yunus'un da bir iki sözüne kulak vermeden geçemeyeceğiz. Yunus şiirlerinde aklı maaş, aklı maat ve aklı kül diye aklı ayırmış. Zamanımızda bunun karşılıkları farklı olabilir. Daha sonraki tasavvuf bunlara farklı boyutlar kazandırmış olabilir ama iyiyi, kötüyü, güzeli ve çirkini ayırt etmeye yarayan bir özellik olarak bakıyor Yunus akla. Eser devlet gerekse akla danış. Mürebbisiz ileri varmaya iş. Akıl Tanrı'yı bilmeye yarayan ve Tanrı'dan gelen şeyleri anlamaya yarayan bir nesne olarak nitelendiriyor. Uyan ola ama haktan yana ol. Gelip akl önüne yüz yine vurdu. Diyerek de aklı Allah'ı anlamak için kullanılan bir vetiri olarak öne çıkartıyor. Akıl bir kişidir, Allah'a bakar, uyarsan akla oy, ol buhlu yakar. Akıl aydur, gele bir gün gözün aç, sahavet kandaysa ol yana kaç. Sana akıl dime, seni unuttun, ne ise künü gıybet, gaybet, anı tuttun. Aklın da bir sınırı olduğunu, Yunus, ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsin. Bu nice okumaktır. Deyip sınırlarını koyuyor. Yani akılla varılabilecek yerle kişinin kendini bilmesi, nefsini bilmesi, nefsinin afetlerini bilmesi noktasını ayırt edebiliyor. Ayırt ediyor. Yani bir noktada aklı kullanıyor. Nefsin afetlerini ayırt etme yolunda ise gönlü yahut da nefsi, nefisle ruhun o insana yaptırdığı yaptırımları kullanıyor. Seni sevenlerin ola mı aklı, bir dem uslayırsa her dem delidir. Şimdi burada da Yunus'un akla karşı olumsuz bir tavır sergilediğini görüyoruz. Bu edebiyatçılar tarafından irrasyonel olarak nitelendiriliyor. Akıl değerlendirildiğinde, aklı ön plana çıkardığında rasyonel bir realite damgası yemesine rağmen aşkı akıldan üstün tuttuğunda da Yunus irrasyonalizme kaçıyor ve bazı şairlerimiz tarafından da olumsuz olarak nitelendiriliyor. Fakat biz ne dersek diyelim, iş bu vücut bir kaladır, akıl içinde sultanı. İş bu gönül bir hazinedir, işle tutmuş bekler anı. Burada vücudun içerisinde aklı bir sultan olarak nitelendiriyor, gönlü bir hazine olarak tutuyor ve gönülle vücudun içerisinde aklı bekletiyor. Akıl baştan iş bitirir, nazar gözden bakar görür. Akıl gönül işle durur, ol üç hassa besler anı. Diyerek de aklı, ruhu, nefsi bu vücut kalesinin içerisinde tuttuğunu en güzel biçimde bize aktarıyor. Bazen ruhla can zamanımızda karıştırıldığı gibi eskilerde de karıştırılmış. Şimdi ruh cesetten ayrıldığında kişinin canının gideceği
öleceği gibi farklı bir izlenime de insanoğlu kavuşuyor. Halbuki Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığında ben ona ruhumdan üflediğimde hepiniz onun önünde secde edeceksiniz dediğinde Adem Aleyhisselam'ın o fizik vücudu ve nefsi vardı. Diğer meleklerden ve cinlerden üstün olmasının nedeni Allah-u Teala'dan ona bir ruh üflenmesiydi. İşte bunun akabinde bildiğimiz şeytanın o karşı koyuşu. Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben ondan daha üstünüm. Onun önünde secde etmem. Yani ruhun ne olduğunu bilmeyen birisi. Allah'tan ruhun geldiğini idrak edemeyen, ruhun önemini Allah'tan bir parça olduğunu kavrayamayan, kibirlenen bir şeytanla karşı karşıyayız. Sevgili dostlar, akıl sıfır numara bir gözlük gibidir, diyor İskender Pala. Onu gönlün hizmetine verirseniz onu cilalar. Nefsin önüne takarsanız ona yardımcı olur. Buradaki çatışma nefis ile ruh arasında olması gerekirken akılla ruh arasında indirgenmiş ve temsil ettikleri disiplinler de birbirlerinden hep ayrı kalmıştır. Basit bir örnekle bunu açıklayalım. Mesela bir güle ya botanikçi gözüyle bakacaksınız ya aşık olarak bakacaksınız, koklayacaksınız. Botanikçi olarak baktığınızda onun hücre yapısını öne çıkaracaksınız. Aşık olarak baktığınızda onun güzelliğini ve kokusunu ve rengini öne çıkaracaksınız. Böylece ilim ile duygu, nesir ile şiir, aşk ile delil, şair ile dindar, mürşit ile müderris hep çatışma içerisinde gösterilmiş. Bunların ortaklaşa bir zemini bulunamamış. Halbuki şöyle olsa olmaz mıydı? Aşık bir botanikçi. Gülü iki tarafından birden bakmak. Yani zülcenaheyn olabilmek. Gönül medeniyetine kurmuş ve ileriye de gitmiş. İlim konusunda da ileriye gitmiş. İkisini bir arada götürmüş medeniyetimize bakıyoruz. Ama şu anda aklın harikalar yarattığı bir toplumda gönül medeniyetinin düşmüş olduğu gerideki yerleri gözümüzün önüne getirelim. Gönlümüz bu gönül medeniyetiyle fizik medeniyetin bir arada olmasını arzuluyor ki geçmişimizdeki o maddi ile mana yani cenahinlik özelliği birleşmiş olsun sevgili dostlar. Hepinizin iki tarafı birden yani hem dünyayı hem ahireti hem gönlü hem aklı aynı seviyede götürüp dengeler manzumesi içerisinde mutlu olmanızı dileyerek sohbetimize inşallah son veriyoruz.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde daha birlikteyiz. Biz Allah içiniz. Hayatımız Allah'ındır. Allah Teala ne söyletirse sadece onu söyleyebiliriz. Kendimizden bir şey ilave etmemiz o söz konusu değildir. Allah Teala hepinizin mutlu olmasını istiyor. Bütün dünyada sulh ve sükunun kurulmasını istiyor. Ve bu sulh ve sükunun mutlaka bu dünya üzerinde biz hayattayken kurulduğunu göreceksiniz. Bütün ülkelerin birbirine dost olduğu, birbirini sevdiği, herkesin başkalarını mutlu etmek için yaşadığı yeni bir dünya kurulacak. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu Allah'ın sizlere müjdesidir. Biz onu müjdelemekle vazifeli kılındık. Zamanın hangi noktasında ne olur, biz onu bilmeyiz. Ama ne olacağını Allah Teala söylediği cihetle biliriz. Sözlerimiz zamanla gerçekleşecek olan sözlerdir. Bu mutluluk hedefine dünyanın ulaşabilmesi, dünyadaki bütün dinlerin aslında tek bir din olduğunu insanların öğrenmesiyle gerçekleşecektir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de İncil'de de Tevrat'ta da bu üç kitaplı dinin kitaplarında da o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Yani başka bir din hiç olmamış. Hazreti Adem'in dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti Nuh'un dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini de Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı size de şeriat kıldık. Sana ve sahabene de şeriat kıldık. Fırkalara ayrılmayın ve dini ayakta tutun diye. Öyleyse Allah'ın bir temel hedefi var, fırkalara ayrılmamak. İşte mutluluğun temelinde yatan faktör budur. Fırkalara ayrılmamaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o tek fırkanın içine girmiş olur ve takva sahibi olur. Rum 31'de Allah Teala buyuruyor ki Münibine ilehi ve yettekuhu ve yekumus salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, yani Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve müşriklerden olma. Rum 32'de de Allah Teala diyor ki o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde
fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle karanlanırlar. Öyleyse Allah Teala'nın istediği şey ne? Bizlerin dinlerinde fırkalara ayrılmayanlar olmamızı. Yani bir tek dinde birleşmemizi. Tevrat'a baktığımız zaman Hz. Musa'ya indirilen dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. İncil'e baktığımız zaman Hz. İsa'ya indirilen dinin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e indirilen dinin Arapça adıyla İslam dininin Hz. İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor Allah Teala. O zaman dinler var mı sevgili kardeşlerim? Sadece bir tek din var. Hz. İbrahim'in Hanif dini. İşte mutluluğun temelinde bu din var. Allah Teala'nın dizayn ettiği sıralamada Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademeyi oluşturuyor. Üçüncü basamak bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor Allah Teala. Tabiyetimizi gerçekleştirmemiz 13. basamak dinin ikinci safhası. Burada ruhlarımız vücutlarımızdan ayrılıyor ve Allah'a doğru yola çıkmak üzere devrin imamının bulunduğu ana dergaha ulaştırılıyor. Ana dergâhtan toplu halde seyri sülük isimli bir yolculuk başlıyor. Ve ruhlar Allah'a doğru yola çıkıyorlar. Bu bir vuslat yolculuğudur. Birinci gök katında çimenler üzerinde, ki seccadelerde bir secde söz konusudur. İkinci gök katında suvarılma havuzlarında suvarılma. Üçüncü gök katında İki katlı bir köşk mescidinin içinde bir kısım insanlar üst katta, bir kısım insanlar da alt katta olmak üzere secde etmek. İnsanlar dediğimiz insan ruhları. Dördüncü gök katında Beyt-ül Makdis'in aslında secde etmek. Buraya ulaşabilmek için üçüncü katın köşk mescidinin hemen önünde sıraya dizilen insanlar kendilerini bir üst kata ulaştıracak olan bir muhteşem asansöre biniyorlar. Asansör dediğimiz zemini olan bir nesne değil. İnsanlar bir ardından çok yüksek bir hızla yukarıya doğru yükselmeye başlıyorlar. Ve genişliği de 2 metre çevresinde falan. Yani çapı 2 metre çevresinde olan bir dairesel tabanı olmayan asansör içerisinde insanlar birinin başı bir üsttekinin ayaklarından bir karış aşağıda olmak üzere hiç kimsenin ayakları kimsenin başına değmeksizin yolculuklarını tamamlıyorlar ve Beyt-ül Makdis'in aslında bu yolculuk tamamlanıyor. Sonra Beyt-ül Haram'ın aslına yükseliniyor
Beytin Haram'ın aslında Beytin Makdes'in altında secde edildikten sonra Beytin Haram'ın altında da secde ediliyor. Ve sonra

kendi rengine döndürüyor ve çatlatıyor. Derileri çatlıyor herkesin. Sonra bu çatlaklar Allah Teala tarafından yok ediliyor. O çatlakların yok edildiği noktada kişi boşlukta duran bir kürsüye ulaşıyor. O kürsü Cebrail Aleyhisselam'ın kürsüsüdür. Orada o kişiye hilat giydiriliyor. Kafkas kıyafetlerine benzeyen bir kıyafet giydiriliyor ve eline kılıç veriliyor. Bu kişi kılıcı yukarıya doğru kaldırarak Eûzü Besmele ile yukarıya doğru yükseliyor. Yükseldiği yer yedinci gökkatıdır. Yedinci gökkatının giriş kapısı ana dergahın giriş kapısının aynıdır. Altın bir kapı, tokmağı yok. Baklava dilimleri var üzerinde sadece dilimlenmiş. Onun önünde ise bir beyaz mermer merdiven var, yedi basamaklı. Geniş, 4 metre, 5 metre genişliğinde. Kapının tamamında bir sahanlık. Yine mermer tabii, aynı mermerin devamı. Ve de onun iki tarafını birbirine bağlayan bir altın zincir. 1 metreden daha geniş olan 7 tane altın halka. Ve oraya ulaşan kişi elindeki kılıçla altın zincire bir defa vuruyor. Ve altın zincir ikiye ayrılıyor. Kişi merdivenlere ulaşıyor. Merdiveni çıkarak kapıdan içeriye, açılan kapıdan içeriye giriyor. Sağına ulaştığı anda kapı otomatik olarak açılıyor. Çok yüksek tavanlı bir salona iniyor. Hiç penceresi falan olmayan bir salona ulaşıyor kişi. O kişinin ruhu. Ve oradan bir noktadan kapı görünmediği halde bir üst kata çıkıyor. Orası kader hücrelerinin başlangıç noktasıdır. Sevgili kardeşlerim, burada herkes kendi kader hücreleri üzerinde hareket etmek suretiyle, ki kader hücreleri bir insan genişliğindedir. Yine aynı dizayn içerisinde bir kısmı orada kalıyor, sol taraf. Bunun ucundakiler. Sol kanat velisi sol tarafta, sağ kanat velisi sağ tarafta olmak üzere. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de devrin imamı birisi sağda birisi solda olmak üzere. Ümmül Kitab'a ulaşıyorlar. Ümmül Kitab 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap. Son indirilen kitabın son sayfası açık. Ve de bilardo masasının yan taraflarını andıran bir kürsü, üstü düz. Etrafında 70 kişilik bir topluma devrin imamı hakikatleri anlatıyor. Oradan ayrılan

Öyle. Bu. Kader Gecelerinden sonra Ümmül Kitabı aşan kafile üçüncü sayfaya giriyor. Kudret denizine dalıyorlar. Denizin derinliklerinde Allah Teala'nın emrettiği işlevleri gerçekleştiriyorlar. Oradaki görevleri tamamlayınca dördüncü aleme geçiyorlar. Burası makamı Mahmut'tur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesinin bir kısmı oradadır. Devrin imamı orada kalıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oluyor. Ve onunla beraber olanlardan bir kısmı da orada kalıyorlar. Sonra Divan-ı Salihine ulaşılıyor. Ve orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayrılıyor gruptan ve orada kalıyor. Oradaki Divan-ı Salihinin başkanlığını yapmak üzere. Geriye kalanlar son Allah'a ulaşmanın son alemine vasıl oluyorlar. Orası zikir yüceleridir. 2,5 metre çapındaki küresel yücelerin içinde şeffaf ve küresel yücelerin içinde insan ruhları hepsi zikirdiler. Ellerindeki tesbihle zikir yapıyorlar. Vücutlarındaki yedi safayı dolaştırarak, yedi sahayı dolaştırarak, sol göğsün altında birinci gök katının zikri var. Sağ göğsün altında ikinci gök katının zikri var. Zikri yapılıyor. Sol göğsün üstünde üçüncü gök katının, sağ göğsün üstünde dördüncü gök katının zikri yapılıyor. Köprücük kemiklerin birleştiği yerde beşinci gök katının zikri yapılıyor. Kaşların birleştiği yerde altıncı gök katının zikri yapılıyor. Saçlarla alnın birleştiği yerde yedinci gök katının zikri yapılıyor. Bir süre sonra zikir hücrelerinde zikir tamamlanınca tamamlayan ruh oradan ayrılarak Sitre-i Münteha'ya ulaşıyor. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ulaşınca karşı karşıya oluyorlar ve Allah'ın zatında Allah'ın ruhu yok oluyor. O ruh Allah'ın ruhudur. Allah Teala diyor ki ve nefaha fihi min ruhihi. Onun insanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Bu üfürülen ruhu da dünya hayatını yaşarken geriye istiyor. İşte Allah'ın bu büyük nimetinin farkında olmayan insanlar ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeden eğer ölürlerse o zaman Azrail Aleyhisselam ve onun takımı kişiyi öldürdükleri zaman, ölüm noktasına kişiyi ulaştırdıkları zaman onun ruhunu beraberlerine alıyorlar. Yedi gök katını beraberce aşıyorlar. Yedi tane alemi beraberce geçiyorlar. Hiçbirinde oyalanmadan.
O kişi artık ölmüştür. Yapılacak bir şey yoktur. Bir eğitim görmesi söz konusu değildir. Onun ruhunu titizliğinin tahaya kadar götürüyorlar. Oradan ruh dikey olarak Allah'ın zatına ulaşıyor. Ruh Allah'ın ruhudur. Hiçbir suça iştirak etmesi mümkün değildir. İşte bu muhteva içerisinde Allah-u Teala'nın bütün insanlara verdiği bir mutluluk sözü gerçekleşiyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci safa mutluluğu yaşamaya başlar. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci grup mutluluğu yaşamaya başlar. Ruh Allah'a doğru yola çıkar. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü grup mutluluğu yaşamaya başlar. Ne demek istiyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ruh olarak bir yolculuğa çıkmıştır. 7 tane gök katını aşacaktır. Bu süreç içerisinde Allah Teala o kişinin şeytanla olan ilişkisini bütünüyle keser. Ve bu kesim sebebiyle insanlar huzursuzluğu yaşamazlar. Dünyadaki en mutlu insanlardan biri olurlar. Bu vuslatın tamamlanacağı 7-8 aylık bir devre boyunca. Ruh %7 nur birikimine nefs ulaştığı zaman zikirle Allah-u Teala'nın kalbe gönderdiği nurlar, o kalbe Allah'ın mürşide tabiye sırasında yazdığı iman kelimesinin cazibesine, çekim gücüne kapılarak orada birikmeye başlarlar. Baştan %2 rahmet nuru, çekimle alakası yok. Önce kuvvet olarak kalbe girerler, sonra iman kelimesi yazılır. O iman kelimesinin etrafında ilk %7 nur birikiminde burası nefse emmaredir. Kişinin ruhu zemin kattan birinci gök katına çıkar. Sonra nefsi evvame, kişi nefsini levmeden bir kişidir. Ruh ikinci gök katındadır. Sonra nefsi mülkime, üçüncü gök katı. Kişi Allah'tan ilham almaya başlar. Sonra nefsi mutmainne, kişi doyuma ulaşır. Dördüncü gök katı. Sonra nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olmuştur. Sonra nefsi merdiye, Allah da ondan razı olmuştur. Sonra tezkiye. Nefsin kalbi başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra 7 defa %7 fazıl birikimine ulaşmıştır. Bu noktada hedefler artık aydınlanmıştır. Ruh Allah'ın zatına ulaşır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun ki Allah Teala bu noktaya kadar bütün insanların ruhlarını ulaştırmakta kişiden hiçbir şey beklemez. Allah ona zikir sevgisini verir. Allah ona Allah sevgisini verir. Kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak bu 7 katlık yolculuğu tamamlar. İşte bu mutluluğun, kesintisiz bir mutluluğun devamını sağlar. Ve kişi 7-8 aylık bir sürede ruhunu Allah'a ulaştırır. O dünyadaki en büyük mutluluğu yaşadıktan sonra ondan sonra yeni bir denge kurulur. Kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Nefsin kalbi %100 afetle doluyken %51 nurlarla doldurmuştur Allah-u Teala o kişinin nefsinin kalbini. Yani bu kişi bu noktadan sonraki yaşantısında dünya hayatında %51 mutluluğu yaşayacaktır. Ama Allah'ın cennetiyle alakalı kesime geldiğimiz zaman, kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir.
mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibi olur. Bu noktada ölse ikinci kat cennete girer. Ruhunu Allah'a ulaştırınca ya da daha doğru bir ifadeyle onun ruhunu Allah kendisine ulaştırdığında bu kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve bu noktada kişi üç katlık bir cennet saadetinin sahibi kılınır. Bir hiç karşılığı, sadece bir dileğin karşılığı olarak. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizin mutlu olmasını istiyor ve bu konuda zorluk da koymamış. Sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizin için yeterli. Sizi mutlaka Allah-u Teala nefsinizin kalbini %51 nurla doldurarak yarı mutluluğa, dünya mutluluğunun yarısına ulaştırıyor, %51'ine. Ama cennet mutluluğunuz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennetin sahibi kılar sizi. Tabiyetinizde ikinci kat cennetin sahibisiniz, 14. basamaktasınız. Ruhunuz Allah'a ulaşır, üçüncü kat cennetin sahibi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bundan sonra bir dik yokuş olarak karşınıza çıkacaktır. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmek için 18 saatlik bir zikri gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. Gerçekten zor bir çıkıştır. Ama başarırsanız fizik vücut teslimini gerçekleştirmiş olursunuz. Daimi zikrede ramak kalmıştır. Çok az bir mesafe kalmıştır. Onu da Allah Teala mükafat olarak size verir zaten. Önemli olan fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmektir. Böylece fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Daimi zikre ulaşırsınız. Nefsiniz de Allah'a teslim olur. İşte bu nokta nefsinizin kalbinde hiçbir afetin kalmadığı bir yerdir. Ve sizin için mutluluk bütün boyutlarıyla burada teşekkül eder. Neden? Çünkü Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınırsınız. Ulul-Elbab'ın temel özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Li ulul-Elbab yezkurunallâhe kıyamen, kuuden ve alâ cunûbihim. Ulul-Elbab için ayaktayken de otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de bir insan üç halde bulunabilir. Ya oturuyordur, ya ayaktadır, ya da yatıyordur. Hep Allah'ı zikret diyor. Ulul-Elbab'ın tarifini verirken diyor ki onlar ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Ulul-Elbab için Allah Teala diyor ki Allah'ın müteşabih ayetlerini ancak Ulul-Elbab tezekkür eder. Başka kimse tezekkür edemez. Ulul-Elbab makamındakiler de Ulul-Elbab'tır. İhlas makamındakiler de bu açıdan Ulul-Elbab'tır. Sara makamındakiler de bu açıdan Ulul-Elbab'tır. Yani lüflerin sır hazinelerinin sahipleridir. Ulul-Elbab olmak da farzdır. Muhlis olmak da farzdır. Salihlerden olmak da farzdır. Mutluluğun dünya saadetinin bütünü Ulul-Elbab olduğunuz noktada başlar. Ulul-Elbab Allah'ın bu istikametteki mükafatına nail olanların dizaynını ifade eder. Ulul-Elbab nefsinin kalbinde hiç afet kalmamış olan kişidir. Birinci özellik.
Böyle olduğu için nefsinin kalbinde hiç afet kalmadığı için nefsinin kalbi nurlarla doldurulmuştur. Ve o kişi Allah ile konuşmak yetkisinin sahibidir. Allah ile dilediği an konuşmak yetkisinin sahibi kılınmıştır. Kalbinin içi tamamen nurlarla doldurulmuştur. Hem Allah'ın söylediklerini işitir, hem de Allah'a dilediğini söyler. Allah zaten onun söylediklerini işitir. Kalbindeki afetler kalmadığı için Allah Teala'nın kalp gözünü açar. Ve itikat yerlerdeki sıfır kotun altındaki yedi alemi Allah Teala ona gösterir. Sonra mı o kişi tövbe-i nasuha davet edilir. Allah Teala tarafından Allah'ın huzurunda nesedilmesi mümkün olmayan bir tövbe ile değiştirilip yerine yeni bir tövbe konması mümkün olmayan bir tövbedir bu. Nasuh tövbesi, nesedilmesi, değiştirilmesi mümkün olmayan bir tövbedir. Bu tövbeli kişi muhlis olur. Ve de bu noktadan itibaren Allah onunla özel şekilde ilgilenir. O kişinin günahlarını örter, başın üzerine kendi ruhunu getirir. Devrin imamının ruhu ve bir ruh daha onun başın üzerindeyken kendi ruhu da gelir başın üzerine. Burada bu ruhlar nur olarak değerlendiriliyor. Başın üzerinde iki nur varken bir üçüncü nur daha getiriliyor. Üç nurlu oluyor kişi. Ve böyle bir insan günahları örtülmüştü. Sonra bu nur başın üzerine geldiği zaman örtülen günahları sevaba çevriliyor. Allah-u Teala bu kişiyi teslim alıyor. Bu teslim iradenin teslimidir. Bu noktaya kadar daimi zikirde olan kişi artık tesbihe ulaşır. Dünyadaki en mutlu insanlar onlardır. Nefslerinin kalbinde hiç afet olmayan, İrşad makamına, irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle tayin edilen insanlar, salah makamının bu kademesinde onların iradeleri olmadığı için artık zikirleri tesbihe dönüşmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte mutluluğun bütünü burada yaşanır. Bu insanlar dünyadaki en mutlu insanlardır. Onların mutluluğunu hiçbir negatif faktör bozamaz. Onlar mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayanlardır. Sevgili kardeşlerim, İç dünyalarında mutludurlar. Nefslerinde hiç afet kalmadığı için mutsuzluğu oluşturacak herhangi bir faktör mevcut değildir. Dış dünyalarında mutlulardır. Çünkü onlar kimseye düşman olamazlar. Kendilerini
insanlığa adamışlardır. Allah-u Teala'nın emrinde bütün insanların mutluluğu için hayatlarını tüketirler. Bu noktada insanlar artık en üst boyuttaki mutluluğun gerçek sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk bir bütündür. Kişinin öyle bir halidir ki orada artık sizin düşmanınız olamaz. Size düşman olanlar olabilir ama siz onlara düşman olamazsınız. Herkese karşı, size kötülük yapanlara karşı da dost olursunuz. Kin tutamazsınız. Kimseye karşı kinlenemezsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk sevmektir. Bütün insanları sevin. Onları mutlu edin. Her birinin mutluluğunun iki katı mutluluğu siz yaşarsınız. Herkese mutluluk dağıttığınız sürece insanlar sizin için her biri ayrı bir mutluluk kapısı olur. Çevrenizdeki insanlarla uyum halinde olursunuz. Herkes sizi sever. Çünkü siz herkesi seversiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgi mutluluğun temelidir. Öyleyse insanları sevin. Sevdiğinizi belirtin. Onların da sizi sevdiğini göreceksiniz. Kalp, kalbin aynasıdır. Karşıdaki ayna nasıl bir görüntü veriyorsa, sizin kalbinizde aynı görüntünün muhtevasını taşır. Öyleyse siz sevdiğiniz zaman karşınızdaki kişi sizi başlangıçta sevmese bile siz onu sevdiğiniz zaman bir süre sonra sizin ona bir dost olduğunuzu, sağlam bir dost olduğunuzu, aynı zamanda Allah'a dost olduğunuzu o kişi mutlaka anlayacaktır. En güzel ilişkiler böylece kurulacaktır. Dünya mutluluğu yaşanacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden niyaz eder. Sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler. Allah hepinizden razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir zikir sohbetinde, bir dini sohbette bir araya getirdi. Dinimize giren hurafelerden bahsediyorduk. İşte hurafelerden birisi de dinde zorlama vardır ifadesi. Sevgili kardeşlerim, din Allah ile olan ilişkilerin esas yolunu çizdiği bir dizaynı içerir. Allah ile olan ilişkiler. Biz insanlar diğer insanlarla ilişki içerisindeyiz ve Allah'la ilişki içerisindeyiz. Allah ile kul arasındaki ilişkilerde hiç kimsenin zorlanması söz konusu olamaz. Namaz kılmak Allah ile kul arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Allah'ın emri Allah'a ibadet etmektir. Allah'ın emri Allah'a kul olmaktır. İbadet etmek de kul olmak da aynı kökten geldiği için insanlar asırlar boyunca bu iki kelimeyi birbirine karıştırmışlardır. Bu iki manayı, ibadet etmekle abd olmayı aynı şey olarak kabul edenler çıkmıştır ortaya ve Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesini insanlar dünyayı ibadet etsin diye gelirler şeklinde yorumlayanlar olmuştur. Ne diyoruz Allah-u Teala Zariyat 56'da? وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece kul olsunlar diye diyor. Li avudun. Sadece kul olsunlar diye, Allah'a kul olsunlar diye yarattık. Ama ibadet, kulluğun mutlak gerekli olan şartlarını içerir. Tamam. Ama bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe ibadetin bütününü yapsa, İslam'ın 5 şartının 5'ini de 80 yaşında ölen bir insan 65 yıl gerçekleştirse, o kişinin kurtuluşu mümkün değildir. O kişi sadece ibadet etmiştir. Ama abd olamamıştır, Allah'a kul olamamıştır. Ne zaman başlıyor tağuta kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman başlıyor. Ondan evvel insan oğlu tağutun kuludur. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki vallazi neşlene bu tagute en yabuduha ve enabu ilallahi lehumul büşra fe beşir ibadi. O sahabe için söylüyor. Onlar taguta kul olmaktan
İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Nasıl? Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Tağuta kul olmaktan kurtuldular. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. İbadi diyor. Kullarım diyor. An yabuduha diyor. Kul olmaktan diyor. Tağuta kul olmaktan. Kendilerini kurtardılar. Vellezi ve onlar ki neştenebut tağute. Tağuttan İçtinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabuduha, ona, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Yabudu, kul olma fiili, abudu, kul. Öyleyse, burada yabudu kelimesinin başlangıçtaki y'si, fiil, kul olmak fiili. An yabuduha, mastar şekli. Tağukta kul olmaktan iştinab ettiler. Burada kul kelimesi, abud kelimesiyle ifade ediliyor. Ve febeşir, ibadi, sondaki y'de benim anlamına geliyor. İbadi, kullarım oluyor. İbad, abdu, kullar. Öyleyse Zariyat Suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın kullandığı ifade neydi? Ve ma halaktel insi vel cinni İlla liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için yaratmadık. Sadece bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Öyleyse Allah'a kul olma bir müessesedir ve sadece Allah'a kul olabilenler kurtuluşa ulaşır. İşte hiç kimse başka bir kimseyi zorlayamaz. Allah'a inansın diye, Allah'a ibadet etsin diye, Allah'a kul olsun diye hiç kimse başka bir kimseyi zorlayamaz. Bu Allah'la kul arasındaki bir ilişkidir. Başka hiç kimsenin müdahalesine Allah Teala müsaade etmiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a de diyor ki, sen hiç kimseyi hidayete erdiremezsin. Ancak biz erdiririz diyor. Hidayete erdirmek bizim üzerimize vazifedir buyuruyor Allah Teala. Sadece iki tane alternatif var. Allah'a ulaşmayı dilemek veya dilememek. Hangi şartların içinde olursanız olun, eğer Allah Teala'ya ulaşmayı dilemiyorsanız biliniz ki gideceğiniz yer cehennemdir. Hiç kimse sizi
cehennemden kurtaramaz kendinizden başka. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dinemek veya dinememek iradi bir konudur. Kişisel iradeyi ilgilendirir. Kişisel irade, kulun iradesi, cüz'i irade aynı iradedir. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, o kişinin dışarıdan yapılan bir tesirle mümin olması, kurtuluşa ulaşması hiçbir zaman mümkün değildir. Kişi mutlaka kendisi, kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Dilediği takdirde mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama başka biri o kişiyi hidayete hiçbir şekilde erdiremez, hidayetine sebep de teşkil edemez. Her halükarda mutlak bir şartı var Allah-u Teala'nın. O kişinin cüz'i iradesi, o kişinin kişisel iradesi Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindedir. O irade Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, etrafındaki insanlar ona ne yaparlarsa yapsınlar, o kişi hidayet üzere olamaz, o kişi kurtulamaz. Dışarıdan yapılacak olan bütün müdahaleler, kimin tarafından yapılırlarsa yapılsınlar, o kişinin iradesine karşı bir zorlamayla kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, asla o kişiyi hidayete erdiremezler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcasını hidayete erdirmeyi istemez miydi? Elbette isterdi. O yetimken amcası onu büyüttü. Ama amcası Allah'a ulaşmayı dilemedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün ricalarına rağmen amcası Allah'a ulaşmayı dilemedi. Dilemezse ne olur? Dilemezse kurtuluşu mümkün olmaz. Hidayete eremez. Dilemezse hidayet üzere olamaz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayet üzere olamaz. Hidayette olamaz. Hidayeti de haydi eremez. Öyleyse hiç kimse bir başkasını hidayet üzere kılamaz. O kişi bizatihi kendisi hidayete ermeyi istemedikçe. Allah-u Teala'nın kişisel iradeye ne kadar değer verdiğini görüyoruz. Bir kişinin cehennemden kurtuluşu bir tek şarta bağlanmıştır Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci bir şart yoktur. Her şey bu noktadan itibaren başlar. Kişinin cenneti Allah'a ulaşmayı dilediği noktadan itibaren başlar. Bu ise Allah-u Teala'nın mutlaka o kişinin kalbinde göreceği, kalbinde işiteceği, kalbinde bileceği bir taleptir. Allah işitir, bilir ve görür. Kalbinizi, kalbinizdeki sesi işitir, Allah'a ulaşma talebini işitir. Kalbinizdeki talebi görür, kalbinizdeki talebi bilir. Öyleyse bir insan ya Allah'a ulaşmayı diler ya da dilemez. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiyi hiç kimse zorla Allah'a ulaşmayı dileme noktasına ulaştırmak imkanının ve aynı zamanda da yetkisinin sahibi kılınmamıştır. Bu sebeple Allah Teala la ikrahe fid din diyor. Dinde zorlama yoktur diyor.
Bakara suresi 206. ayet-i kerime böyle başlıyor. La ikrahe fiddini. Niçin dinde zorlama yoktur diye başlıyor acaba ayet-i kerime? Kat tebeyyene rüştü minel gayyi. Rüşt ile gay birbirinden ayrılmıştır, beyan edilmiştir, tebeyyün etmiştir. İkisinin de özelliği belli, hususiyetleri belli olmuştur. Rüşt yolu ve gay yolu. Bu ayet-i kerimede Allah Teala yola rüşt ve gay adını kullanarak remzi olarak yolu muhtevasını almış. Gayla rüşt birbirinden tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir, açıklanmıştır, birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır manası çıkıyor. Bu açıklamanın daha açık bir şekilde ortaya konduğu ayet-i kerime ise A'raf 146'dır. Allah-u Teala diyor ki Se'asrufu an ayeti yellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. O kişileri ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. Ve en yerev külle ayetin ayati la yu'minu bihi. Onlar bütün ayetleri görseler onlara inanmazlar. Ve en yerev sebiler rüşdi la yettehuzu sebila. Ve onlar eğer rüşt yolunu insanı irşada ulaştıracak olan, arkadan da Allah'a ulaştıracak olan ve Allah'a ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi teslim ettirecek olan yolu gördükleri zaman onu asla yol ittihaz etmezler diyor. Allah-u Teala yol edilmezler. وَاَنْ يَرَوْ سَب۪يلَ الْغَيِّ يَتَّهُزُوهُ سَب۪يلًا. Eğer gay yolunu görürlerse onu yol edinirler diyor. Onu yol ittihaz ederler diyor Allah-u Teala. İşte rüşt yolu ve gay yolu ve serbest seçim. Dileyen dilediğini yol ittihaz eder. Sadece iki tane alternatif var. Ya rüşt yolu ya da gay yolu. Unutmayın, herkes doğumuyla birlikte gay yolundadır. Hiç kimse iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe rüşt yoluna ulaşamaz. Gay yolundan ayrılamaz. Bu yol aynı zamanda dalalet yolu olarak da adlandırılır. Aynı zamanda cehennem yolu olarak da adlandırılır. Gay, cehennemin içindeki bir kuyunun adıdır. Gay kuyusu. Öyleyse gay yolu cehenneme götürecek olan yol demektir. Öyleyse unutmayın, bütün insanlar doğdukları andan itibaren bir dalalet çukurunun içindedirler. Hep dalalette kalırlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Kim kendi iradesiyle, yani bilerek, isteyerek kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerse, dalaletten kurtulabilen, hidayet üzere olan sadece onlardır. Rüşt yolu, irşat yoludur, hidayet yoludur. İnsanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edeceği yolun adıdır.
Ve bu yola sadece serbest iradeyle verilen bir karar insanı ulaştırabilir. Böyle bir kararı Allah Teala hep bekler hepinizden. Hep kalbinize bakar. Acaba Allah'a ulaşmayı bu kişi dileyecek mi ve dilediği zaman da benim kulum olacak mı diye. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse sadece onlar Allah'ın kulu olmayı hak ederler. Sadece onlar tağutun kulu olmaktan kurtulurlar. Öyleyse iradi yapının Allah'a ulaşmayı dilemediği bütün noktalarda, bütün zaman parçalarında o kişi dalalettedir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe dalalette kalmaya mahkumdur. İnsanı dalaletten kurtaracak olan şey Allah'a ulaşmayı dilemektir ve serbest iradesiyle dilemektir. Hiç kimse bir başkası adına dilekte bulunur da dileğinin kabul edileceğini zannediyorsa hiç kimse bu hedefe ulaşamaz. Herkes bu sebeple kendisinden sorumludur. Aynı sebeple niyet amelden üstündür. Kim Allah'a ulaşmayı dilemenin niyetine sahipse, Allah-u Teala'dan Allah'a ulaşmayı dilemişse, o kişi hiçbir aksiyonun içine girmemiştir. Sadece bir niyetin sahibidir. Ama bu niyet tek başına onu kurtuluşa ulaştırır. Ama amel, 80 yaşında ölen bir adam 15 yaşında sorumluluğunu almış, İslam'ın 5 şartını 65 yıl tatbik etmiş. Bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse. Bir Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyet, 65 yıllık ibadeti onun daha ötesinde bir değere sahip olarak örtüyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hiç kimse zorla başka birine tesir edemez. Onun için Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinin başına Allah Teala la ikrahe fi'd-dini koymuş. Dinde zorlama yoktur. Bu zorlamanın hangi standartları ihata edeceğini ise irşat yollarıyla gay yollarının, rüşt yoluyla gay yolunun birbirinden ayrıldığını söyleyerek giriyor. Femen yekfur bit taguti ve yu'min billahi. Kişisel irade burada görevini yapıyor. Tagutu tekfir ediyor. Tagutu devre dışı bırakıyor. Tagutu inanç hudutlarının dışına taşıyor. Tagutun kendisine emretmesine mani oluyor. Tagutu inkar ediyor, reddediyor. Buradaki küfür kelimesinin tagutu inkar ederse müessesesi hakim biliyorsunuz. Küfür kelimesi örtmek anlamına geliyor. Bir de inkar etmek anlamına geliyor. İnanmamak anlamına geliyor. Kim tagutu küfrederse yani onu devre dışı bırakırsa, onu inkar ederse, ve yu'min billahi, Allah'a
aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, fakat istemse ki bir ruhetul huska nefis amelaha, o Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışır diyor Allah Teala. Böyle bir durum kişiyi nereye ulaştırır? Bir sonraki ayet-i kerime Bakara 257 onu ifade ediyor. Diyor ki Allah Teala Allahu veliyyullezine aminu. Allah aminu olanların dostudur. Öyleyse iki ayet-i kerimeyi birbirine bağlarsak kim tağutu inkar etmişse, reddetmişse ve aminu olmuşsa o Allah'ın dostu olmuştur. Allahu veliyyüllezine aminu. Tağutu inkar eden kişi, reddeden kişi, amini olan kişidir. Kendi iradesiyle, bilerek, isteyerek Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Rüşt yolunu bu sebeple seçmiş olan kişidir. Ve o, Allah'ın dostluğunu kazanır. Allah, amini olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenler, amini olanlar olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Ve diyor Allah-u Teala, Allah onların kalplerini zulmetten nura çıkarır diyor. Bütün kalpler doğuştan itibaren kapkaranlıktır. Nefs kalplerinden bahsediyor Allah Teala. O nefs kalpleri bütün insanlarda doğuştan itibaren %100 afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, düşmanlık, nefret, iptilalar, cimrilik, cehalet, bunların her birisi bir grup afetin içerisine girer. Öyleyse bu afetlerin her biri nefsimizin kalbinde karanlıkla temsil edilir. Nefsimizin kalbi doğduğumuz andan itibaren bu sebeple kapkaranlıktır. Doğduğumuz zaman Allah-u Teala'nın bize üfürdüğü ruh ise %100 pırıl pırıl aydınlıktır. Orada da bütün güzellikler vardır. Afetlerin tam tersi olan her şey. Öyleyse bir adım daha atalım. Ayet-i Kerime'nin devamına bakalım. Vellezine keferu, inkar edenlere gelince, kafirlere gelince, evliyahümüt tagute, onlar tagutun dostlarıdır. İnsan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onlar da tagut tarafından nurdan zulmete ulaştırılırlar. Eğer bir kişi amin olmuşsa, Allah'a ulaşmayı dilemişse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O kişinin nefsinin kalbini mutlaka %50'den

yardımcısı zaten kişi kafirdi. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman mümin oldu. Allah'a ulaştı ama ulaştıktan sonra fıska düştü, küfre düştü. Tağut onun aydınlık olan kalbini, en azından yarıya kadar aydınlanmış olan kalbini tekrar kapkaranlık hale getirdi. Tağut bunu zorla mı yaptı? Hayır. O kişiyi Allah'ın yolundan saptırmak için, onun iradesiyle saptırmak için ona her türlü kötülüğü adım adım işledi. Ve kişi Allah'a ulaştıktan sonra yoldan saptı, dalalete düştü. Kendi iradi yapısıyla. Öyleyse karar sadece kişisel iradeye aittir. Onun dışındaki herkes sadece tesir alanı yaratmak isteyenlerdir. Yaratanlar değildir. O kişinin iradesi kabul etmedikçe hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemez. Hiç kimse kimseyi Allah'a ulaşmayı diletemez. Hiç kimse kimseye Allah'a ulaşmayı diletemez. Ve öbür taraftan o kişi dilemedikçe hiç kimse kimseyi, bütün insan ve cin şeytanlar dahil, hidayetten dalalete düşüremez. Kişinin dilemesi ve kişinin ulaştıktan sonra yoldan vazgeçmesi söz konusu olabilir. Ancak bu şekilde kişi hidayet üzere olur, hidayete erer ve hidayetten dalalete düşer. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dinde zorlama yoktur diyor Allah Teala. Bununla hem zorlamak isteyenlere engel koyuyor, hem de bunun mümkün olmadığını söylüyor. Zorlamakla hiç kimse kimseyi din sahibi kılamaz, kurtuluşa ulaştıramaz. Zorlamakla hiç kimse kimseyi Allah'ın yolundan da uzaklaştıramaz. Allah ile ilişki her şeyden evvel bir kalp ilişkisidir. Ve kişisel iradeyi Allah-u Teala mutlaka devrede görmek ister. Muhtevaya bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dilemiyor insanlar. Dilemedikçe birinci ve ikinci basamaklarda kalacaklardır. Allah-u Teala tarafından dilerseler diye seçilmiş olsalar da netice değişmez. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe daima dalalette kalacaktır. Hiçbir zaman kurtuluşu, hidayeti söz konusu olmayacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliniz ki dinde zorlama yoktur. Hem Allah-u Teala tarafından zorlama yasaklanmıştır, hem de zorlamakla hiç kimse kimseyi Allah'ın yoluna alamaz, Allah'ın yolundan da çıkaramaz. Hidayete, hidayet üzere yapamaz, hidayete erdiremez, hidayetten de dalalete düşüremez. Meğer ki kişi kendisi karar vererek bunu yaparsa, yapsın, o zaman sonuç hasıl olur. Kişinin kendi iradesi Allah'ın yoluna girmeyi dilesin veya girmiş, hedeflere ulaşmışken gene o kişisel irade, Allah'a vuslat olan kişinin iradesi kendi standartları içinde kendisini devreden çıkartır, hidayetten kopartır. Başkası o kişiye tesir etmek konusunda ne kadar gayret sahibi olursa olsun, o iradi yapı istemedikçe o kişi yola giremez, yoldan da çıkamaz. Dış etkenler kendi istedikleri istikamette kişiyi yönlendirmeye çalışırlar ama son söz

daima o iradenin, serbest iradenin sahibindir. Allah Teala insanları kişisel iradenin sahibi kılmış. Kendi iradenizle karar vereceksiniz. Öyleyse Allah'la kul arasındaki ilişkilerden bahsediyoruz. Öyleyse kimse zorlanamazsa, dinde zorlama yoksa, diyorlar ki nasıl oluyor da Hazreti Ebu Bekir zekat vermeyen bir kabileye harp ilan etti. Hani dinde zorlama yoktu? Evet, dinde zorlama yoktur. Ama sadece Allah'la insan arası ilişkilerde. Zekat da Allah'la insan arası ilişkilerden birisi değil midir? Hayır, değildir. Zekat, başkalarını infak etmek için verilen bir nafakadır. Öyleyse hepinizin kazandığı parada %2,5'u, Hanefi mezhebindeyseniz bizim gibi, kazandığınız paranın %2,5'u mutlaka zekat olarak verilmek mecburiyetindedir. Sahabe en az iki kat verirlerdi. Biz de onları örnek alarak hep iki kat vermeyi esas alıyoruz. Ama iki kat değil, bir kat da verilebilir. Yanlış değildir, dine aykırı değildir. İsteyen iki kattan da fazlasını verir. Kişisel isteğe dayalı bir olgu. Öyleyse bu kişisel istek nereye kadar geçerlidir? %1'e kadar iner, onun altı geçerli değildir. Kişisel istek ne söylerse söylesin, kişi mutlaka zekatını vermek mecburiyetinde, vermezse o zaman o devirdeki otorite olan Hazreti Ömer'e, Hazreti Ebu Bekir'e savaş hakkı veriyor bu. Çünkü o zekat oradaki fakirlerin Allah Teala tarafından tayin edilmiş hakkı. Öyleyse burada zorlama var mı? Burada zorlama var. Zekat müessesesi Allah'la kul arasında bir ilişki değildir sadece. Başka bir kulun hakkını gasp etmektir. Allah'ın kanunu gereğince Allah Teala kazandığınızın 1/4'ü mutlaka zekat olarak verilmelidir diyor. Zekat nisabı Hanefi mezhebinde 1/4'dir. Şafii mezhebinde %10'dur. Öyleyse gerçekten Hazreti Ebu Bekir bir savaş açmıştır. Zekat almak istikametinde ve bir zorlama yapmıştır. Ama bu sadece Allah'la kul arasındaki bir ilişki olsaydı Hazreti Ebu Bekir asla bunu yapamazdı. Başkasının hakkını gasp etmektir zekat vermemek. Kazandığınız paranın %5'i size haramdır. Başkasına aittir. Siz kazandınız ama o çalışamaz durumda olanın, şu veya bu sebeple iradesi dışında para kazanamayan insanların hakkıdır. Fakirlerin hakkıdır. O bir haktır. Allah Teala tarafından konulmuş, sizin kazandığınızdan başkalarının da hakkı doğar. Allah Teala diyor ki para insanları birbirinden farklı yarattık para kazanmak hususunda.
Yani bazı insanlar bazılarından para kazanma hususunda üstündür. Onlar daha fazla para kazanırlar. Ve biz niçin üstün kıldık diyor Allah Teala? Bu insanlar diyor iş yeri açsınlar da çalışmayan insanlara iş temin etsinler ve insanlar çalışsın. Allah'ın temel kanunu çalışmaktır. Boş duranı Allah sevmez ifadesi de bu yönde kullanılır. Çalışmak asıldır. Daima gayret içinde olacaksınız. Sahabe gibi hep çalışacaksınız. Onların bütün ömrü birbirlerine yardım etmekle geçmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizaynda, Allah'ın yolunda yapılacak olan çok şey var. İnsanların Allah ile olan ilişkileri ya onları kurtuluşa götürür ya da cehenneme götürür. Kurtuluş kıyamet günü cennete girmekle temin edilir. Ya dünya üzerindeki o cennete gitme şartlarını hazırlayan standart bir dilektir. Allah'laşmayı dilemek. O dilek yoksa, iradi yapı Allah'laşmayı dilemiyorsa hiç kimse kurtulamaz. Görüyoruz ki Allah ile olan ilişkilerde kişinin kurtuluşunu sağlayan yegane faktör o kişinin iradi yapısının bir talepte bulunmasıdır. Yani başka hiç kimse bir insanı kurtuluşa ulaştıramaz. Yetmez. Başka hiç kimse başka birini cehenneme atamaz. Neden bahsediyoruz? Son derece açık. Bir insanın cehenneme gidebilmesi Allah-u Teala tarafından şarta bağlanmış. Ne diyor Allah-u Teala? Kimin günahları kıyamet günü günahlarla sevaplar tartılır, mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişi diyor Allah-u Teala cehenneme gider. Ebediyen kalmak üzere onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah-u Teala. Günahları sevaplarından fazla olanlar. Günah nedir? Derecat kaybettiğiniz bütün olaylar. Bu olayların bir başka adı yani günahları sevaplarından fazla olan insanlardan bahsediyoruz. Kazanılan dereceler sevabı, kaybedilen dereceler günahı ifade eder. Kazanılan dereceler hasenatı, kaybedilen dereceler seyyiatı ifade eder. Allah Teala çeşitli isimler vermiştir ama aynı hedefe yönelik olarak ya derecat kazanırsınız ya da derecat kaybedersiniz. Şimdi kazanılan derecelere bakıyoruz. Kazanılan dereceler iki şekilde kazanılabilir. Yani başka bir irade sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verebilir. Ama derecat kaybetmenize hiçbir şekilde sebebiyet veremez. Öyleyse ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Birisi bir başkasının malını çalıyor. Çaldığı an çalan kişi çaldığı malın seviyesine göre, çaldığı malın değerine göre derecat kaybeder. Kaybettiği dereceyle
o malın değeri birbirine daima eşittir. Hırsız, çaldığı malın karşılığı olarak derecat kaybeder. Ama malı çalınan kişinin o anda hesabı görülmüştür. Çünkü hırsızın kaybettiği derecat, malı çalınana aynı anda amel defterine kaydedilir kiramen katibi melekleri tarafından. Ne oldu? Hesap sıfırlandı. Bir kişi ötekinin malını çaldı, suç işledi. Buna karşılık derecat kaybetti. Kaybettiği derecatla çaldığı mal eşitlendi. Netice sıfır. Malı çalınanın da neticesi sıfır. Onun malı çalındı ama karşılığında çalınan malı kadar derecat kazandı. Kazandığıyla kaybettiği birbirine eşit derecat ve mal arasındaki ilişki. Hırsızın çaldığı malla kaybettiği dereceler birbirine eşit. Gene malla kaybedilen derece arasındaki ilişki. Öyleyse bir kişinin cennete girmesine, derecat kazanmasına başka birinin yaptığı kötülük sebebiyet olabilir. Cennete girmek konusunda size yapılan bütün kötülükler sizin derecenize tesir edecektir. Kul hakkının doğması bu demektir. Doğduğu anda Allah-u Teala tarafından kul hakkı ödenir. Şimdi diğer tarafın durumuna bakıyoruz. Ya kaybedilen dereceler? İşte gene aynı noktaya ulaşıyoruz. Dinde zorlama olmadığının kesin delili. Hiç kimse başkasının bir fiiliyle, bir sözüyle, bir davranışıyla derecat kaybedemez. Kazanabilir ama asla kaybedemez. Bütün insanlar başkasının cennete girmesi konusunda onlara faydalı olabilirler yaptıkları kötülüklerle, ama hiç kimseyi yaptıkları davranış biçimi ne olursa olsun derecat kaybetme noktasına ulaştıramazlar. Hiç kimsenin derecatı başka birisi vasıtasıyla kaybolmaz. Başka birinin yaptığı hiçbir fiille kimse derecat kaybedemez. Öyleyse hiç kimse başka birinin cehenneme gitmesinde amil olamaz. Onu kandırıp ona yanlış fiilleri işleten kişi, bu yanlış fiilleri işletmek dolayısıyla sorumlu olur, derecat kaybeder. Ama fiili işleyen de derecat kaybeder. Bir insanı cehenneme götürecek şey kaybettiği derecelerin fazlalığıdır. Ve bu kaybettiği dereceleri o kişi sadece kendisi kaybedebilir. Başka hiç kimse onun derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Başka insanlar o kişiyi kandırmaya çalışırlar. Eğer o kişi kanarsa kendi iradesiyle yaptığı fiiller dolayısıyla derecat kaybedecektir. O kişi ona derecat kaybettirmiş olmayacaktır. İnanan kişinin, kanan kişinin yaptığı yanlışlıklar sebebiyle kaybettiği dereceler onu, dereceyi kaybeden kişiyi sorumlu tutar ama kendi iradesiyle gerçekleştirmiştir. O iradesini şu veya bu şekilde kullanması tavsiyesinde bulunanlar ona zorla bunu yaptıramazlar. İkna olursa bu istikamette neticeye gidecektir. Suç işleyecektir ve işlediği suçlar kazandığı derecelerden fazlaysa mutlaka cehenneme gitmesi söz konusudur. Ama kendi yaptığı fiiller sebebiyle başka birinin kendisini kandırması o noktadan sonra önemini kaybeder. O kişi kendi iradesiyle bir suç işlemedikçe cehenneme gitmez. Öyleyse kaybettiğimiz derecat bizim kendi irademizle yaptığımız veya yapmadığımız sebeplere bağlıdır. Allah Teala daimi zikri farz kılmış üzerimize. Zikir yapmadığımız her saniye derecat kaybederiz.
Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Dinde zorlama hiçbir şekilde mevcut değildir. Zorlamakla hiç kimse kimseyi cehenneme gönderemez. O kişi kendi iradesiyle kendisine derecat kaybettirecek olayları işlemedikçe. Öyleyse dinde zorlama görüyorsunuz ki yoktur. Allah ile kul arasındaki ilişkilerde. Eğer kulla kul arasındaki ilişkilere bakarsanız, orada hakkın yerine getirilmesi için zorlamalar tahakkuk eder. Evvela Allah-u Teala kısas müessesesini koymuştur Kur'an-ı Kerim'e. Bu cebri bir olaydır. Birisi birine tokat atsa, Allah'ın huzurunda olay tamamlanmıştır. Kaybedilen dereceye karşılık tokat atılmıştır. Kişi derecat kaybetmiştir. Yenen tokata karşılık derecat kazanmıştır. Eşitlik sağlanmıştır iki tarafta da. Kaybedilen derece atılan tokat, kazanılan derece yenilen tokat. Ama tokatı yiyen kişi intikam almak sevdasına düşmüşse kadıya müracaat ediyordu. O devrede, Osmanlı devresinde ve eğer kadı kısas hükmederse o kişi de diğerine bir tokat atmak hakkının sahibi oluyordu. Bu sefer hem olaylar eşitleniyordu hem de dereceler eşitleniyordu. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Dindeki zorlama kişisel iradenin kendi iradesiyle yaptığı işlevleri hiçbir zaman negatif istikamette etkileyemez. Başka birinin kişisel iradesi bir başka iradeyi hiçbir şekilde negatif istikamette sonuca ulaştıramaz, derecat kaybetmesine sebebiyet veremez. Meğer ki o kişi tesir altında kalarak veya kalmayarak kendisi kendisine derecat kaybettirecek bir fiili işlemiş olsun. O fiili işlemedikçe kişinin derecat kaybetmesi mümkün değildir. Öyleyse zorlamak hükümsüzdür. Zorlamak netice vermez. Dinde zorlama bir neticeye kimseyi ulaştıramaz. Zorlayan kişiye derecat kaybettirir. Zorlanan kişiye derecat kaybettirmez. Kişi suç teşkil edecek bir şeyi kendi iradesiyle işlemedikçe. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu sebeple dinimizdeki hurafelerden biri de dinde zorlama vardır ifadesi. Ben zorla istediğimi dine alırım, istediğimi din sahibi yaparım diyecek olan bir insan bunu hiçbir zaman yapamaz, başaramaz. Ben zorla insanları dinden çıkarırım diyen insan da bunu başaramaz. Din bir inanç, bir talep meselesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi dinde başarıya ulaşabilir. Bu ise mutlak olarak kişisel iradenin, cüz'i iradenin sonucudur. Öyleyse bu bağlamda meselemizi ele aldığımızda kesin bir hüküm çıkıyor ortaya. Dinde zorlama yoktur. Hiç kimse kimseyi ne rüşt yoluna zorla ulaştırabilir, ne gay yoluna zorla ulaştırabilir. Her ikisinde de zorlayan kişi değil, zorlanan kişinin kendi iradesi hüküm verecek, kendi iradesi fiili işleyecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat.

As-salavat, Euzubillahimineşşeytanirracim. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, ihtinas sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne enamte aleyhim, gâlil magdûbi aleyhim ve lezâllîn. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekâtühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah'ın huzurunda bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri bir araya getirdi. Bir defa daha Allah'ın bir güzelliğini anlatmak için, konuşmak için ve dinlemek için bir aradayız. Konumuz hanımların eşlerine karşı, ailelerine karşı vazifeleri. Bütün insanlar aile adı verilen bir müessesenin varlığı sebebiyle hayattadırlar. Bir anne, bir baba ve çocuklardan oluşan aile, Allah'ın kutsal kıldığı, mukaddes kıldığı bir yuvayı ifade eder. Anne, baba ve çocuklar. Öyleyse herkesin birbirine karşı vazifeleri var. Babaların annelere ve çocuklarına karşı. Hanımların kocalarına ve çocuklarına karşı. Çocukların hem birbirlerine hem de annelerine hem de babalarına karşı vazifeleri söz konusu. Bu akşamki konumuz hanımların aile yapısı içindeki vazifeleri, özellikle eşlerine karşı vazifeleri, sorumlulukları. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, erkek ailenin reisidir. Allah-u Teala erkeği hanımdan farklı yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim erkeğin aile reisi olduğunu her açıdan gözler önüne seren bir ruha sahiptir. Biz insanlar fizik vücut, nefs ve ruh olarak üç vücutla halk edildik, yaratıldık. Daha doğrusu fizik vücudumuz halk edildi, nefsimiz sevva edildi, ruhumuz da üfürüldü. Ama her halükarda bir üçlüyüz. Ya da öyleydik diyelim. Çünkü ruhunuz vücudunuzdan ayrılıkta Allah-u Teala'ya ulaştığı zaman artık nefsinizde, fizik vücudunuz kalıyor geriye, ruhunuz Allah'ta oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, sevgili hanım öğrenciler, hanım izleyenler, dinleyenler, aile fertlerinize karşı, özellikle eşinize karşı vazifeleriniz var. Bunların başında eşinize karşı duymanız lazım gelen, mutlaka yüklenmeniz lazım gelen bir saygı müessesesi olmak mecburiyetinde. Eşlerinizi yalnız sevmeyeceksiniz hanımlar, eşlerinizi sayacaksınız. Onlara saygı duyacaksınız.
bu saygı ölçülü bir dizayn içerisinde gerçekleşecektir. Davranış biçimlerinizin ailede başkalarına inikas etmesi, yani yansıması, onlara sıkıntı verecek olan bir pozisyonu hiçbir zaman içermemelidir. Gerek eşinize karşı olan davranışınız, gerek çocuklarınıza karşı olan davranışınız, gerek ailede sizinle beraber anneniz babanız da birlikteyse, onlara karşı olan davranışlarınız, hiç kimseyi üzmeyen, kırmayan bir dizaynı ifade etmelidir. Öyleyse eşinize karşı, kocanıza karşı saygılı bir davranış bütünlüğü içinde olmanız Allah-u Teala'nın temel emridir. Şimdi bana birçoğunuz diyeceksiniz ki biz zaten eşimizi sayıyoruz. Hep öyle olur. Ama eşlerden yankılar ulaşıyor bize. Sevgili hanım kardeşlerim, evlatlarım, eşiniz de bizim evladımız, siz de bizim evladımızsınız. İki tarafı da severiz. Ve her zaman aradaki adaleti Allah-u Teala mutlaka gözetmemizi emreder. Davranış biçimlerimiz itibariyle sizi kınamayız, güzele davet ederiz. Allah-u Teala'nın emrini tebliğ ederiz. Öyleyse ailenizde yuvanızın reisinin eşiniz olduğunu bileceksiniz hanımlar. Onun yardımcısısınız. Ondan daha üstün değilsiniz. Hangi şartların içinde olursanız olun, netice itibariyle eşiniz de bir yaratıktır. Siz de bir yaratıksınız. Bir mahluk. Öyleyse ikiniz de Allah'a karşı vazifelerinizi hep önde tutacaksınız. Eğer eşler tasavvuftaysa, erkek de hanım da, yani koca da karı da, kitaplarda böyle yazıyor. Hukuk kitaplarında, onun için o tabiri kullandım. Allah'ın emirlerini yerine getirmekle mükelleftir. Evinizde bulunduğunuz sürece namazlarda bir beraberliği husule getirmeniz asıldır. Namaz vakitlerinde eşiniz de evdeyse namazları beraber kılmak Allah-u Teala'nın emridir, en güzelidir. Bütün evlerde erkekler imam olacak, hanımlar da, çocuklar da tabi olacaklar. Osmanlı ailesinin temelinde bu vardır. Bütün namazların mutlaka vaktinde kılınması ve evin namaz kıldırabileceği hüviyetteki en yaşlı kişisi hep imam olurdu. Şimdi artık ailelerde anne baba ve çocuklardan ibaret bir tablo görüyoruz. Bu tabloya babanın annesi ve babası, bu tabloya annenin babası ve annesi eklenmiyor genel yapıda. Onlar ayrı bir evde kendi hayatlarını yaşıyorlar. Bu zamanımızın aile düzeni. Eğer böyleyseniz, anneniz ve babanız
her iki eşin de ayrıysa, kendi evlerinde yaşıyorlarsa, o zaman onlara karşı vazifeleriniz olduğunu, erkeğin hanımın anne babasına saygı göstermek mecburiyetinde olduğunu, hanımın da beyinin anne ve babasına saygı göstermek mecburiyetinde olduğunu, ziyaretlere gidilmesi gerektiğini sizlere ifade etmek istiyorum. Ailenin dizaynı içerisinde kadın, erkeklerin genel görevi hep evin dışında evin ihaçesini temin etmek olması açısından söylüyorum bunu. Çünkü kadın eğer çalışmıyorsa çocuklarla çok daha uzun bir zaman parçasında beraber olacaktır. Öyleyse çocukların terbiyesi sizlerin üzerindedir hanımlar. Onları şekillendirecek olan, geleceği hazırlayacak olan, onların üzerinde en çok emeği geçen, onları en çok seven sizsiniz. Hiçbir çocuk annesinin kendisine karşı duyduğu sevgi kadar annesine sevgi duyamaz. Babası için de durum aynıdır. Ama genel olarak çocukların annelerine karşı olan sevgileri babalarına karşı olan sevgilerinden fazladır. Anneler daha çok sevinirler ve anneler de çocuklarını babalardan daha çok severler. Genel statü böyledir. Çünkü bütün çocuklar annenin canından, kanından netice itibariyle birer parçadır. Sevgili hanım kardeşlerim, eşinize karşı vazifeleriniz var. Bu normal dizaynda ona saygı göstermenizi ve ona hizmeti de gerektirir. Birçok hanım kardeşimizden bilgiler geliyor ki eşleri tasavvufu yaşamıyor. İçki içiyor, kumar oynuyor, çeşitli kötü alışkanlıklar edinmiş. Soruyor kardeşlerimiz, onlara da saygı gösterecek miyiz? Evet, göstereceksiniz. Ve eğer siz onlara evinizde ona yaşatacağınız mutluluğu evin dışında hiçbir yerde yaşayamayacağını güzel davranışlarla ispat edebilirseniz, o zaman eşinizin evine daha çok bağlanmasını, belki kötü alışkanlıklarından da vazgeçmesini temin edebilirsiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, eşinizle bir sevgi bağı içinde olmalısınız. Onu sevmelisiniz. Her şeyden evvel sevgi söz konusudur. Eşiniz yanlış davranışlarda bulunabilir. Bu onun hakkı değildir. Ama hakkını aşmıştır. Yanlış davranışlarda bulunmaktadır. Kumar oynamaktadır, içki içmektedir, sigara alışkanlığı vardır vesaire. Kötü arkadaşları vardır. Böyle bir dizaynda eğer siz sevgili hanım kardeşlerim, sevgili evlatlarım, eğer siz eşinize güzel bir davranış sergileyebilirseniz, bütün bu hatalarına rağmen onu sevdiğinizi her davranışınızda ispat edebilirseniz,
onu güzele döndürmek için bir gayretin sahibi olursanız, ona karşı toleranslı davranırsanız, evet sarhoş gelen bir erkek, normal standartların dışında bir davranış biçimleri dizisi sergileyebilir. O sırada normal değildir, alkolün tesiri altındadır. Belki bir köşede sızıp kalacaktır. Ona iyi davranırsanız, ona içki içse de onu sevdiğinizi davranışlarınızla gösterebilirseniz, ama böyle olmadığı takdirde, içki içmediği takdirde, kumar oynamadığı takdirde, ona karşı olan sevginizin ve ona göstereceğiniz saygının daha ötelere yükseleceğini de davranışlarınızla ona anlatmalısınız. Öyle bir kadın olmalısınız ki daha iyisi onun etrafında bulunamasın. Her açıdan bütün güzellikleri sergilemelisiniz eşinize karşı. Bir aile yuvası birlik ister, beraberlik ister. O çocuklar sizin ikinizin çocuklarıdır. Unutmayın, sizin kadar eşinizin de çocuklar üzerinde hakkı vardır. Öyleyse eşinizi ona saygı duyduğunuz bir eş olarak her zaman yanında olun. Onunla beraber olun. Ondan yana olun. Yanlış davranışlarını ona kızıp, öfkelenip, bağırmak, çağırmakla def edemezsiniz. Ama güzel davranış, bir gün kötülüklerin sona ermesinin temel sebebi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, kapınızın önünden pislik aktığını hiç unutmayın. İnsanlar çoktan Allah'ın güzelliklerini unutmuşlar. Asık suratlı, herkese karşı kötü şeyler düşünen insanlarımız artık çoğunlukta. Halkımız bir kaosa doğru yürüyor. Böyle bir ortamda eşinizin yanlış alışkanlıklar edinmesi, çevrenin tabii halinin sadece ona yansıması halidir. Eğer kahve alışkanlığı varsa, kahvelerde zamanını tüketiyorsa, bunun manasını hiç düşündünüz mü sevgili kardeşlerim? Bunun manası eşiniz evinde kahvedeki hayatını bulamıyor ve kahveyi tercih ediyor. Tercih açık. Ya evi tercih eder ya da kahveyi tercih eder. Eğer kahveyi tercih ediyorsa ve orada bulması da kumar oynamakla vesaireyle devam ediyorsa ve eve gelmiyorsa, o zaman mutlaka bunda sizin payınıza düşen bir şeyler vardır. Onları araştırın. Eşinizi eve bağlayacak olan bir davranış biçimleri dizisini eşinize sunmalısınız. Evinin çocuklarıyla beraber eşinin kahveden çok daha güzel bir yer olduğunu
ona ispat etmelisiniz. Böyle yaptığınız takdirde eşiniz evine bağlı olacaktır. Onun kötü davranışlarına siz de aynı kötülükle cevap vermeyin. Onu sakinleştirmeye çalışın. Tasavvufta yaşadığınıza göre birçok konularda bizimle eşiniz arasında bir tercih yapmak mecburiyetinde olduğunuzu zannedersiniz. Ve bu sizi yanlış bir tutumu sergilemeye, iblise çok açık bir imkan tanır. Eşinizle bizi karşı karşıya getirirsiniz. İşte ailede en büyük yanlışlıklardan birisi, hanımların yaptığı en büyük yanlışlıklardan birisi budur. Ve bunun yankısı çok geniş bir dizaynı içerir. Biliyoruz ki birçok kardeşlerimiz bir şeyler üretmek için faaliyetteler, hanım kardeşlerimiz. Burada çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Eşleri itiraz ettiği zaman hizmete bazı ya da birçok hanım kardeşimiz, evladımız eşine diyor ki biz böyle emir aldık. Sen istemesen de ben seni dikkate almam. Bana Allah'ın gönderdiği emri tatbik ederim. Sevgili kardeşlerim, burada ne kadar büyük bir hata yaptığınızın farkında mısınız? Siz bir ailesiniz. Çocuklar, anne ve babadan oluşan bir ailesiniz. Ve eşinizle beni karşı karşıya getirmiş oluyorsunuz. Bunun ne kadar yanlış olduğunu idrak edebiliyor musunuz? Siz ona iyi davransanız, eşinizin de tasavvuftan olduğunu birinci alternatifte değerlendirelim. Siz ona iyi davranmış olsanız, ondan müsaade isteseniz, böyle bir hizmet yapmak bizim için güzel bir şey. Allah yolunda hizmet, zikir gibi bizim içimize ferahlık veriyor. Ama eğer senden izin almazsam, bu beni çok yaralar, rahatsız olurum. Ben eşimin böyle bir konuda bana yardımcı olacağını düşünüyorum. Demek başka şey, ben seni dinlemem, sen benim kocamsın ama ben seni dinlemem. Ben giderim ve gerekeni yaparım. Bu iki davranış arasında bir uçurum var sevgili kardeşlerim. Biliyorsunuz ki genç kardeşlerimizden birçokları bize müracaat ediyorlar ve evlenmek istediklerini söylüyorlar. Hanımlardan da, erkeklerden de. Hayır, bu dua taleplerinde değil. Onun ötesinde telefonlarla ulaşıyor bize. Biz de bu konuda kardeşlerimizin onlara yardımcı olmalarını istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu demin söylediğim olayın yankısının bize ulaşmasına bakın. Bir kardeşimiz
diyor ki ben erkek kardeşlerimle konuştum. Onların da tasavvuftan hanım almalarını engellemeye çalışıyorum. Sevgili kardeşlerim bunu bana söylediği zaman bunun sebebi ne diye sormak gerekti. Bana demin size söylediğim olayı anlattı. Hanım kardeşlerimiz eşlerini hiçe sayıyorlar. Hayır, hepsi değil tabii. Ama eğer kalın çizgilerle görüntü buysa sevgili hanım kardeşlerimiz ne kadar büyük bir hata yaptığınızın farkında mısınız? Ailenin birliğinin bozulması, saygı ve sevgi değerlerinin paralize edilmesi onlar bir tarafa ama bizi eşinizle karşı karşıya getirmek ve bizi vasıta olarak kullanıp eşinizi saymadığınızı, ona değer vermediğinizi söylemek, davranışlarınızla bunu ortaya koymak yapabileceğiniz en büyük yanlışlardan bir tanesi. Hiçbir kadına bu tarzda bir şeyi eşine söylemesi yakışmaz. Allah yolunda böyle bir davranış biçimi hiçbir zaman geçerli değildir. Eşler, kocalar, tasavvuftan oldukları için böyle bir konuda hanımlarına müsaade vereceklerinden ben eminim. Ama hangi koca olsa karısı karşısına çıkıp da ben seni tanımam, sen bana karışamazsın, ben aldığım emri mutlaka yerine getiririm. Sanki emir, kocanıza karşı gelin, onu hiçe sayın ve Allah yolunda hizmet edin. Böyle saçmalık olur mu? Allah yolunda hizmet, herkesin kalbini kazanarak yapılır. Kalp kırarak, insanları küçük düşürmek suretiyle hizmet yaptığınız zaman bu hizmet Allah'ın katında kıymetli bir hizmet olmaz. Onun rızasını kazanmak sizin elinizde. Ona güzel davrandığınız zaman tasavvufta olan eşiniz niçin size karşı çıksın? Eşinin nereye gideceğini biliyor. Orasının hangi şartlarda olduğunu, eşinin orada nasıl korunacağını biliyor. Muhteva bir bütün. Öyleyse bu pozitif tabloyu, uyum içinde olması lazım gelen bu tabloyu, şu nefsinizin kibir afetine dayalı olarak paralize etmeniz büyük bir yanlış değil mi sevgili kardeşlerim? Eşiniz sizin üzerinizde tasarruf sahibidir, hak sahibidir ve o hakkı yerle bir edemezsiniz. Onu ait olduğu yerden aşağı düşüremezsiniz. Açık bir şekilde onu adam yerine koymayarak, hiçe sayarak, ben dilediğimi yaparım demek suretiyle eşlerinizi ne kadar küçülttüğünüzün farkında mısınız sevgili kardeşlerim?
Böyle bir şeyde böyle yapanlara sesleniyorum. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Onları bu tarzda bir davranışla küçültmekten elinize ne geçer? Onlar bize olan saygıları sebebiyle sizin de bu konuda belki de tartışmazlar. Belki dediğinizi zoraki olarak kabul ederler. Oysa ki onlar da tasavvufta ve bunu sevgiyle de yapabilirler. Sizin sakat davranışlarınız sebebiyle, nefsinize kapılıp yaptığınız davranışlar sebebiyle arkanızda bir hizmete sahip çıktığınız zaman arkanızda üzgün, öfkeli, sıkıntılı, gururu kırılmış eşler bırakıyorsunuz. Size verilen emir bu değil. Böyle yapacaksanız hizmet yapmayın. Eşleriniz, tasavvuftan olan eşleriniz size karşı gelecek değillerdir. Ama sizin davranışlarınız zorla onları karşı gelecek noktaya itiyorsa, bir köşeye sıkışıyorlarsa, tasavvuf bu mu diye düşünmezler mi? Sevgili kardeşlerim, aile birliğinin yara almaması gerekir. Evin içindeki baba, unutmayın, ailenin reisidir. Allah karşısında ailede hanımlardan daha fazla bir yeri vardır. Allah'ın olaya bakışında erkek ayrı bir yerin sahibidir. Daha üst noktada bir yer. Unutmayın ki ailede eşiniz ve çocuklarınızla beraber siz bir bütünsünüz. O bütünün bir parçasısınız. Hangi şartların içinde olursanız olun, Allah'ın dostlarını, eşinizle bir tercih müessesesi olarak tartışmayın. O zaman onları kırmış olursunuz. Onları küçültmüş ve yanlış bir zannın içine itmiş olursunuz. O zaman onlar küçüldüklerini hissederler. Böyle bir hissi duymakta da haklıdırlar.

düşünmemek kaydıyla birçok hanım kardeşimiz dışarıda da çalışıyorlar, evlerinin de işini yapıyorlar ve ben de eve ekmek getiriyorum diye eşlerine karşı onlardan daha üstün bir noktada oldukları imajını vermeye çalışıyorlar. Çok yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Çalışan hanımlar, niçin çalışıyorsunuz? Ailenin fertlerini geçindirmek için. Zamanımızda erkeklerin de hanımların da çalışması normal bir dizayn. Evet, siz dışarıda çalıştıktan sonra ev işleri de yapıyorsunuz, doğru. Ama bu eşinizden üstün olduğunuzun bir ispatı değildir. Ve bu çalışmayı kendinize zevk haline getirmiş olsaydınız, zaten eşinizle bu türde bir kavgaya, tartışmaya hiçbir zaman girmezdiniz, giremezdiniz. Öyleyse davranışınızın çok şikayet aldık bu konuda. Çok kardeşimiz bu istikamette incinmiş durumda erkeklerden. Öyleyse tasavvufa yakışır bir hanım olmaya çalışacaksınız. Çocuklarınızın annesi ve eşinizin hanımı. Ona aile içinde eşinize ayrı müstesna bir yer vereceksiniz. Davranış biçimlerinde hatalar olabilir. Onu ayrıca mütalaa etmek gerekir. Haksız davranışlarda bulunabilir beyiniz size karşı. Olabilir. Böyle bir durumda ona karşı onun beklemeyeceği bir davranış biçimini, bir sevgi dolu davranış biçimini ortaya koysanız, onun yanlış gördüğü olayı hangi şartlar altında nasıl vücuda getirdiğinizi ona kızmadan, sinirlenmeden anlatsanız, birçok olayda, birbirinden ayrı birçok olayda eşinizin size karşı artık o kadar sert bir gözle bakmadığını göreceksiniz. Unutmayın, her erkek karısından hesap sormak hakkının sahibidir. Hanımlar için de aynı şey söz konusudur. İşte yanlışlık burada başlıyor. Hesap sormak dediğimiz zaman kaşları çatık, insanları azarlayan, hatta döven insanlar söz konusuysa burada büyük bir yanlışlık var demektir. Eşlerin birbirinden hesap sormaları, birbirlerine hesap vermelerinin mevcut olmadığı ortamda tahakkuk eder. Eşinizin size hesap sormasına meydan vermeden siz her zaman ona hesap verseniz, her zaman ne yaptığınızı, nereye gittiğinizi, hangi konularda ne kadar para harcadığınızı ona söyleseniz, ne kaybedersiniz sevgili hanım kardeşlerim? Ailenin içinde bir eşinizin var olması, şu veya bu sebeple onu kaybetseniz, kaybettiğiniz zaman farkına vardığınız, onun ailede önemli bir yeri olduğunu idrak etmiş olacaksınız. Marifet, onu kaybetmeden, şu dünya hayatını yaşarken onu ait olduğu yerde görmektir. Her kadın kocasının

ailenin reisi olduğunu hatırlamalıdır. Kabul etmelidir. Sevgili kardeşlerim, hep çektikleriniz nefsinizin yüzünden değil mi? Bir kadın kendisini kocasından üstün görüyorsa, o zaman bu nefsinin kibir afetinin, gurur afetinin bir neticesi değil midir? Böyle gördüğünü kabul edelim. Mutlaka bunu eşinize ispat etmek mecburiyetinde misiniz? Eşinizle en güzel standartlarda geçinmek de söz konusu olabilir. En kötü standartlarda geçinememek de. Ne kadar güç şartlar altında yaşayan kadınlar olduğunu bir düşünün sevgili kardeşlerim. Eşinize onun bir hükmü olmadığını, üzerinizde bir etkiye sahip olmadığını, onu argo ifadesiyle takmadığınızı, ona ispatla çalışmanız Allah huzurunda büyük bir yanlış oluyor. Böyle bir davranış biçimi, sevgili kardeşlerim, sizi Allah'ın karşısında yüceltmez. Küçültür, alçaltır. Allah'ın size verdiği her şey, aile yuvasının bölünmez bir parçasıdır. O, sizin olan her şey aynı zamanda ailenizindir. Öyleyse çocukların üzerinde eşiniz de sizin kadar hak sahibidir. Ama eşyanın tabiatına uygun olarak sizin kadar sevgi sahibi değildir. Bunun tabii bir yaratılış meselesi olduğunu düşüneceksiniz. Eşinizi, eşlerinizi, her hanıma ayrı ayrı söylüyorum, eşlerinizi küçültmeyin. Onları yüceltmeye çalışın. Davranış biçimlerinizle onların üzerinde veya aynı seviyede olduğunuzu değil, onlardan aşağıda olduğunuzu, her hanımın kendi eşinden aşağıda olduğunu, onun üstün olduğunu, beyinin üstün olduğunu, ona ispat edici davranışlarda bulunduğunuz zaman ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse eşinizle öyle bir davranış biçimi içerisinde olun ki ailenin içinde siz çocuklarınıza en güzel örneği teşkil edin. En güzel örnekler olmayı sağlayın. Her zaman sulh ve sükun içinde birbirinize karşı sevgiyle ve saygıyla davranın. Sevgili kardeşlerim, bu konuşmamız ailede hanımlar üzerine yapılıyor. Hanımların davranış biçimlerini en güzel şekilde nasıl bir hedefe ulaştırabilecekleri konusunu konuşuyoruz. Öyleyse bir hizmet konusunda eşinizden müsaade istemenin birçok yolu vardır. Ben gidiyorum demek başka şey, ona
durumu anlatmak ve onun rızasını alarak kalbiniz tatmin olmuş bir hale gitmeniz, ikisi aynı şey mi? Birincisinde arkanızda kırılmış bir insan bırakıyorsunuz. Size öfke duyan bir insan. Küçültülmüş olduğunu hisseden bir insan. Öyleyse böyle bir davranış biçimini asla ortaya koymamalısınız. Onun size kötü davrandığını varsayalım. Birçok evde bu olay birer vakadır. Peki bu negatif faktörü pozitife çevirmek gene kadının elinde değil mi? O size öfkelense de siz ona öfkelenmeden doğruları aktarabilseniz, onu ikna etmeye çalışabilseniz, birçok defa bunu başarabildiğinizi göreceksiniz. Çocukların da anne babalarının kavga etmesi halinde negatif etkilenmiş olduklarını her zaman biliyorsunuzdur. Onları pozitif etkilemek sizin davranışlarınızdan taşan güzelliklere bağlıdır. Hanımlar eşlerine karşı saygılı ve sevgi dolu olacaklar. Beyler de eşlerine karşı gene saygılı ve sevgi dolu olacaklar. Hanımın eşine karşı duyduğu sevgi, erkeğin eşine karşı duyduğu sevgi, bunlar ailenin temel bağlayıcı faktörleridir. Eşlerinizi mutlaka sevmelisiniz. Onları temiz tutun. Temizliklerine siz yardımcı olacaksınız. Çamaşırlarını her istikamette onların ihtiyaçlarını karşılayarak her açıdan onu temiz bir hüviyette hayatını devam ettirir, bir rotada bulundurmalısınız. İşinden yorgun almış, yorgun argın gelen bir eşi, beyni eğer bir kadın güler yüzle karşılayabiliyorsa, onun halini hatırını soruyorsa, terliklerini veriyorsa, ona bir güzel davranış biçimi sergiliyorsa, güler yüzle, cana yakın bir davranış biçimi, bu erkek mutlu olmaz mı evinde? Sevgili kardeşlerim, zaman geçince alışkanlıklar oluşmaya başlar. Bu alışkanlıklarınıza dikkat edin. Alışkanlıklarınız hiçbir zaman eşinizi sizden soğutacak olan bir negatif dalga boyuna sebebiyet vermemelidir. Eşiniz size karşı, sizin ona karşı olan güzel davranışlarınız dolayısıyla hem saygı duymalı hem sevgi duymalıdır. Saygı karşılıklıdır. Ve hanımın eşine karşı saygısı daha üst boyutta olmalıdır. Yaratılış kanununun gereği olarak. Öyleyse eşlerinizi sevmeniz Allah'ın emri. Eşlerinize itaat etmeniz Allah'ın emri. Allah'ın emrettiği bütün standartlarda itaat asıldır.
sevgili kardeşlerim, hanım kardeşlerim, öyleyse eşinizle davranış biçimlerinizde her zaman aynı güzelliği yaşamalısınız. Onunla meşgul olmalısınız. Ve sizin davranış biçimlerinizin neticesini o yadırgamakla değil, tasviple uygun görerek tasdik etmelidir. Böyle bir şey zorla oluşturulamaz. Öyle yapıldığı takdirde yuvadan soğuma oluşur. Kahve sevgisi başlar. Evlendiğiniz zaman eşinizin bir kahve sevgisinin olduğunu düşünün. Ama siz ona evinde kahveden daha güzel bir ortam sağlayabilirsiniz çocuklarınız ve siz. O bir süre sonra kahveyi tercih etmeyecektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Herkes için aile yuvası mutluluğun kaynağı olmalıdır. Birbirinize karşı söyleyeceğiniz bir çift güzel söz, bir gülümseme, herhangi bir konuda anlayış, tasdik ve güzellikleri açıklamak, memnun olduğunuzu belirtmek, eşinizle ilgilenmek, bunları mutlaka yapmalısınız. Ailenizin mutluluğu için bu gerekli sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Eşiniz haksız standartlarda diyelim çalışmıyor. Siz evin hanımı olarak hem dışarıda çalışıyorsunuz, ailenin geçimini sağlıyorsunuz. Hem çocukların yükü sizin üzerinizde, hem evin yükü sizin üzerinizde. Devamlı bunu bir kavga konusu yapmak ve evvela sizin huzursuz oluşunuz, sonra da onun ve çocukların huzursuz oluşu. Bunu ortaya koyduğunuz zaman, ortaya koyduğunuz, ulaşabildiğiniz şey, onun da sizin de çocuklarınızın da mutsuz oluşudur. Aynı şartlarda ona güzel davranabilseniz, onu güzele davet edebilseniz, bunu tekrarlamaktan bıkmasanız, çevrenizdeki insanlar vasıtasıyla eğer eşiniz işsizse ona bir iş bulmaya çalışsanız ve eşinizin mutluluğu için bir gayretin içinde olsanız ne kaybedersiniz sevgili kardeşlerim? Öyleyse bu konuya dikkatle bakın. Eğer eşiniz tasavvuftaysa sohbetleriniz için ve hizmet için onlar size engel olmayı düşünmezler. Ama davranış biçiminiz tersse bunu bir vasıta kılıp onları davranışınızla küçültmüşseniz veya küçültüyorsanız nefsinizin bu hastalığına yeniliyorsanız o zaman tasavvufu yaşamıyorsunuz demektir. Allah'ın sizden beklediği bu değildir. O zaman negatif tepkilerin geldiğini göreceksiniz eşinizden. Ve ailenin sulh ve sükun muhtevası değişecek.
Sut ve sükunun yerini kavgalar, küfürler, bazen dayak alacak. Neden sevgili kardeşlerim? Neden buna sebep olalım? Öyleyse eşinizde onu hiçe saydığınız gibi, ona önem vermediğiniz gibi bir duygunun uyanmamasını temin etmek sizlerin görevidir. O sizin için bir müsaade merci olmalıdır. Ve böyle olduğu takdirde huzur içinde her işinizi yapmanız mümkün olacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, anneler, sizlere sesleniyorum. Eşlerinizle çok iyi davranışların içinde olmalısınız. Yuvayı yapan dişi kuştur derler. Ailede ahengi sağlayacak olan kocanızdan ziyade sizlersiniz. Öyleyse çocuklarınızın üzerine kanat gerin. Onları koruyun. Onları geleceğe hazırlamaya çalışın. Onlara sorumluluklar verin. Eşinizle birlikte. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Ev hanımları, anneler. Eğer siz Allah yolunda bir gayretin sahibi olursanız, göreceksiniz ki Allah-u Teala sizlere yardım edecektir. Aynı sonucu sulh ve sükun içinde de sağlayabileceksiniz. Hiç kimseden, tasavvuftan sakın, hanım almayın, sakın tasavvuftakilerle evlenmeyin, yoksa benim vaziyetime düşersiniz gibi bir sözü içinizden hiçbirinin eşinden duymamak istiyoruz artık. Bunu sağlamak sizin sadece göreviniz değil, aynı zamanda zevkiniz olmalı diye düşünüyorum. Lazım geleni yaptığınız zaman bunun size sadece huzur verdiğini yaşayacaksınız. Sevgili anneler, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Allah'ın huzurunda hepinizin ailelerinizde, çocuklarınızla birlikte sonsuz bir mutluluğu paylaşmanızı ve hayatınız boyunca en güzeli yaşamanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me as salavat. Allahümme salli ala Muhammed. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Meryem o gün erkenden uyanmıştı. Dağların arkasından güneş doğuyordu. Heyecanlıydı. Bahçeye anneannesiyle çiçek dikeceklerdi.
1: Günaydın anneanneciğim. Biliyor musun ben Allah'a teşekkür ettim.
2: Çok güzel. Ne dedin?
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım, öğrendim ki her şey Allah diyor. Çiçekler de Allah dedikçe açıyor. Güzel kokular veriyor.
2: Allah seni çok sever. Kucak dolusu sevmesi için güzel huylu bir çocuk olmalısın. Başkalarını mutlu etmelisin. Meryemciğim, güzel kızım. Seven sevilir. Sevilen de mutlu olur. Mesela oyuncaklarını veya çok sevdiğin bir şeyi arkadaşlarınla paylaşmak ister misin?
1: Evet, veririm. Verince kavga etmiyoruz. Güzel oynuyoruz.
2: Meryemciğim, arkadaşlarına örnek ol.
1: Nasıl?
2: Söz almak istediğinde parmak kaldır. Alçak sesle konuşanı Allah sever. Asla büyüklerinin sözünü kesme. Çok dinle, az konuş. Öğretmenin verdiği ödevleri hemen yapıyor musun?
1: Bazen yapmak istemiyorum.
2: Meryemciğim, o senin şeytanla arkadaşlık yapan nefsinin sesi. Onu dinleme. O seni hep üzer. Hem büyüklerinin verdiği görevi zamanında yaparsan Allah'ın hoşuna gider. Sana hediyesini mutluluk olarak verir. İçinden hep şarkı söylemek gelir.
1: Ne güzel, ne güzel.
0: Meryem anneannesini dinlerken kendisi de çimler arasında çıkan sarı, beyaz papatyaları toplamıştı. Meryem önce çok sevdiği annesini mutlu etmeyi düşündü.
1: Anneanneciğim, bu papatyaları anneme vereyim. Mutlu olur, değil mi?
2: Elbette, elbette yavrucuğum.
0: Meryem duasını yapmayı da unutmadı.
1: Allah'ım, bu gökler, yerler hep senin. Çiçekler de senin. Çiçeklerim çabuk açsın. Bu çiçekleri anneme götürmeme izin verdiğin için seni çok seviyorum. Sen de beni sev, olur mu?

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Bir defa daha Allah'tan bahsetmek üzere. Bir defa daha gönül gönüle bir beraberlik oluşması için. İşte bir yeni gönül sohbetinde gene birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Biliyorsunuz ki bizim dünyamız sevgi üzerine kurulmuştur. İnsanlar birbirlerinden nefret edebilirler. O onların bileceği iş. Bedelini ödemek mecburiyetindeler. Ama sizler ve biz bütünün birer parçasıyız. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Gönlümüz sizlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevgi, insanları birbirine bağlayan en sağlam ipliktir. İptir, urgandır, halattır. Eğer insanlar arasında birisinden bahsederken bir sevgi halesi oluşmuşsa, o üçüncü kişi hakkında sevilen bir kişi ise, konuşan iki kişinin kalbi birbirine daha yakındır. Ne yazık ki düşmanlıklar üzere kurulmuş olan bir dünyada yaşıyoruz. Bu adım adım gelişmiş. İnsanlar Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında sahabe birbirlerinin can dostuydular, gönül dostuydular. Ondan evvel can düşmanıydılar. Öyle bir topluluğu, her biri bir sürü cinayet işlemiş olan, kabileler arasında kan davası olan, ateş çukurunun kenarında olan sahabeyi Allah-u Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle cehaletten kurtarıyor. Onları Allah-u Teala tarafından kalpleri birbirine telif edilmiş olarak görüyoruz. Yaklaştırılmış, bağlanmış, ısındırılmış ve birbirini seven, birbirleri için canlarını veren bir toplumu vücuda getirmişler. Öyleyse bu devir hidayet devridir. Bu içinde bulunduğumuz devirde de sizler sevginizle etrafı ısıtmalısınız. Sevgili Mehir Vakfı'nın mensupları, şu dünyada Allah'a en yakın insanlarsınız. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah içinseniz bunu hemen anlarsınız. İnsanları seviyor musunuz? Sizi sevmeyenleri de sevebiliyor musunuz? İşte o zaman Allah içinsiniz. Herkesi sevebilmelisiniz. İnsanlar yanlışlıklar yapabilirler. Bu Allah'la onların arasındaki bir ilişkiyi ifade eder. Kim
Allah'ın emirlerini çiğnerse, yerine getirmezse, yasak ettiği fiilleri de işlerse, o Allah'ın sevgilisi olamaz. Oysa ki Allah Teala hepimizin sevmek ister. Bu ise hepimizin Allah'ı sevmesiyle paralel bir olgudur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah için olmak, sevmek, Yunus'un dediği gibi gönüller yapmak, işte hayatınızın hedefi bu güzellikler olmalı. Bunun için en çok ihtiyacınız olan şey insanları sevmektir. Ancak onları severseniz bu hedeflere yürüyebilirsiniz. Ve deneyin, sevmeyi deneyin. Size kötülük yapanı da sevmeyi deneyin. O kişinin size yaptığı kötülüğe karşılık siz ona öyle güzel bir davranışla davranmalısınız ki o kişi yaptığı kötülükten sizin o güzel davranışınız sebebiyle utanç duyabilir. Eğer siz onun yaptığı düşmanca davranışı, onun söylediği sözleri onun bir anlık öfkesine verirseniz, herkes hata yapabilir derseniz ve onun size söylediği kötü şeylere karşılık siz ona güzel sözler söyleyebilirseniz, işte siz Allah'ın emrettiği bir güzel davranışı vücuda getirdiniz. Allah Teala buna kötülüğe karşı iyilik diyor. Kim size bir kötülük yaparsa siz ona birkaç tane iyilikle cevap verin. Nefsi olan insanlar kendilerine kötülük yapanlara kötülük etmeye çalışırlar. Çünkü nefslerinin kalbi intikam hissiyle doludur. Ama siz öyle olmamalısınız. Sizin kalbiniz Allah'ın nurlarıyla her gün biraz daha çok doluyor. Zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurları göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Ve kalbiniz adım adım Allah'ın nurlarıyla doluyor. Bu dolan kesim nefretin, öfkenin, intikamın barınamayacağı bir kesimdir. Kalbinizi %100 daimi zikre ulaşarak Allah'ın nurlarıyla doldurduğunuz zaman artık sizin için negatif bir dizayn oluşmaz. Herkesi seversiniz. Size düşmanlık yapan kişi de bu düşmanlıktan, ortaya koyduğu düşmanca davranıştan pişmanlık duyacaktır. Siz ona hiçbir zaman aynı düşmanlıkla cevap vermeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey o kadar güzel ki. Eğer siz başkaları için yaşamaya başlarsanız, hayatınızı, etrafınızdaki insanları daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu kılmak için bu hedefe yönelik olarak devam ettirirseniz, gayeniz sevmekse, özünüzde bu varsa,
O zaman davranışlarınız bunun bir göstergesidir. Sevgili kardeşlerim, insanlar kin sahibidir, nefret sahibidir. Kalplerinde bu afetler vardır. Bu afetlerin tesiri altında davranacaklardır. Öyleyse sizler onları affetmek büyüklüğünü gösterebilmelisiniz. Size kötü davranan birisini affederek ona en güzel davranışla davranırsanız, o kişi size ne kadar belli etmemeye çalışırsa çalışsın, yaptığı hatadan dolayı bir vicdan azabı duymaya başlar. Onun size yaptığı kötülüklere siz iyilikle mukabele etmeyi başarırsanız, sanki size o kötülükleri hiç yapmamış gibi davranmayı başarırsanız, bu Allah-u Teala'nın indinde güzel bir sonucu oluşturur. Eğer insanları sevmezseniz ve bu sevginizi davranışlarınızla ortaya koymazsanız, ispat etmezseniz, o zaman onlardan bir farkınız kalmaz. Oysa ki sizler Mihir Vakfı'nın müntesiplerisiniz. Bu dünyada bütün insanların örnek alması lazım gelen bir davranış biçimleri dizisi sergilemek mecburiyetinde olanlar. Sevgili kardeşlerim, bu standartlar içinde geleceğinize doğru yürüyün. İnsanları sevin. Yolunuzu sevginin nurları aydınlatsın. Nefretin karanlıkları arkanızda kalsın. Size ve kalbinize ulaşamazsın. İnsanlar sizi gördükleri zaman mutluluk duymalılar, huzur duymalılar. Sizinle beraber olmaktan mutlu oldukları belirli bir şekilde belli olmalı. Bunu kendinizi överek gerçekleştiremezsiniz. Sizi sevmeleri için önce siz onları sevmek zorundasınız. Bu bir zevktir. İnsanları sevdiğinizde onlardan sevgi dolu karşılıklar alırsınız. Siz sevginizi ortaya koyun, gerisini Allah'a bırakın. Hiç çekinmeden bütün insanları sevin ve sevginizi onlara belli edin. Sevgili kardeşlerim, bu bir gönül işidir. Gönlünüzce sevin. Kalbiniz sevgi dolu olsun. Sizden onlara akan şey, günün 24 saatinde sadece huzur olsun, mutluluk olsun, huzura ve mutluluğa davet olsun. Siz davranışınızla bu vasıfların sahibi olduğunuzu her an hissettirirsiniz. Eğer gerçekten bu vasıflar sizde varsa,
Hadise birinin için olmadığını düşünelim. Ama siz böyle bir şeyi kendinize şiar edindiniz, hedef edindiniz. İç dünyanızın da nefsinizin kalbi afetlerle dolu olmasına rağmen adım adım herkese karşı güzel davranışlar sergilemeye başladınız. Nefsinizle devamlı çatışarak. Onlar size kötü davrandığı zaman nefsiniz kabaracak ve sizin de onlara kötü davranmanızı isteyecektir sizden. Ona itaat etmeyin. Ruhunuz ne söylüyor? Daha açık bir şekilde Allah ne söylüyor? Siz ona bakın. İnsanlar sizin kalbinizi kırmış olabilirler. Buna rağmen onları sevebilecek misiniz? İşte insanlık budur. İşte Allah'a yakın olmak budur. Size kötülük yapanları da sevebilmek. Sevgili kardeşlerim, sevgiyi kalbinizin en mutena yerinde saklayın. O sevgi size hayat boyunca meşale olacaktır, ışık olacaktır, nur olacaktır. Allah-u Teala'nın en çok önem verdiği duygu sevmektir. Karşılıksız sevmek. İnsanlardan sevginin karşılığını görseniz de sevmek, görmeseniz de sevmek. Elbette ikincisi zor bir olay. O kişinin sizi sevmediğini görerek, davranışlarından bunu hissederek onu sevmek mümkün mü? Evet, mümkün. Peki bu mümkün olan şey hangi kapıyı açar? Karşı kapıyı o kişinin kalp anahtarıyla açar. O size yanlış davrandıkça, o size küçültücü, sizi küçültücü davranışlarda bulundukça, siz eğer onu sevdiğinizi, bunlara hiç aldırmadan ortaya koyabilirseniz, mutlak olarak savaşı kazanırsınız. Bu bir savaştır. Bu savaş, hayırlarda yarışma savaşıdır. Nefsinize karşı savaştır. Nefsinizin afetleri, Allah'ın yolunda tekamül etmekte olan sizleri, hep başkaları size yanlış davrandığında aynı hatalı davranışı sizin de onlara karşı sergilemeniz istikametinde teçhiz etmeye çalışırlar. O istikamette sizi kullanmaya çalışır nefsinizin afetleri. Sakın yenilmeyin. Bir başkası mı? O size kötü davranabilir. O Allah'la onun arasındaki bir olgu. Ama siz onun kötü davranışına mukabil aynı kötülükle ona yönelirseniz sizin ondan farkınız kalır mı? Öyleyse siz Allah'ın dostları size yapılan kötü davranışlara da güzel davranışlarla cevap verip onun sizi sevmemesine rağmen belki nefret etmesine rağmen onu sevmelisiniz ve bu sevginizi hiç çekinmeden göstermelisiniz, ispat etmelisiniz. O zaman siz Allah'ın gerçek kulları olursunuz.
Bir ışık olursunuz insanların içinde. Bir nur olursunuz. Karanlık davranışlara, nefsani davranışlara ruhunuzla cevap vermek ya da nefsinizde adım adım biriken faziletlerle cevap vermek. Sevgili kardeşlerim, yavaş yavaş bunun meyvelerini toplamaya başlayacaksınız. Siz sarsılmaz bir kaya gibi olacaksınız. Onlar sizi deneyecekler. Kötü davranacaklar. Daha kötü davranacaklar. Hakaret edecekler. Bunlara karşı onları hala sevebilecek misiniz? İşte anahtar burada. Sevebilmelisiniz. Başlangıçta kendinizi zorlayarak, sonra bunu iç dünyanız zevke çevirecek. Başka insanları sevmek, onlar sizi sevmese de sevmek sizin için bir zevk haline gelecek. Başlangıçta nefsinizin kalbindeki afetler sebebiyle bu hedeflere kendinizi zorlayarak ulaşacaksınız. Ama sonra nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça, onların yerine fazıllar aldıkça, onların büyüme paralelinde iç dünyanızdaki duygular daha güzele, daha güzele, daha güzele değişecek. Davranışlarınız daha çok başkaları için olmaya başlayacak. Herkesi seveceksiniz. İnsanlara nefretle değil, belki yaptıkları yanlışlar sebebiyle acıyarak bakacaksınız. Allah'ın dostluğunu kaybetmeyi sevdiler diye düşüneceksiniz. Ve onları tekrar Allah'ın dostu olmak konusunda hem davranışlarınızla hem de anlatımınızla yöneltmeye çalışacaksınız. Dikkat edin. Onlar siz değiller. Davranış biçimleri itibariyle kendi nefslerinin emrinde olan insanlar. İlk etapta istediğiniz sonucu almanız mümkün değildir. O istediğiniz sonuç Allah'ın istediği sonuçtur. Kötülüğe karşı iyilik etmek yoluyla insanları başka insanlara iyi davranmaya ulaşan bir noktaya getirmek. Sevgili kardeşlerim, aslında her şey çok güzel. Her şeyin en güzel olduğu bir ortamda yaşamak istemez misiniz? O zaman bütün insanlara kucağınızı açın. Sevgiyle onları bağrınıza basın. Her halinizden onları sevdiğiniz belli olmalı. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın yolunda yücelebilmeniz, başka insanların size bakış açılarını ne kadar değiştirebilirseniz o kadar üst seviyede gerçekleşir. Başlangıçta siz de onlar gibiydiniz. Sizden nefret edenlerden siz de nefret ediyordunuz. Hatta sizden nefret etmediği halde davranış biçimine kızdığınız insanlardan da bu büyük hakikatleri yavaş yavaş zaman içerisinde tatbik sahasına koyduğunuz zaman yılmadan, bıkmadan, usanmadan insanların daha güzele, daha güzele ve daha güzele yönelmelerini temin etmeye çalışmak, bir başka ifadeyle
onlar için yaşamak, onları mutlu kılmak için yaşamak, işte hayat budur. Allah'ın bütün insanlara emrettiği hayat budur. Başkaları için yaşamak, başka insanları mutlu etmek için yaşamak. Bu size ne kazandırır bilir misiniz sevgili kardeşlerim? Her mutlu insanın, her sizin vasıtanızla o andaki o olay sebebiyle mutlu olan kişinin yaşadığı o mutluluğun iki katını siz alırsınız. Hem Allah size huzur verir, hem de ruhunuz ya da devrimimin ruhu size mutluluk verir. Etrafınızdaki insanların her birini sevdikçe, onları mutlu kıldıkça, güzellikler denizi giderek daha şeffaf, daha berrak bir renk alacaktır. Güneşin ışıklarıyla pırıl pırıl bir kalp denizine sahip olacaksınız. İşte o güneş sizin iç dünyanızda parlayan bir güneştir. Nefsinizin afetlerinin yerini almış olan nurlar, fazıllar, oran giderek büyüyecektir ve nefsinizin afetleri her gün biraz daha azalacak. Fazıllar onların yerini alacak. Giderek daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu bir insan olacaksınız. Sakın unutmayın sevgili kardeşlerim. Sizin mutluluğunuz, başkalarına ulaştırdığınız mutluluğun paralelinde yeşerir. İşte tüm gayretinizde bunu tahakkuk ettirmelisiniz. Bilmelisiniz ki başka insanların huzuru, mutluluğu, onların yaşamlarına renk katmak, nur katmak, ışık katmak, o sizin elinizdedir. Davranış biçimlerinizi bu istikamette dizayn etmelisiniz. Dikkat edin ki onların her birine ne kadar mutluluk verebilirseniz, her birinin karşılığında iki katını Allah'tan ve ruhunuzdan veya devrinin ruhundan geri alacaksınız. Öyleyse kalbinizi başkalarına açın. Başkaları için yaşayın. O zaman mutluluğun ne olduğunu yaşayabilirsiniz. Başkaları için yaşamaya başlarsanız, Allah'ı her geçen gün daha çok, daha çok ve daha çok sevmeye başlayacaksınız. İnsanları daha çok sevmeye başlayacaksınız. Size ve başkalarına kötülük eden insanlara da iyilik etmeye başlayacaksınız. O zaman o insanların hiç beklemediğiniz bir şekilde sizin davranışlarınızdan etkilendiğini göreceksiniz. Pozitif bir etkilenme. Onların gidecekleri yer cehennemken, eğer iyi bir ilişki kurabilirseniz, o başkalarına nefslerin afetleri sebebiyle kötü davranan insanlara büyük mutluluklar ulaştırabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor?
Bunları gün be gün yaşadıkça huzuru iç dünyanızda kavganın bittiği bir muhteşem dizaynı sergileyeceksiniz.

ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz, daha çok seveceksiniz. Nefsi olacaksınız, daha çok seveceksiniz. İradenizi Allah'a teslim edeceksiniz. İrşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle irşat makamının sahibi olacaksınız. Daha çok seveceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda o kadar güzel tanzim edilmiş ki her şey. Sadece onun dizaynına hayran olacağınız, güne ulaşmanız, bunları sizin gözünüzde de ayan beyan yerleştirecektir. Konunun temelinde yatan hedef başkaları için yaşamaktır. İnsanlar kendileri için yaşadıkları cihetle mutsuzdurlar. Hep başkalarının kendilerine bir şeyler yapmasını, bir şeyler vermesini isterler. Halbuki onlar başkalarına bir şeyler vermek üzere harekete geçtikleri zaman Allah'ın bilinmeyen yerlerden o güzel hedefleri gerçekleştirebilmeleri için kendilerine ne kadar büyük yardımlar ettiğini yaşayacaklardır. İdrak edeceklerdir ki başkalarına bir şeyler vermek için istedikleri zaman bunun samimiyet derecesi %100 ise Allah-u Teala onlara başkalarına yardım etmeleri için bütün imkanları sunacaktır. Onlar öyle insanlar olacaktır. Başkaları için yaşayan insanlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki sizler Allah'ın yolcularısınız. Allah için yaşıyorsunuz. İşte bu Allah için yaşamayı başkaları için yaşamakla pekiştirin. Her geçen gün daha sevgili olun Allah'a. Daha çok sevinin. Daha çok huzur içinde olun. Ve bütün güzellikleri yaşayın. O zaman en güzelini yapacaksınız muhakkak. Ulaştığınız yerde diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Biz de sizinle beraber olacağız. Diyeceğiz ki hayır, sana öyle gelmiyor, bize de öyle geliyor. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah-u Teala tarafından insanları mutlu kılmak üzere dizayn edildiğini hiç unutmayalım. Her şey insan için yaratılmış. İnsansa Allah için yaratılmış. Sadece bunun için bile Allah için yaratıldığımız için ve bizim dışımızda Allah'ın yarattığı her şeyin bizler için yaratıldığı için yaratılması sebebiyle Allah'a ne kadar çok hamd etmemiz, ne kadar çok şükretmemiz lazım. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Allah'ın katındaki mahlukatın içinde en değerlisi insandır. Unutmayın sadece o Allah'ın ruhunu bünyesinde

içerisinde taşır. Allah onu kendi ruhuyla teçhiz etmiştir. Ve başka hiçbir yaratıkta düşünebildiğiniz her şeyi düşünün. Ne melekler, ne cinler, ne hayvanlar, ne bitkiler, hiçbir şey Allah'ın ruhunu bünyelerinde taşımazlar. Bu biz insanlara has bir ayrıcalıktır. Bir nimettir. Allah'a şükretmemiz için en büyük sebeplerden biridir. Tüm gökler, bütün arzlar ve ikisinin arasındaki her şey biz insanlar için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte bu hedeflere ulaşmanın yolu sevmektir. Şeytan nefret ettirmeye, Allah ise sevdirmeye matuf hedeflere sahiptir. Mutlu olmak istiyor musunuz? Öyleyse sevin insanları. Sevdikçe o güzel günlere ulaşacaksınız ki onlar da sizi sevecekler. Çok sevecekler. Siz onları zaten seviyordunuz, daha çok seveceksiniz. Yani bütün güzellikler art arda yaşanıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki. Her şeyin en güzel ölçülerde yaşandığı bir dünya hayatı istemez misiniz? Her an mutlu olduğunuz, her an başkaları için ne yapabilirim telaşıyla kalbinizin titrediği, onlar için olmanın o mutlu yaşantısını içinize sindire sindire yaşadığınız bir yeni dünyada yaşamak istemez misiniz sevgili kardeşlerim? Bu bizim yaşadığımız bu büyük mutluluğu siz de yaşamak istemez misiniz? Biz sizin için yaşıyoruz. Size mutluluğu ulaştırmak için, sizi mutlu kılmak için her şeyimizi sizlere adadık. Allah bize verdi, biz de sizlere adadık. Öyleyse her biriniz için bir hedef var. Etrafınızdaki insanlar için, onları mutlu etmek için yaşamak. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve As-Salavat.

0: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz selam teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz çocukların manevi eğitimi. Birinci sual, çocukların manevi eğitiminde en çok dikkat edilmesi gereken husus nedir? Muhterem Efendimizin buyurduğu şekliyle çocuklarımız geleceğin büyükleridir. Geleceğe bırakacağımız en güzel miras, en kıymetli miras çocuklarımızın Allah'ın emrettiği biçim ve boyuta yetiştirilmesidir. Bu hedefi gerçekleştirirken en çok değer vermemiz lazım gelen şey Allah'ın sevgisini aşılamaktır. İslami terbiyenin temelinde Allah'a ulaşma dileği vardır. Bu asli mefhum bütün öteki öğreteceklerimizin toplam değerinden daha büyük bir faktördür. Ondan sonra büyüğüne saygı göstermesini, küçüğünü sevmesini, Allah'ı, Allah'ın dinini, dinin temel esaslarını öğretmeliyiz. Anne babanın çocuğuna bırakacağı en büyük miras İslami terbiye. İşte Hazreti Ebubekir radıyallahu anh malını bütünüyle Allah yolunda verdiği zaman Hazreti Ömer diyor ki güzel de çocuklarına ne bıraktın deyince Allah ve Resul sevgisini bıraktım diyor. Öyleyse bu insan hayatında, dünya hayatında en geçerli, kıymetli değer Allah ve Resul sevgisi. Allah'ı sevmek, Resul'ü sevmek imandandır. Geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman genellikle korkuya dair bir din öğretisi var. Korkuya dair din öğretisinin içinde sevgi yok. Korkan korktuğundan kaçar. Ama seven sevdiğine koşar. Allah Teala dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyi emretmişse Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin işaretidir. O zaman korku değil sevgiyi çocuklarımıza aşılamak lazım. Özellikle sahip olduğumuz en güzel şeylerin hepsinin bize Allah'ın verdiğini onlara anlatmak, onlara hedef ulaştırmak gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 0 ile 14 yaş arasında çocuklarınıza emrediniz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tam 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette bize farz kılınıyor. Kur'an-ı Kerim Allah ve Resul sevgisinin tüm boyutlarını içeren bir kaynak. 12 ayette bize farz kılınıyor ve bu farzları Allah-u Teala yerine getirmemizi emir buyuruyor. İşte bu farzların başında ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması var. Çocuklarınıza emrediniz dendiği zaman her anne baba Allah'ı temsil eden mürşidin ailedeki yansımasıdır. Çocuk 7 yaşına kadar emredici, 7 yaşına 14 yaşına kadar emre uyan, 14 yaşında sonra da 7 yılda anne babasının istişare tarafı olmalıdır. 7 ile 14 yaşa kadar da beraber yapmak. Eğer bu şekilde davranır, İslami terbiyeyi onlara aşılarsak, o zaman bize düşeni yapmış oluruz inşallah. İkinci sual, çocuklara maneviyatı aşılamak adına onları zorlamak doğru mudur? Korku hiçbir devrede çözüm değildir. Çözümün arkasında daima sevgi vardır. Onlarla ilişkinize tahakkümü katiyen sokmayacaksınız. Onlara hep güler yüzle davranın. Ama hatalarını onları ikna ederek onlara kabul ettirmek mecburiyetindeyiz. Ayrıca Allah'ın yolunda olan bütün anne babalar evlatlarına en güzel davranış biçimini göstermek mecburiyetindedirler. Çocuk sadece kendisiyle alakalı olan sahalarda değil, anne babasının bütün davranışlarında hep doğruyu görmelidir. Davranışlarınızla onları yönlendirmek istediğiniz istikamet farklı ise buna netice alamazsınız. Örneğin anne baba sigara içiyor, çocuğuna sigara içme dediği zaman bunun o çocuk üzerinde bir pozitif etkisi yoktur. Dolayısıyla söylediklerimizle yaptıklarımızın uyması lazım. Cehaletten kurtulmak istiyorum. Ne yapmam lazım Allah Resulü? İlim öğren. İlmimin de aleyhime olması, ne yapmam lazım? Onunla amel et. Öyleyse öğrendiklerimizi biz de yaşayabilmeliyiz ki başkasına örnek olabilirim. Çocukların da bu dizayn içerisinde olmasını gerekir. Üçüncü soru, çocukların manevi eğitiminde anne babalar kadar etraflarındaki kişilerin de rolü var mıdır? Evet. Anne babadan başlayarak çevredeki diğer kardeşlerimizin de her çocuğun yetişmesinde karınca kaderince bir rolü olmalıdır. Biz insanları başkalarına her açıdan yardımcı olsunlar diye yetiştirmek için buradayız. Nasıl Rabbimiz biz insanları ve cinleri başka bir şeyin bize abd olsun diye yarattık diyorsa emrimlerimizi yerine getirsin diye yarışıyor. İnsanlar aynı zamanda başkaları her açıdan yardımcı olsunlar diye varlar. Hepimiz derece derece bu asli görevin sahibiyiz. Çocuklarımızın gelecekte mutlu olabilmeleri bizim onlar üzerindeki fonksiyonumuzun muhtevasına vardır. Doğru yolu göstermezsek, kendi mantığıyla doğru yolu seçmeye kalktığı zaman yanılması kuvvetle muhtemeldir. Tecrübe sahibi anne babanın çocuğunu pozitif yönlendirmesi esastır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirası İslam'ı terbiye olduğunu, İslam'ı terbiyenin temelinde de Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İnsanlığı sevmek, tüm canlıları sevmek, herkese iyilik yapmak, çalmamak, çırpmamak, dürüst olmak, kulak kıyamamak. Benim anladığım bu.
3: İslam'ın kısacası bütün şartlarını yerine getirebilirsek Allah'a ulaşabileceğimizi düşünüyorum.
4: Allah'a ulaşmaz. Allah bizi yarattı. Allah Muhammed'dir. Başka ben bir şey bilmem.
5: Ona ulaşmak, onun rızasını almak.
1: Sizce bu dileğin öğretilmesinin önemi nedir?
2: Sevdirmek, merhametli olmak, insanlara karşı iyi davranmak, güzel örnek olmak.
3: Tabii ki insanların her şeyle birlikte toprağa gömüldüğü zaman bütün her şeyini geride bırakıyorsunuz. Yaptığınız ameller ve yetiştirmiş olduğunuz evlatlar sizin arkanızdan Fatiha okuduğu zaman, Yasin okuduğu zaman size bir faydası var.
4: Öbür dünyaya göçtüğümüzde arkamıza iyi ameller bırakmamız bizim için çok önemli.
1: Allah'ı öğreneceğiz ki ona göre kulluk yapacağız, ibadet yapacağız. Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Takvamız, salih amellerimiz, gerçekten onun rızası için yapılan şeyler daha makbuldür.
3: Her türlü pozitif ilimler Cenab-ı Allah'a ulaşabileceğini düşünüyorum.
5: Ruhumuz, iyiliklerimiz, kötülüklerimiz, her şeyimizden haberdar yani.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Ey Yüce Allah'ım, ben de dünya hayatında yaşarken
4: emanet olan ruhumu
3: sana ulaştırmayı bana da nasip kıl Allah'ım.
1: Seni çok seviyorum. Sevdiklerinden olmayı diliyorum Allah'ım.
5: Dilimdeki duamı kalbime indir. Amin.
0: Bütün pozitif ilimler, daha doğrusu bir misal her türlü pozitif ilimle Cenab-ı Allah'a ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Pozitif ilim muhtevası nedir? Pozitif ilim faydalı ilimse Kur'an'ın bütününü içeriyor. Allah'ın ilmidir. Şeytanla alakalı Kur'an bütün ilimlerde negatif ilimlerdir. Ama pozitif ilimden eğer bizim din adamlarımızın öğrendiği ilmi kastediyorsak bu bir faydasız ilimdir. Bizi ne cennet saadetine ne dünya saadetine ulaştırmaz. Câsiye 23'te اَفَرَيْتَ مَنَتَّخَزَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْهِ وَقَلْبِ وَجَعَلَ عَلَى مُسَحْبَةٍ. Hevasını kendisine ilah edinen kişiyi görmedin mi? Allah onu bir ilim üzere, faydası ilmi üzere delalette bıraktı. İşitme hassasını ve kalbini mühürledi. Basar hassa üzerine gışavada bir perde var. Eğer öğrendiğimiz ilim Allah'ın ilmi ise Kur'an ilmi ise insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan temel hedefleri öğretiyorsanız elbette hedefiniz başka insanları da aktarmak ise elbette ilim sizi çok şey kazandırır. Faydası ilimden Allah'a sığının buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Eğer olay buysa o zaman Kur'an'a uymayan her türlü bidat ve zan faydasız ilimdir. Ama Kur'an'la örtüşen, hakikati ifade eden güzellikler de Allah-u Teala'nın ilmidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala anne babanın çocuklarını Allah'ın istediği gibi yetiştirebilmesi için öncelikle kendilerinin bir mürşide tabi olmasına, Allah'ın ilmini almalarını emrediyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
5: Öğretici, tercüman gibi.
2: Tabii bir insan tek başına doğruyu bulamaz. Yani bize ne geldi? İşte peygamber geldi. Mesela okula gidiyoruz, öğretmen mesela. Ya yani illa bir tabii şey lazım ama bence insana mahsus bir şey değil. Yani bu kitap da olabilir, bir YouTube videosu da olabilir. Gerçekten insan istifade ediyorsa.
6: Ya gösterici, bilemediğimiz sorulara danışmak, öğrenmek ufkumuzu açıyorlar. Çünkü biz dünya hayatına daldığımız için unutuyoruz. Sürekli bir danışma ihtiyacı duyuyoruz.
4: Şimdiki zamandakilere fazla itimadım yok.
1: Sizce bu zamanda da mürşit var mıdır?
5: Yani olabilir. Var, tabii ki var.
2: Güzel şeyler anlatan insanlar var tabii ki. Aslında gerçekten dikkatli bakan zaten her şeyden istifade edebilir.
3: Cenab-ı Allah son İslam'la yani son Müslüman kalana kadar bu dünyaya bir şans verdiyse, nuruyla tamamlanıp da kıyamet gününe kadar devam edecekse bunu boş yere yapmamıştır. İslam alimleri olduğunu ben düşünüyorum. İslam kılıcı keskin olan alimler getirmiştir.
1: Sizce bir insanın hak bir mürşit olduğunu nasıl anlayabiliriz?
5: Söylemleri, hareketleri, her şeyiyle anlaşılıyor.
6: Yani o anki o kişinin ruh halini, sizin o haliniz ona uyuyorsa demek ki vardır bir şeyler.
0: İmsemir konusunda bence bu insana mahsus bir şey değil. Sen gerçekten istifade ediyorsa bu bir kitap da olabilir. YouTube videosu da olabilir dedi. İnsana yol gösteren her şey mürşidiyetinde midir? Hayır, her kademede öğretenin öğrettiği kişiler başkalarına bir şeyler söyleyecek, öğretebilecek kuvveti taşırlar. Ama bu bir irşat müessesi değildir. Öğretimin gerçek anlamda bir irşat müessesi olduğu yer, kişinin iradesini Allah'a teslim ettiği 28. basamağın 5. kademesi, bir hakkın takvanın sahibi olduğu yerdir. Kişinin Allah'ın zatını gördüğü yerdir. Eğer sadece öğretim açısından bakacak olursak, herkes bildiği bir şeyi başkasına aktarabilir. Kur'an-ı Kerim'le insanlar din öğretilmediği için el yazması kitaplardan din öğretenler bunlar sadece öğretim izahı içerisinde mi olurlar ve o öğrettiklerinin hayata geçirilmesi veya geçirilmemesi onlar için önemli değil. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin görevlerine bakacak olursak Bakara 151'de de olduğu gibi o size ayetleri tilavet ediyor. Kur'an ayetlerden oluşuyor. Yani Kur'an'ı o size öğretiyor. Ve yüzekkikum, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. İşte o Kur'an-ı Kerim'i size yaşatıran nefse tezkiyesi odur. Öyleyse ilim bize yaşansın diye veriliyor. İşte cehaletimin aleyhimedir olmasını istemiyor. Ne yapman lazım? İlim öğren. İlmimin de aleyhimedir olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Onunla amel et. Amel, nefs eskesi ve tasfiyesiyle. Amelimin de aleyhimedir olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Allah için yani başka insanlara öğretin, buyuruyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamun aleyküm ve berekatuhu muhterem hocamız. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadenizle bir sualimiz vardı. Teknoloji ve dijital içerikler çocukların eğitiminde bir fırsat mıdır yoksa risk midir? Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diyoruz.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Görüntülü sualimizin içeriği şöyle. Teknoloji ve dijital içerikler çocukların eğitiminde bir fırsat mıdır yoksa risk midir? Aslında risk muhtevası daha ağır basıyor. Çocuklarımızı Allah'ı tanıtırken çağdaş eğitimden de yoksun bırakmamamız lazım. Geleceğe açılan en büyük pencere bilgisayardır. Çocuklarımızı küçük yaşta bilgisayar kullanmayı öğreterek geleceğe hazırlamalıyız. Ama çocuğun sorumluluklarını gerektirdiği, mesela ders çalışmak sorumluluğu, evin işlerine yardım etmek sorumluluğu gerektirdiği zamanı da oyun zamanından kısmak mecburiyetindesiniz. Çocuk oyun oynamak istiyorsa, sorumlulukları onu meşgul etmeyecekse, oyunu oynamalıdır. Evet, yani faydalı tarafı da var fakat günümüzde özellikle dijital içerikler çocukların çok büyük bir zamanını alıyor ve onları zikirsiz bıraktıkları için risk olabiliyor. Ama eğer bir anne baba gözetiminde, öğretmen gözetiminde veya bu konuyu bilen kişiler gözetiminde bu olay yaşanıyorsa faydalı da olabilir. Fırsat da olabilir inşallah. İşte en hayırlı dünyası için ahiretini, ahireti için dünyasını terk etmeyen. Bu gözle bütün olaylara bakmak durumundayız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala çocuklarımıza ibadetleri sevdirmemizi istiyor ve bu noktada İslam'ın 5 şartının ötesinde en çok da zikre önem verilmesini buyuruyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Ömrümüzün her deminde Allah'ı anmaktır, dilden düşürmemektir. Bir şeyi ne kadar çok yaparsanız ona o kadar çok alışır, o kadar çok bağlanırsınız.
4: Ben her zaman bir işe başlarken, giderken Allah'ım sen büyüksün, Allah'ım sen yardımcımız ol, Allah'a emanetsin her zaman derim.
3: Allah'ı anmak.
6: Kalbi temizler, sürekli anmış oluyoruz.
2: Yani tabii zikir yapmak insanı bir kere, yani orada meşgul olunca ona odaklandığın için tabii ona yöneliyorsun. Orada bilhassa kalbi zikir var, sesli zikir var. Sesli zikirde insanlar toplanıyor, hep birlikte birbirinden motivasyon oluyor. Kalbi gizli zikirde biraz daha içe dönük, daha tefekkür ediliyor muhtemelen. Bunlar da zikiri Allah'a yaklaştırıyor bizleri.
5: Zikir yapmak Allah'a yaklaşmak.
1: Zikir yaptıkça davranışlarımızda neler değişir?
3: Ne kadar çok zikir yaparsak o kadar çok Allah'a bağlı oluruz. Allah'a bağlı olduğunca bu davranışlarımıza, sosyal hayatımıza yansır.
6: Daha bir sevecen olup etrafa daha iyi bilgi vermeye çalışıyorsunuz.
2: Hazreti Ömer ne diyor? İnandığın gibi yaşamasan yaşadığın gibi inanırsın. Önce amel çok önemli. Amel nasılsa o inancımızı da etkiliyor aslında.
1: Daimi olarak zikir yaptıkça daimi mutluluğa da ulaşır mıyız?
3: Ruhumuzda çok pozitif açılımlara yer eder.
2: Allah'ı zikrettiğimiz için, ona odaklandığımız için tabii bize huzur verir.
0: Bir misafirimiz Hazreti Ömer ne diyor? Diyor, inandığın gibi yaşamasan yaşadığın gibi inanırsın. Amel çok önemli, inancımızı etkiliyor. Gerçekten de bedevi cehaletimin alevinde olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren. Ama ilmimin de alemin olmasını istemiyorum, yapmazdım. Onunla amel et. Yani ilmini yaşa. Ona zaman inandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanırsın diyor. Amel önemli. Ameller gerçekten inancımızı etkiler mi? Kehf suresinin 103, 104, 105. ayetlerine baktığımız zaman قُلْ هَلْ نُوْلَبِكُمْ الْاَخْسَنِينَ عَمَلًا Amel bakımından en hüsranda olanları haber vereyim mi? Onlar dünya hayatında çok güzel şeyler yaptıklarını zannediyorlardı ama onlar amelleri, işledikleri amelleri boşa gitmiştir. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini, Melik-i Allah'ı inkar ettikleri için. Allah'ın ayetlerini inkar edenler bulaşmayı dilemeyenlerdir. Lik Allah'ı inkar edenler, onlar da nefs eskisi yapmayanlardır. Amelleri boşa gidiyor. Amel ilimle at başı gibi gider. Gerçekten de evvela ilmin elde edilmesi, Allah'a ulaşmayı dilemek ilimdir. Ama müşride tabiyet, o Allah'a ulaşmayı dilemekle o amelin yaşanmasıdır. Arap 146'da Sel sefan atil lazina tekebbürün afillerdi bir gayri hakkın. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar, onlar ayetlerimizin gerçek manasından alıkoyarız. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler yol edilmezler. Onlar gay yolunu görseler yol edilirler. Bu onların Allah'ın ayetlerinden gafılma ve yanılma sebebidir. Amel, ilmi evet beraber paralel gidiyor. İlmin muhtevasıyla amel insanı hedefe götürür. Örneğin İslam'ın beş şartı yapanlardan da bir ilim sahibi olduklarını düşünüyorlar. Aslında doğru ama onların ilimleri bu ilmin neticesinde o insanlara hiçbir şey kazandırmıyor. Faydası ilim. Çünkü ilimlerin içerisinde Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Mürşide ulaşmak yok. Zikir yok. Ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslimi yok. Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Bir. Mürşide ulaşmak yok. İki. Ruhun ve için nefsin ve iradenin Allah'a teslimi yok. Ve zikir yok. Geri kalan ne varsa onlar var. Onlar da hiç kimseyi kurtaramıyor. Öyleyse kimin ameli fayda sağlar? Doğru ilmi alanların ameli. Hadis-i şerifte evvela susmayı öğrenin, sonra ilmi öğrenin. Sonra ilim öğrenin, sonra ilmi amel etmeyi öğrenin. Sonra da ilmi yaymayı öğrenin. Evvela demek ki susmayı öğrenmek. Sonra ilmi öğrenmek, sonra ilim öğrenmek, ilimle amel etmeyi öğrenmek ve ilmi yaymayı öğrenmek. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaadenizle bir sualimiz vardı. Çocuk eğitiminde disiplin ve özgürlük dengesi nasıl kurulmalıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Çocuk eğitiminde disiplin ve özgürlük dengesi nasıl kurulabilir? Sağlam bir köklü bir aile disiplini alamayan bütün çocuklar çağımızın bir sonsuz girdabında devamlı bir tehlikenin içindedirler. Nitekim bizim bugünkü neslimizin anladığı tarzda bir hürriyet ceddimiz Osmanlı'nın aile hayatlarında mevcut değildi. Çocuklar disiplinle yetiştirilirdi. Sevginin şu altında yetiştirdiğiniz çocuklarınızın şımarık çocuklar olmaması için gerekli tedbiri almak mecburiyetindeyiz. Anneler, babalar olarak. Eğer sevginiz onları sorumluluk duymaz bir hüviyete, hayata hazırlıyorsa bu baştan aşağı yanlış bir muhtevadır. Öncelikle çocuklarımıza sorumluluklarını öğretmek mükellefiz. Rabbimiz yarattı insana zamandan evvel sorumluluklar demiş. Bu verdiği sorumluluklar ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, bizi vücudun şeytana kurmaktan kurtulup Allah'a kul olması, nefsimizin yedi kademede temizlenmesi ve fizik vücudun, daha doğrusu iradenin Allah'a teslimi. İşte musibet, nasihat ve yemin dengesine baktığımız zaman nasihat işin başlangıç noktasıdır. İlmin insana verilmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e eddin nasihatin deyince kimler için nasihat ya Resulullah? Allah için, Allah'ın kitabı için, Allah'ın Resulü için, idareciler için, tüm Müslümanlar için. Nasihat, işte nasihat, insan pozitif istikamete değişmesinin bidayeti başlangıcı nasihattir. Sonra musibet söz konusu ve daha sonra da yemin. Nasihat, Allah'a giden yolu seçmek manasına geliyor. Kur'an-ı Kerim'deki iki ayet-i kerimemiz 19. Nâzî tezkiretin femen şahatta kazayla rabbi sabîl. O zaman nasihatten murad Allah'a giden bir yol tutmak. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Değer 29. Nâzî tezkiretin femen şahatta kazayla rabbi sabîl. Nasihatten murad tekrar yine Allah'a giden bir yol tutmak. Musibete bakalım. Neden? Musibetten de murad dini yaşamaktır. İşte musibetin birinci gayesi Allah'ın yoluna girmek. İkincisinde yanlış yapmamak. Üçüncüsünde ise tekrar üst seviyede bir muhteva söz konusu. Kişinin musibetler yaptıklarımızın bir neticesidir. Şer bizim nefsimizdendir. Öyleyse çocuk eğitiminde anne babanın talimatında Allah'ın bize bildirdiğini en üst seviyede idrak etmesi ve çocuklarına aşılaması söz konusu. Yakıtı insan ve taşlardan olan evvela kendinizi, daha sonra evlat yuvanızı koruyun. İşte buradan hareketle mutlaka çocuklarımıza bidayette Allah ve Resulü sevgisi vermek, onları Allah'a olan güvenini pekiştirmek, Allah'a olan güvenle sorumluluklarını yerine getirmek gayreti içinde yetiştirmeliyiz inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Ram Kur'an, Ram Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mazhara var. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz perşembeyi cumaya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar perşembeyi cumaya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah Teala bizleri bir zikir sohbetinde gene birlikte kıldı. Konumuz kavramlardan Resul ve Nebi kavramları. Sevgili kardeşlerim, bundan asırlarca önce ...14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı devreden sonra İki asır kadar onun bütün muhtevası gerektiği şekilde söylediklerine uygun olarak ve Kur'an'a uygun olarak tatbik edildi. Sonra yavaş yavaş Kur'an devreden çıkarılarak insanların yazdığı kitaplar İslam alemine hakim oldum. Ve insanlar futbol takımı tutar gibi yazarların arasında tercihler yaptılar. Ve de bu tercihler olsaydı da olmasaydı da netice değişmeyecekti. İslam katledilecekti. Çünkü yazılanlar artık dinin esası kabul edilmeye başlandı. Kur'an bütünüyle devreden çıktı, rafa kaldırıldı. Ve din asırlardan beri yazılan kitapların muhtevası içerisinde yeni bir hüviyet kazandı. Asli bütün unsurlarını kaybetmiş bir hüviyet. İslam'ın 7 safhası bütünüyle devre dışı kaldı. Allah'a ulaşmayı dilemek 3. basamak, mürşide ulaşıp tabiyet 14. basamak, ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek 21 ve 22. basamak, fizik vücudu Allah'a teslim etmek 25. basamak, nefsi Allah'a teslim etmek 26. basamak, irşad olmak 27. basamak ve iradeyi Allah'a teslim ederek irşat makamına mürşit olarak tayin olmak 28. basamak. Tam 7 safha, 4 tane teslim. Ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Şimdi Kur'an rafa kaldırılınca insanların yazdıkları ortama hakim olunca Kur'an'ın değer ölçüleri de bütün boyutlarıyla değiştirilmiş. Resul ve Nebi kavramları Kur'an'a hiç uygun olmayan şekilde bir hüviyet kazanmış. Bu konu akaid tarafından ele alınıyor. Yani akaidin Resul ve Nebi kavramları muhtevası içerisinde. Akaidin muhtevası içerisinde Resul ve Nebi kavramları var. Ve akaid Kur'an'a birçok ayrı açıdan ters düşüyor. Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin.
evvela Risalet müessesesi ile Resullükle Nübüvvet müessesesi, Peygamberlik müessesesi birbirinden ayrı iki müessesedir. Ve üstün olan Resul değildir. Üstün olan Nebi'dir. Yani Peygamberdir. İşte bu üstünlükten başlayalım. Dinimize Nebi olmadan Resul olunmaz diye akaidin bir kaidesi girmiş. Yani nübüvveti Risaletten daha aşağı bir kademe olarak kabul ediyor insanlar. Buradan başlayarak bir sürü yanlış dinimizin içerisine sokulmuş. Evvela buradan başlayalım. Nebi olmadan Resul olunmaz sözü bütünüyle Kur'an'a ters düşmektedir. Bunun manası, daha sonra dokunacağımız gibi, temas edeceğimiz gibi, bütün nebiler Resul'dür. Doğru sözünün yanı başında, bütün Resuller nebidir sözü de gelmiş, yerleşmiş. Sevgili kardeşlerim, gerçekten bütün nebiler, peygamberler aynı zamanda mutlaka Resul'dür, kendi kavimlerinin Resulüdür. O kavme, o kavmin Resul olarak gönderilmiş ama nübüvvet verildiği için kainatın peygamberi olmuşlar. Nübüvvet cihan şümüldür. Risalet hudutlu bir müessesedir. Her nebi, her peygamber kendi kavminin Resulüdür. Ama nübüvveti, peygamberliği bütün kainat içindir. Habibim diyor Allah-u Teala, biz seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik diyor. Alemlere rahmettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem alemlere rahmettir. Bütün alemler için yaratılmıştır. Öyleyse ilk yanlış buradan geliyor. Nebi olmadan Resul olmaz sözü bütünüyle bir hatadır. Nübüvvet, Risaletin altında bir makam değil, üstünde bir makamdır. Allah-u Teala diyor ki, biz bütün kavimlere, Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde, biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Arda arda gönderdik diyor. Hangi kavme Resul gönderdiysek, o kavimlerin hepsi Resullerini inkar ettiler diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere arda arda Resul gönderme ifadesi, Bakara suresinin 87. ayet-i kerimesinde de ifade edilmiş. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor Allah-u Teala. Yeryüzünde ne kadar kavim varsa bütün o kavimlerde şu anda Resuller yaşıyor. Nebi olunmadan Resul olunmaz sözünün ne kadar yanlış olduğunu buradan da çıkartabilirsiniz. Nübüvvet müessesesi bildiğiniz gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber noktalanmıştır, sona ermiştir. Allah Teala Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesinde diyor ki, Muhammed
aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Peygamberlerin sonuncusudur. Peygamberlik onunla hitam bulmuştur. Onunla sona ermiştir diyor Allah Teala. Peygamberlik müessesesi onunla sona ermiştir. Nebi olunmadan Resul olunmaz sözünün ne kadar büyük bir hata olduğunu Kur'an-ı Kerim bize ispat ediyor. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde Habibim diyor, o gelecekteki o güne bak ki o gün yeryüzünü bir duhan, bir duman kaplamış olacak diyor. Aslında diyor bu bir azaptır. Yani dumanın bir fitne olduğunu, bir azap olduğunu söylüyor Allah Teala. Ama gelecekteki kıyamet alametlerinden biri olan bir fitne, duhan. O gün insanlar diyecekler ki diyor Allah Teala, biz müminleriz, bu azabı bizden kaldır. Biraz kaldıracağız ama siz gene küfre döneceksiniz diyor Allah Teala. Ve söylüyor, onlara apaçık bir Resulümüz geldi de ona öğretilmiş dediler. Şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve deli dediler diyor Allah Teala, Mecnun dediler, deli dediler diyor. Nerede diyor onlarda ibret almak. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam söylediğimiz gibi son nebiydi. Nübüvvet onunla mühürlendi. Peygamberlik meselesi onunla bitti. Ondan sonra bir peygamber gelmediği gibi bugüne kadar 1600 yıldır, 1400 yıldır bundan sonra da bir peygamberin gelmesi söz konusu değil. Ama o peygamberden sonra bir Resulün asırlar sonra, 14 asır sonra geleceği o Kur'an-ı Kerim'de ifade buyurulmuş. Nübüvvet olmadığına göre o Resul Nebi olmadan Resul olmuş olmuyor mu? Hani Nebi olmadan Resul olmazdı? Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebilerin sonuncusudur. Nübüvvetle Risalet arasında büyük farklılık vardır. Bütün Nebiler, bütün Peygamberler mutlaka aynı zamanda Resuldürler. Ama Allah-u Teala'nın bütün kavimlere gönderdiği kavim Resulleri Nebi değildirler. Onlar velidirler. Allah'ın evliyasıdırlar. Veli Resulleri oluştururlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 14 asır sonra bugün de bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Hiçbir kavimde 14 asırdan bu tarafa hiçbir boş devre geçmemiştir. Her kavimde mutlaka Allah'ın Resulleri yaşamıştır. Şu anda da yaşıyor. Biz de o yaşayanlardan bir tanesiyiz. Asla nebi değiliz. Hiç kimse bugün bir nübüvvet iddiasında bulunamaz. Peygamberlik meselesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sona ermiştir. Nebilerle Resuller arasında başka bir ifade kullanalım. Nebi Resullerle Veli Resuller arasında bütün Nebiler Resul olduğu için onlar hem Nebi idiler hem de Resuldüler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel Hazreti İsa Nebi ve Resuldü. Ondan evvel çok sayıda Nebi geçmiş. Bunlardan bir tanesi de Hazreti Musa. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a kadar 600 yıl
Allah Teala bir nebi göndermemiş, peygamber göndermemiş. 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görevlendirmiş. Onunla beraber nübüvvet müessesesini bitirmiş. 1400 yıldır nebi yok artık. Kıyamete kadar da olmayacak. Demek ki nebiler arasında fetret devirleri var. Nebilerin mevcut olmadığı devreler var. İşte bu olayı yerlerine oturtursak, Resuller arasında hiçbir devrede fetret yok. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında Allah'ın Resulleri yaşamıştır. Müminin 44'te, Bakara Suresi 87. ayet-i kerimede, bütün kavimlere Allah'ın Resulü gönderdiğini ve ard arda gönderdiğini söylüyor. O kadar mı? Hayır, o kadar değil. İsra Suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Bu ise bakıyoruz ki cehenneme giden herkese cehennem bekçileri soruyor. Zümer Suresinin 73. ayet-i kerimesi cehennemin kapılarına gelirler diyor. Onlar cehennem bekçileri kapıları açarlar ve onlara derler ki size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Size Allah'ın ayetlerini okuyarak bugün buraya cehenneme geleceğinizi söylemediler mi? Yani size Allah'a ulaşmayı dilemiyorsunuz. Gideceğiniz yer cehennemdir demediler mi? Neden böyle söylüyoruz? Neye dayalı olarak böyle söylüyoruz? Çünkü Allah Teala diyor ki biz Resullerimizi ameni olanları müjdelesinler diye, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye ve ameni olmayanları Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri ikaz etsinler, uyarsınlar diye göndeririz diyor. Bütün cehenneme giren insanlara Allah'ın Resulleri mutlaka bunu söylemiş. Çünkü size Allah'ın Resulleri gelip de size bunları söylemedi mi? Allah'ın ayetlerini okuyarak size buraya geleceğinizi, cehenneme geleceğinizi söylemedi mi sualine? Evet, söylediler cevabı veriyor gelenlerin hepsi. Öyleyse hepsinin bulunduğu devrede mutlaka Allah'ın bir Resulü mutlak olarak vardı o kavimde. Her kavme onların kendi lisanıyla Resul gönderdiğini söylüyor Allah Teala İbrahim Suresi'nin 4. ayet-i kerimesinde. Hiçbir kavim yoktur ki diyor onlara kendi lisanlarıyla hitap eden bir Resul göndermiş olmayalım bütün devirlerde. Öyleyse nebi resuller veli resullerden kesin olarak ayrılıyor. Nebi resullerin aralarında fetret devirleri var. Ama veli resullerin yok. Veli resuller bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında ard arda yaşarlar. Oysa ki nebi resuller 14 asır evvel sona ermiştir. Nübüvvet meselesi sona ermiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala resul kelimesini alelade bir ulak içinde kullanıyor. Yusuf Suresi'nin 50. ayet-i kerimesinde Firavun dedi ki sen Yusuf'a git söylediğimi ilet. Resul Yusuf'a ulaştığı zaman diyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Alelade bir haberci, mümin de değil ama resul. Öyleyse her Kur'an-ı Kerim'de geçen resul kelimesinin nebi olması hiçbir zaman mümkün değil. Şu sebeplerden dolayı da mümkün değil. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cinlerden de resuller olduğunu, İnsanlardan da Resuller olduğunu söylüyor Enam Suresinin 130. ayet kelimesinde. Ey insan ve cin topluluğu size aranızdan Resuller gelmedi mi? Tarzında bir ifade söz konusu. Geldi diyorlar onlar da. Cin Resuller de var.
yetmez. Allah-u Teala melek resullerden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Bu melek resullerin ötesinde kiramen katibin meleklerine de

dini tebliğ etmekle, risaletle görevli olan Resulleri kapladığı gibi, bu tarzda Allah'ın emrini Allah'a tanınıp da insanlara tebliğ edecek bir hüviyet taşımayan birçok yerde Allah Teala Resullerden bahsediyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki biz bütün ümmetlere yani bütün milletlere resul göndeririz diyor. O insanlara Allah'ın ayetlerini açıklasınlar da onları dalaletten kurtarsınlar, hidayete erdirsinler diye biz bütün kavimlere resul göndeririz diyor. Öyleyse peygamber olmayan resuller bütün kavimlere gönderiliyor. Peygamber olan resullerse Kur'an-ı Kerim'de isimleri sayılı kavimlere gönderilmiş. Bunların sayısı 20'yi 30'u geçmez. Ama veli resuller şu anda da dünya üzerinde 73 ayrı lisanın konuşulduğu, ayrı kavim olduğu belirtiliyor. Bu 73 kavmin her birinde şu anda resuller yaşıyor. Akaid bu açıdan büyük yanılgılar içerisinde. Öyleyse muhtevaya akaid açısından bir defa daha bakalım. Diyor ki akaid, Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Nebilerse Resullerin kitaplarını esas alarak Resullere indirilen kitapları kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Resullere verilen kitaplardan din öğretirler diyor. Yani sevgili kardeşlerim, din adamları nebi kavramını resul kavramı yapmışlar. Resul kavramında nebi kavramını yapmışlar. Yani bütün resulleri peygamber kabul etmişler. Ama nebileri peygamberin altında bir varlık olarak değerlendirmişler. Oysa ki üstün olan anlattığımız gibi nebilerdir. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala kitapları nebilere verdiğini söylüyor. Bu diyor ki ey nebiler size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Sizlerden sonra bir resulümüz gelecek. O resule yardım edeceğinize ve iman edeceğinize dair sizlerden söz istiyorum diyor. Ne diyor ne diyor? Size kitap verdik ve hikmet verdik diyor. Öyleyse Allah-u Teala'nın nebilerine kitap verdiğini görüyoruz, resullerine değil. Resuller, kendilerine kitap verilen peygamberlerdir ifadesi, bütünüyle Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Evvela bütün resuller peygamber değillerdir, bu yüzden ters düşüyor. Gördük ki, bütün kavimlerde resuller yaşıyor, hiçbirinin, bugün yaşamakta olan resullerin hiçbirinin peygamber olması mümkün değil. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdi. Öyleyse Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir sözü iki açıdan da yanlış. Bütün Resuller peygamber değildir. Birinci açıdan kendilerine bütün Resullere kitap verilmez. Tam aksine Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir olması lazım akaidin bu sözünün. Gelelim şimdi Nebiler kesimine konunun. Nebiler, kendilerine kitap verilmeyen ama Resullerin kitaplarıyla hükmeden peygamberlerdir deniyor. Nebiler peygamberlerdir sözü. Doğrudur. Bütün Nebiler gerçekten peygamberdir.

Ama kendilerine kitap verilen Resullerin kitaplarıyla amel ederler sözü bütünüyle yanlış. Çünkü Nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir ifadesi var. Aksine Nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Bu sebeple de Resullerin kitaplarıyla hükmetmezler. Çünkü Allah-u Teala'nın Nebi olmayan Resullere verdiği kitaplar hiçbir zaman şeriat kitabı değillerdir. Onlara sohbet kitabı yazdırır Allah-u Teala sadece. O kitaplardan, sohbet kitaplardan birini bize de yazdırdı. Biz asla peygamber değiliz. Bunu yüzlerce defa söylememize rağmen herkes bizim peygamberlik iddiasında olduğumuzu iddia ediyor. Sevgili kardeşlerim, ne zaman bu din adamlarımız Allah-u Teala'nın doğrularına ulaşacaklar dersiniz? Şimdi akaidin hatalarını söylerken bakıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'e dayalı olmadığı için, insanların yazdığı eserlerden alıntılarla hükme varıldığı için her söz yanlış. Bir tane doğru var. Bütün nebiler Resuldür ifadesi tam olarak doğrudur. Ama nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir yerine Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir deniyor. Resullerin hepsi peygamber değildir. Birinci yanlış. Peygamber olmayan, nebi olmayan Resullere asla şeriat kitabı vermez Allah-u Teala hükmetsinler diye. Biz nebilerimize hükmetsinler diye kitap indiririz diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu bapta olaylara baktığımız zaman Allah-u Teala'nın Resulleri arasında şöyle söylüyor Allah-u Teala, Allah gaybı bilir, cin 27, ama kimseye söylemez. Ama Resullerinden rızaya ulaşmış olanlar hariç. Bu bir tasarruf rızasıdır ve o Resullerden sadece huzur namazının imamlığına vekalet edenler, sadece onlar bu şerefe layık olurlar. Onları Allah Teala gayba açar. Öyleyse bir Resul olsun da Allah'ın rızasına ulaşmamış olabilir mi? Elbette mümkün değil. 7 defa rızayı kazanmıştır bu Resul. Ama buradaki rıza tasarruf rızası. 7.'si sadece o rızaya da sahip olan Resul, işte o devrin imamıdır. Allah-u Teala sadece Resullerinden ona açar sırlarını. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Risalet ve nübüvvet kavramları birbirine karıştırılmakla kalmamış, 14 asırda doğruya tamamen ters düşen bir hüviyete de girmiş. Bu söylenenlerden sadece bir tek cümle doğru. Bütün nebiler Resuldür ifadesi. Bunun dışındaki her söz Kur'an-ı Kerim'e ters düşüyor. Allah'ın Resulleri, peygamber olmayan Resuller bütün kavimlerde yaşarlar ve sadece kendi kavimlerinin Resulüdür. Bunlardan sadece bir tanesi peygamberlerin olmadığı devirde huzur namazının imamlığına
vekalet eder. Ama gene de sadece Resul'dür. Asla Nebi değildir. Huzur namazının asaleten imamlığı sadece Nebilere aittir. Bütün devirlerde huzur namazının imamlığını Nebilerin var olduğu her devirde Nebiler gerçekleştirmiştir. Nebilerin yaşamadığı devrede, peygamberlerin yaşamadığı devrede ancak veli olan Resuller huzur namazının, onlardan bir tanesi huzur namazının imamlığına vekalet eder. Vekaleten huzur namazının imamlığını yaparlar. Neden? Çünkü huzur namazının imamı mutlaka dünya adı verilen bu gezegende yaşayan birisi olmak mecburiyetindedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, peygamberlik müessesesini ve yani nübüvvet müessesesini ve risalet müessesesini birbirinden kesin şekilde ayırmak mecburiyetindeyiz. Akaidin yanlışlarını düzeltirsek eğer, şu neticeye ulaşabiliriz. Bütün nebiler aynı zamanda mutlaka resuldürler. Ama bütün resuller nebi değillerdir. Resullerden sadece bir kısmı nebidir. Onlar da nebi adıyla Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Yani peygamber adıyla yer almıştır. Bu bapta muhtevaya baktığımız zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelmez iddiasının bütünüyle yalan olduğunu görüyoruz. Asla hakikate uymuyor. Çünkü Allah Teala Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de bulunduğu 5 tane ulilazm peygambere Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 5 tane ulilazm peygambere Ashab suresi 10. ayet-i kerimesinde bu 5 ulilazm peygambere Allah Teala onlardan ağır bir misak aldığını söylüyor. Ali İmran 81'de de o ağır misaki aldığını söylüyor. İşte o nebilere diyor ki, o peygamberlere, ey nebiler, sizlere kitap verdim ve hikmet verdim diyor. Sizlerden sonra bir Resulümüz gelecek diyor. Ona yardım edeceğine dair bana söz vermenizi istiyorum diyor. Ve söz alıyor onlardan. Kendilerinden sonra gelecek olan o Resul'e, o Resul'ün de kim olduğunu söyledik. O Resul, ondan 14 asır sonra gelip o ayetin muhtevasında olduğunu Allah Teala'nın ispat ettiği kişidir. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelecek midir? Bugün bütün kavimlerde Resuller yaşıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetli olalı 14 yıl oldu. 14 asır oldu. Öyleyse demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra Resul gelecekmiş, binlerce Resul gelmiş geçmiş. Burada büyük bir hata yapılıyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o Resul'ün, Duhan Suresi 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerindeki Resul'ün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görülmesi söz konusu, geleceğe bakarak görüyor kıyamete yakın bir devredeki Resul'ü. Yani ondan sonra gelecek olan bir Resul'ü.
hangi açıdan bakarsanız bugüne kadar ulaşan sözlerin yanlış olduğunu görüyoruz. İşte bu yanlışlıklardan herkesin kurtulması için Allah Teala bize bu görevi verdi. Bize Kur'an'ı öğretiyor. Biz de sizlere Allah'ın bize öğrettiği, insanların unuttuğu Kur'an'ı açıklıyoruz. Sözlerimiz her zaman 30 yıldır Kur'an sözü olmuştur. Sadece Kur'an'ı esas alarak konuşturuyor Allah Teala bizi. Neden acaba? Çünkü unutulan o. O unutulan Kur'an'ın esaslarının konuşulması söz konusu. Görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, bir tarafta Kur'an var, Kur'an'ın hakikatleri var. Öbür tarafta insanların söyledikleri sözler, bugüne kadar gelmiş olan açıklamalar, üstelik de din adamlarının ittifakla kabul ettiği esaslar, ama anlattık ki Nebi ve Resul kavramlarını tamamen ters anlaşılmış, Kur'an'a tamamen ters düşmektedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah-u Teala bize Kur'an hakikatlerini öğretiyor. Ve de biz de size kainatın en sağlam deliliyle, Kur'an'la Allah'ın hakikatlerini öğretiyoruz. Ve bir devre İslam'a hakim olan asırlarca yazılan kitapların Kur'an'a ters düşen hükümleri insanlara kabul ettirdiğini görmenin hüznüne kapılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitiriyoruz. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, sizlerle birlikte olmak Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. Hep Allah'tan bahsedeceğimiz 40 dakikalık bir zaman parçası. Sizlerden bahsedeceğimiz bir 40 dakikalık zaman parçası. Her şeyden evvel hepinizi çok ama çok sevdiğimizi belirtmek isteriz. Allah Teala insanları seviniz diyor. Sevmek Allah'ın bir nimeti. Seversek mutlu oluruz ve mutlu ederiz. Nefret edersek mutsuz oluruz ve mutsuz ederiz. Öyleyse Allah Teala'nın güzelliği sevmek fiilinin içine gizlenmiş durumda. Bu sevgi Allah sevgisiyle güçlenir. İnsanlar birbirlerini sevebilirler. Ama Allah'ı sevmek bu insanların birbirini sevmesinin çok ötesinde bir muhteşem duygu sevgili kardeşlerim. Sevmek Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde bir güzellik. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Bu sevginin ışığı altında bir güzellik, bir beraberlik söz konusu. O Allah hepinizi çok sever. Çünkü sizler Allah'ın yolundasınız. Allah'ın yolu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir muhteşem hayat tarzının devamıdır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Biliyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanlara ruhundan üfürmüş. Üfürmüş ama bunun insanda kalmasını istemiyor. İstiyor ki insanlar Allah'a ulaşmayı, yani ruhlarını bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırmayı dilesinler. Böyle bir dileğin sahibi olsunlar da ruhları Allah'a geri dönsün, ulaşsın. İşte Allah'ın istediği şey bu. Sizde bir emanetim var diyor Allah Teala. Size ruhumdan üfürdüm diyor. Ve o ruhumu geri istiyorum diyor. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutluluğu bir dilekle başlar. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bunun için hangi mürşide ulaşmam lazımsa bana onu göster ey yüce Rabbim. Diye kişi Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Hacet namazını kılar ve mürşidini Allah'tan sorar. Allah-u Teala mutlaka ona mürşidini gösterir. O kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaşır ve tabiiyetini gerçekleştirir. O mürşide tabi olur.
Taviyetle beraber ruh o kişinin vücudundan ayrılmıştır. Allah'a doğru seyri sülükte olan bir kafileye katılmıştır. Önce birinci kata kadar çıkabilecektir. Gök katlarından bahsediyoruz. Sonra ikinci kata. Sonra üçüncü kata. Diğerleri son noktaya kadar devam edeceklerdir yollarına. Herkes kendi çıkabileceği kata kadar herkesin ruhu çıkarak. Herkes dediğimiz zaman burada onların ruhlarını kastediyoruz. Allah'a doğru yolculuk yapan, saf saf, saflar halinde yolculuk yapan ruhlardır. Ruh, bildiğiniz gibi Allah'ın insanı öpürdüğü Allah'a ait bir ruhtur. Bir başka veya asıl ifadesiyle Allah'ın ruhudur. İnsandan başka hiçbir mahlukuna Allah ruhundan üfürmemiştir. Bu biz insanlara has bir olgudur. Bu sebeple insan eşrefi mahlukattır. Yani mahlukatın en şereflisi. Neden? Allah'ın ruhuna Allah o kişiyi layık gördüğü için. O kişinin ruhunun Allah'a ulaştırılması asıldır. Bu herkesin üzerine farzdır. Allah Teala buyuruyor, İrci'i ila Rabbiki. Rabbinize rücu edin. Rabbinize geri dönün. Geri dönerek Rabbinize ulaşın. Neyle ulaşacağız? Şu fizik vücutla mı? Yoksa o her şeyi bünyesinde çalışan, taşıyan, her türlü kirliliği bünyesinde başlangıçta taşıyan nefsimizde mi? Nefsimizi mi göndereceğiz Allah-u Teala'ya? Hayır, ikisi de değil. Ne fizik vücudumuz, ne nefsimiz. Ama Allah'ın daha doğduğumuz an bize üfürdüğü ve derhal vücudumuzun şeklini alan, vücudumuzun şeklinde hangi değişiklikler olursa o değişiklikleri devamlı kendisine de tatbik eden ve her zaman fizik vücudumuzun tam bir benzeri olan ruhumuz. Her zaman dediğimizde neyi kastediyoruz? Ruhun vücudumuza girdiğinden Allah'a doğru yola çıktığı güne kadar olan yaşantımız. Sevgili kardeşlerim, ruhumuz vücudumuzu terk eder ve Allah'a doğru yola çıkar. Bu yolculuk 7 tane gök katının açılmasıyla tahakkuk eder. Bütün ruhlar Allah'a doğru yaptıkları yolculukta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. gök katını aşacak. Allah'ın zatına ulaşacaklardır. Allah hepimizi sever. Herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar insanlar bir dizi teşkil ederler. Allah insanları da cinleri de mutlu görmek ister, mutlu kılmak ister ve kanunlarını buna göre koymuştur. Bu kanunlar insanlara göre ve cinlere göre geçerlidir ya da geçersizdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, ister bilgisizlik sebebiyle dilemesin, ister bilsin de dilemesin, netice değişmez. O kişinin ruhu kendisinde kalacaktır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe
O kişinin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Sevgili kardeşlerim, bir tek dilek: Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur, benim de ruhumu sana ulaştır tarzında buradan kalpten yapılan bir dilek mutlaka o kişiyi cehennemden kurtarır. Böyle bir şey söylese de kişi ölse, hayatının son dakikasında söylese, gerçekten bu talebi varsa Allah-u Teala kalbe bakar dediği, gerçekten böyle bir talebi varsa kişinin, Allah-u Teala onu birinci kat cennetine mutlaka alır. Ama kişi yaşıyor, yaşarsa mutlaka Allah o kişiye mürşit sevgisi verecektir. Kişi mutlaka hacet namazını kılacak, Allah'tan mürşidini soracak ve Allah'ın gösterdiği kendisine en uygun standartlarda olan mürşide ulaşacak ve ona tabi olacaktır. İkinci safa. Bu noktada kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Kişi yaşıyor, yaşarsa o kişi değil, Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır ve onu sanki o ulaştırmış gibi mükafatlandıracaktır. Bu üçüncü kat cennettir. Sonra kişinin fizik vücudunu teslim etmesi, sonra nefsini teslim etmesi, sonra muhlis olması, sonra iradesini de Allah'a teslim etmesiyle yedi tane safa ve ruhun, vecin, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi tamamlanacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah-u Teala bize dinimizi öğretti. Biliyorsunuz ki İslam alemi korkunç bir hastalığın arkasında çalkalanmaktadır. Bu hastalık İslam'ın 5 şartıdır. İnsanlar zannediyorlar ki İslam'ın 5 şartı yaşanırsa, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, bir insan bir süre cehennemde kalır. O cehennemde kaldıktan sonra oradan çıkar ve mutlaka cennete girer ve cennette sonsuza kadar kalır. Sevgili kardeşlerim, bu dinlerini bilmeyenlerin uydurdukları bir palavradır. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse cehennemden kendisini kurtaramaz. Cehennemden kurtuluşun ilk adımı Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemektir. Böyle bir dileğin sahibi olan kişiye Allah Teala mutlaka hacet namazı kıldığında mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın gösterdiği mürşidi severek kabul eder. Sevmemesi mümkün değildir. Çünkü o mürşidi Allah göstermiştir ve o kişinin kalbine o mürşide ait sevgiyi koymuştur. O onun mürşididir. Böyle kişi severek, isteyerek gider, mürşidine tabi olur. Tabi olursa ne olur? O kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Ve de bu ruh Allah'a doğru 7 tane gök katını aşarak 7. katta soldan sağa doğru 7 tane alemi geçerek
Hiddetül Münteha'ya ulaşır. Oradan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. İşte bu vuslattır. Vasıl olmak, ulaşmak demek. Vasıl. Vuslat da ulaşma. Hedef tayin edilen noktaya varma. Kişi ne hedef tayin etmiş? Ruhunu Allah'a ulaştırmayı hedef olarak tayin etmiş kendisine. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, ruha Allah'a ulaşıyor mu? Hayır. Mürşide tabi olduğu zaman ancak vücudundan ruhu ayrılıyor ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılıyor. Sonra kişinin ruhu Allah'a ulaşıyor. Nasıl? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci gök katlarına ulaşarak. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alem geçerek ruh Allah'ın zatına ulaşır. Ve Allah'ın zatında yok olur. Nereden gelmişti? Allah'ın zatından yok olması da Allah'ın zatıyla yeniden beraber olmasında tahakkuk eder. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala bize Allah'a ulaşmayı denedikten sonra, mürşidimize tabiiyetten sonra, ruhumuzu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçen devre içinde Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayıp, ruhumuzun Allah'a ulaştığı noktaya kadar dünyadaki en büyük mutlulukları yaşatır. Kişi hayatından çok memnundur. Büyük bir mutlulukla görevlerini yapar. Çünkü Allah-u Teala onun zikretmesine büyük zevkler katar. Onun ibadetlerini yapması o kişi için büyük zevktir. Huzur içinde o kişi zemin kattan birinci kata, ikinci kata, üçüncü kata, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara ulaşır ruhu. Yedinci katta soldan sağa doğru yedi tane alemden geçerek Hiddetül Münteha'ya ulaşır. Oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Ne olmuştur? Bunun adı vuslattır. Ruh sahibi olan, kendisini üfüren, Allah'a o ruhu, o kişinin vücuduna üfüren, Allah'a, gerçek sahibine geri dönmüştür. Sevgili kardeşlerim, işte insan adı verdiğimiz mahluk her zaman Allah'a bağımlıdır. Allah'ı sever, Allah'ın dizaynı içindedir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar Allah-u Teala tarafından en azdan en çoğa kadar olmak üzere sevilirler. Ve de Allah-u Teala ister ki hepsi kurtulsunlar. Onlara birçok fırsatlar hazırlar. Ama kalbinde Allah'a ulaşma talebi olmayan bir insanın birinci kademeye ulaşması mümkün olmaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden ölen bir kişinin kurtuluşu söz konusu olmaz normal şartlarda. Bir dilek insanı kurtarır mı? Evet. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilerse ama daha ruhunu
daha bu dilekten sonra mürşidine ulaşmadan ölürse birinci kat cennetin sahibi olarak ölür. Eğer yaşarsa Allah onu mürşidine ulaştıracaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır kişi tabiyetiyle. Tabiyetiyle beraber ruh vücuttan ayrılacaktır. Allah'a doğru bir yolculuğa çıkacaktır ve ruhu Allah'a ulaşacaktır.

Sevgili kardeşlerim, Allah buraya kadar olan kesimi herkese hediye ediyor. Açık ifade. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah-u Teala.

Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesindir. Allah Teala ister ki insan adı verilen ruhundan üfürmek şerefine erdirdiği o mahlukunun mahluklarının hepsinin cennete girmesini ister Allah Teala. İnsan bunun için yaratılmıştır. Ama bir faktör var. İrade kişilerin kendi iradeleridir. Kararlarını kendi iradelerine dayalı olarak verirler. Öyleyse bu insanların kendi iradeleri muhtevası içinde Allah'a doğru bir yolculuk yaptırmaları gerekir ruhlarına, Allah'a doğru. Ruh Allah'ın ruhudur ve Allah'ın zatına geri dönmek üzere programlanmıştır. Bu geri dönüş ya o kişinin dünya hayatını yaşarken, hayattayken gerçekleşir ve böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Mürşidine tabi olmuştur. İkinci kat cennetin sahibi olmuştur. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırma şerefine, daha doğrusu ruhunu Allah'a ulaştırması sonucuna Allah onu ulaştırmıştır. Kişi üçüncü kat cennetinde sahibi olmuştur. İşte buraya kadar olan kesim Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor Allah Teala. Hemen şae ika Allahi fe inne ecelallahi la. Allah Teala insanlardan seçer. O seçtiklerine yardımcı olur. Ve onların mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemelerini ister. Allah'ın dizaynı o kişiler için mutluluk, daha çok mutluluk, daha çok mutluluk olarak devam eder. Kişinin ruhunu Allah Teala kendisine ulaştırıyor. O kişi ulaştırmış gibi onu mükafatlandırıyor. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin hakkıdır. Kim bunu gerçekleştirmek üzere mürşidine ulaşıp tabi olursa böyle bir tabiyet, yani ruhunu Allah'a ulaştırmak üzere olan bir mürşide, gerçek mürşide tabiyet, o kişiyi ikinci kat cennete mutlaka ulaştırır bundan sonra ölse kişi. Ama yaşarsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi bunu kendisi gerçekleştirmiş gibi onu üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her şeyin sahibidir. Bizim şu küçücük dünyamız bu kainatta bir toz zerresidir. Ama burada milyarlarca insan yaşıyor. Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin, bir defa cehennemden kendisini kurtarsın. Böyle bir talebi varsa kişinin ve 7-8 aylık da bir ömrü varsa o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Ve o kişiyi
Sanki o ruhunu Allah'a ulaştırmış, kendisi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi mükafatlandırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizleri o kadar çok seviyor ki hepinizi kurtarmak istiyor. Ama bunu kendi iradenizle yapmak mecburiyetindesiniz. Sevgili izleyenler, dinleyenler, bir tek dileğiniz, Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum tarzındaki bir tek dileğiniz sizi mutlaka cehennemden kurtarır. Kalpten olmak kaydıyla. Kalpten olmadığını nereden anlayacaksınız? Allah Teala sizi bir gün mutlaka mürşidinizle karşılaştırır. Nasıl? Hacet namazını kılacaksınız. Allah'tan mürşidinizi soracaksınız. Allah mutlaka size ilk seferinde göstermese bile daha sonraki birkaç talebinizde, birkaç hacet namazı kılışınızda mutlaka Allah Teala size mürşidinizi gösterir. Göstermesi zaten birinci kat cenneti hak etmeniz demektir. Çünkü demek ki Allah'a ulaşmayı denemişsiniz ki Allah Teala size mürşidinizi göstermiş. Öyle olmamış. Siz bir mürşit görmüşsünüz. Allah Teala size bir mürşit göstermiş. Gitmişsiniz, ona tabi olmuşsunuz. O mürşidi de size Allah gösterdiği için tabiyetinizle beraber ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Bunun anlaşılması son derece kolaydır. Kim hacet namazını kılar da Allah'tan mürşidini sorarsa, Allah o kişi mürşide ulaşmaya layıksa ona mutlaka mürşidini gösterir. Sakın Allah bana mürşidimi göstermedi, öyleyse ben layık değilim diye düşünmeyin. Bu gösterir dediğimiz bir defa da olmayabilir. Ama devam etmelisiniz Allah'tan sormaya. Neticede mutlaka eğer siz gerçekten kalben Allah'a ulaşmayı dilemişseniz Allah Teala size mürşidinizi mutlaka gösterecektir. İşte sevgili kardeşlerim, sevgili dinleyenler, izleyenler, son derece kolay bir şey. Boy abdesti alacaksınız, hacet namazını kılacaksınız. Sonra da yatacaksınız. Allah'tan talepte bulunarak yatacaksınız ve Allah Teala size mürşidinizi gösterecek. Bu kadar kolay, bu kadar basit. Ne olur? Allah'ın gösterdiği mürşitse siz mutlaka hidayete Allah Teala tarafından ulaştırılırsınız. 7-8 aylık bir ömrünüz varsa. Hepinizin inşallah öyle olur. Allah'a ulaşmayı dilersiniz. Allah mürşidinizi gösterir. Ve tabi olursunuz. Tabiyetinizle beraber hayatınızda pek çok şey değişir. Namaz kılmak ve zikir yapmak sizin çok hoşunuza giden bir hüviyet kazanır. Çünkü artık siz Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ruhunu Allah'a ulaştırmayı, mülaki kılmayı dileyen birisiniz. Bu Allah için son derece önemlidir. Bu yolun kesinleştiğini gösterir. Kişi Allah'a ulaşmayı diler, sonra hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorar. Allah ona mürşidini gösterir ve kişi o mürşide ulaşırsa İkinci kat cennetin sahibi olur tabi olduğu anda. Yaşarsa Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır.
Bu normal standartlarda 7-8 aylık bir vetiredir. Çok daha kısa zamanda da gerçekleştirenler oldu. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir güzelliktir, bir mazhariyettir. Kişiyi mutlaka cehennemden kurtarır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı diledi ama ömrü vefa etmedi, mürşidine ulaşamadı. Olabilir. Ama bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka birinci kat cennetin sahibidir. Yaşasaydı ne olacaktı? Yaşasaydı mürşidine mutlaka ulaşacaktı. Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecekti. O sevgiyle kişi ne kadar uzakta olursa olsun mürşidine ulaşacak ve ona tabi olacaktı. O sevgi bizi Ankara'dan ta uzaklara Adıyaman'a kadar götüren sevgidir. Sevgili kardeşlerimizin herkesin bir mürşidi vardır. İşte Allah Teala herkese bir kapı gösterir ve o kapı Allah Teala'nın gösterdiği kapıdır. Kişi o kapıdan yeni bir dünyaya girer. Bu dünya Allah dostlarının dünyasıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemiş ise, gerçek bir dilekte dilemişse, dilediği an birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine hemen gösterir Allah Teala o kişiye. Ama kişi mürşidine ulaşamadan öldü olsun. Birinci kat cennetin mutlaka bu kişi sahibidir. Ulaşabilseydi tabi olacaktı. Tabiyetiyle beraber ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktı. Mutlaka Allah'a ulaşacaktı. Tabiyet o kişinin ikinci kat cennetin sahibi olmasını sağlar. 7-8 aylık bir süre içinde ruh Allah'a mutlaka ulaşacaktır. Kişiye Allah Teala zikir sevgisi verecektir, mürşit sevgisi verecektir, namaz sevgisi verecektir. O kişi ibadetlerini büyük bir şevkle, aşkla gerçekleştirecektir. Onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracaktır. İşte kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Birinci kat cennetin sahibi, mürşidine tabi oldu. İkinci kat cennetin sahibi ve ruhunu Allah kendisine ulaştırdı. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi. Bu üç kat cennet herkese Allah'ın hediyesidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve bu kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, kalpten dilemek kaydıyla, gerçek bir dilek olması kaydıyla Allah o kişiyi mutlaka mürşidine ulaştırır. Vücudundan ayrılan ruhunu da o 7-8 aylık devre içinde mutlaka kendisine ulaştırır. Bu kişi böylece hidayete erer. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an hidayettedir. Mürşidine tabi olduğu an hidayetin ikinci kademesindedir. Ruh vücudundan ayrılmıştır. Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibidir. Emanet olan ruhu o emanetin gerçek sahibi olan Allah'a ulaştırmıştır, vasıl etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, bütün insanları bu 7-8 aylık devrede en büyük mutluluklara ulaştıran Allah Teala bunları boşuna mı yapıyor? İnsanlara bu kadar büyük zevkleri yaşatan Allah boşuna mı yapıyor? İstiyor ki insan adı verilen bu mahlukların hepsi Allah'a ulaşmayı dilesinler de hepsi cehennemden kurtulsunlar. En az üçüncü kat cenneti Allah Teala garanti ettiği için en az üçüncü kat cenneti kazansınlar 7-8 aylık bir ömürleri varsa.
Ömrü yok. Allah'a ulaşmayı diledi, öldü. Birinci kat cennetin sahibi. Biraz ömrü var, yaşıyor. Mürşidine tabi oldu, öldü. İkinci kat cennetin sahibi. Yaşıyor, ruhu Allah'a ulaştı, öldü. Üçüncü kat cennetin sahibi. Bundan sonraki devrelerde işte böyle bir statü içinde devam ediyor. Allah Teala en çok insanı seviyor. Kendi suretinde yaratmış. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanlar, bizler Allah için yaratılıyoruz. Allah için yaratılan bir insan eğer şeytanın emrindeyse başka insanlara iyilik değil kötülük eden bir insan hüviyeti onda mutlaka şeytan tarafından oluşturulur. O kişi başkaları tarafından sevilmeyen, başkalarına iyilik etmeyi asla düşünmeyen bir insan olabilir. Olmadığını kabul ederim ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe birinci kat cennetin sahibi olamaz. Ben iyiyim. Kimseye zararım dokunmuyor. Öyleyse ben mutlaka cennetlikim diye bir düşünce Allah'ın katında geçerli değildir. Allah'ın farz kıldığı hususlar bir Allah'a ulaşmayı dilemek. Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunip diyor. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelmeyi ve böylece Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır diyor. İşte sevgili kardeşlerim, bir insanın Allah'a ulaşması Allah'ın bütün insanlara hediyesidir. Allah Teala bütün insanlara üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Ben sana diyor 7-8 aylık bir ömür verirsem bana ulaşmayı diledikten sonra sen de kendine düşenleri yaparsan bana ulaşmayı dilediğin an birinci kat cennetin sahibisin. Mürşidine tabi olduğun zaman ikinci kat cennetin sahibisin. Ruhunu biz kendimize ulaştırırız ve seni üçüncü kat cennetin sahibi yaparız diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki bütün gücümüzle Allah ne kadar ömür verdiyse bu ömrü insanları cennete ulaştırmak istikametinde onlara gerekli açıklamaları yaparak geçirmeyi Allah Teala inşallah bize nasip eder. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El Fatiha ve salavat.

0: Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu noktadan itibaren Allah'a kapalı olan bütün kapıları Allah ard arda açar. Ve sizi yepyeni, o güne kadar hiç yaşamadığınız bir muhteşem dünyaya götürür Allah Teala. Bu tasavvuf dünyasıdır. Tasavvufun kainatıdır. İnsan olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Allah'a yakın olmak mı istiyorsunuz? Tasavvuf. Peki başka insanları mutlu etmek mi istiyorsunuz? Gene tasavvuf. Mutluluk eşittir tasavvuf. Cennet cennet diyorlar. Cennete gitmek için bir tek dileğiniz yeter. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi mutlak olarak cennetin sahibisiniz.
1: Bir dileğin seni cennet mutluluğuna mutlaka ulaştırmama sebebiyet verecek diyor Allah Teala. Sadece bana de ki ya Rabbi ben sana ruhumu ölmeden evvel ulaştırmak istiyorum. Bu kadarı yeter. İyi de bunu nasıl söyleyeceğiz Allah Teala'ya? Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ya Rabbi ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Ey büyük Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Üçü de olmadı. Dilimizle söyledik. Hayır sevgili kardeşlerim. Buradan söyleyeceksiniz. Kalbinizden. Şuradan kalbinizden sıcacık bir talep ulaşacak Allah-u Teala'ya.
0: Orada Allah'ı tanırsınız. Önce ondan hoşlanmışsınız. Sonra onu sevmişsiniz. Sonra aşık olmuşsunuz. Ama en sonunda hayran olmuşsunuz. İşte o Rabbiniz, Rabbimiz Allah'tır.

Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı gün, Furkan günü, hak ve batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimiz şeye inandıysanız, ganimet olarak bir şey aldığınız zaman artık onun beşte birinin muhakkak ki Allah'ın ve Resul'ün ve yakınlarının ve yetimlerin ve miskinlerin ve yolculukta olanların olduğunu biliniz. Ve Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Siz vadinin yakın kenarında Medine tarafında idiniz ve onlar da vadinin uzak tarafında Mekke tarafında idiler ve kervan sizden daha aşağıdaydı. Ve şayet sözleşseydiniz zaman konusunda mutlaka anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat yapılması gerekli olan bir işin emrin yapılması, Allah'ın vukua getirmesi, helak olanın bir beyineden helak olması için yaşayanın bir beyine üzerine yaşaması içindir. Ve muhakkak ki Allah mutlaka en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah sana uykuda onları az olarak gösteriyordu. Ve şayet sana onları çok gösterseydi mutlaka tedirgin olurdunuz ve elbette emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat Allah sizi salim kıldı, selamete çıkardı. Muhakkak ki Allah göğüslerde olanı bilendir.

ve yapılması gerekli olan emrin yapılmasını Allah'ın vuku'a getirmesi için karşılaştığınız zaman sizin gözlerinizde onları size az gösteriyordu ve onların gözlerinde de sizi azaltıyordu. Ve işler, emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman artık sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki böylece felaha eresiniz. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Niza etmeyin, anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve siz diyarlarından, yurtlarından kibirle, gururla, çalımla ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Ve Allah yaptığımız şeyleri ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle kuşatandır. Ve şeytan onlara amellerini süslemişti ve şöyle dedi: bugün insanlardan size galip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben size müttefikim, yardımcıyım. Fakat iki toplum birbirini görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı. Ve ben sizden uzağım. Gerçekten ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben Allah'tan korkarım dedi. Ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı: bunları kendilerinin dini aldattı. Ve kim Allah'a tevekkül ederse o takdirde Allah muhakkak ki azizdir, en üstün ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kafir olanları vefat ettirilirken melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vururken ve yakıcı azabı tadın derken görseydin. İşte bu, ellerinizle takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah kullara zulmedici değildir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin adet haline getirdiği gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Böylece Allah günahlarından dolayı onları aldı. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir ve azabı şiddetlidir. Bu, Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar, değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Ve muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onların Bedir'de savaşan Kureyşlilerin hali, Firavun'un, Firavun ordusunun ve onlardan önceki kimselerin hali gibidir. Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Böylece günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun topluluğunu, ordusunu boğduk. Ve onların hepsi zalimler, zulmeden kimseler oldular. Allah katında yürüyen hayvanların en şerlisi, muhakkak inkar eden kimselerdir, kafirlerdir. Artık onlar inanmazlar, mümin olmazlar. Onlardan ahd aldığın kimseler, sonra ahdlerini her defasında bozarlar. Ve onlar takva sahibi değildirler, olmazlar. Fakat onları harpte yakaladığın zaman, onları öyle yıldır korkut ki, onların arkasındakiler böylece tezekkür etsinler. Ve fakat bir kavmin ahde ihanetinden kesinlikle korkarsan, artık eşitlik üzerine ahdlerini iptal et. Muhakkak ki Allah hainleri, ihanet edenleri sevmez. İnkar edenler sakın kurtulduklarını sanmasınlar. Muhakkak ki onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlara karşı kuvvetiniz, gücünüz ne kadar yeterse ve bağlanan, savaş için beslenen atlardan hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanlarını ve sizin düşmanlarınızı ve onlardan başka diğerlerini korkutun. Siz onları bilmezsiniz. Allah onları bilir. Allah'ın yolunda her ne infak ederseniz size vefa edilir, ödenir. Ve siz zulmedilmezsiniz. Haksızlığa uğratılmazsınız. Ve eğer teslime, barışa meylederlerse, yanaşırlarsa, o zaman sen de ona meylet, onların teklifini kabul et ve Allah'a tevekkül et. Muhakkak ki o, en iyi işiten, en iyi bilendir.
Ve eğer sana hile yapmak isterlerse, o takdirde muhakkak ki Allah sana kâfidir. Yardımı ile seni ve müminleri destekleyen O'dur. Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, verseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lakin Allah onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O azizdir, hakimdir. Ey Peygamber! Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kâfidir. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et, isteklerini arttır. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 kişi olursa, onların fıkıh idrak edemeyen bir kavim olmalarından dolayı, kafir kimselerden 1000 kişiye galip gelir. Şimdi Allah, içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Bir nebi peygamber için yeryüzünde kesin zafer kazanıncaya kadar onun esirlerinin olması olmaz, uygun değildir. Siz dünya malını istiyorsunuz ve Allah ahireti istiyor. Ve Allah azizdir, hakimdir. Daha önce geçmişte Allah tarafından eğer yazılmış olmasaydı levh-i mahfuzda sizin almış olduğunuz şeyler fidye konusunda mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helal ve temiz olarak yiyiniz ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ey Nebi Peygamber! Esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki, eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse, size sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve size mağfiret eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve şayet onlar sana ihanet etmek isterlerse, bu şekilde daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi. O zaman onlardan onlara karşı sana imkanlar verdi. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki ameni olan ve hicret eden, göç eden kimseler ve mallarıyla ve nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, savaşanlar, onları barındıran, himaye eden ve yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar hicret edinceye kadar onların velayeti için sizin üzerinizde bir şey, sorumluluk yoktur. Ve eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, sizin ve onların arasında bir misak durumu olması hariç, o zaman yardım etmek üzerinizedir, üzerinize farzdır. Ve Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır. Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Ve amenü olanlar ve hicret, göç eden kimseler ve Allah'ın yolunda cihat, savaş eden kimseler ve barındıran, himaye eden ve yardım eden kimseler, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve bundan sonra amenü olup hicret eden, göç eden kimseler ve sizinle beraber cihat eden kimseler, işte onlar sizdendir. Allah'ın kitabında rahim sahipleri, akrabalar birbirlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir. Tevbe Suresi Medine'de nazil olmuştur. 129 ayettir. Müşriklerden ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve onun Resulünden bir beraattir, bir ihtardır. Artık yeryüzünde 4 ay dolaşın ve muhakkak ki siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri alçaltıcı olduğunu biliniz. Ve büyük hac, Haccül Ekber günü
Allah'tan ve onun Resulünden insanlara bir bildiridir, ilandır. Muhakkak ki Allah ve onun Resulü müşriklerden beridir, uzaktır. Bundan sonra eğer tövbe ederseniz, artık o tövbe etmeniz sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz, siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı biliniz. Ve kafir kimseleri elin bir azapla uyar, ikaz et. Müşriklerden ahd aldığınız kimselerden, sonradan sizden bir şey eksiltmeyenler ve size karşı birisiyle, hiç kimseyle yardımlaşmayanlar müstesna. O takdirde onlara, onların müddetine kadar ahitlerini tamamlayın. Muhakkak ki Allah, takva sahiplerini sever. Böylece haram aylar çıktığı zaman, artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin, kuşatın. Gözetleme yerlerinin hepsine oturun, onları göz altında tutun. Bundan sonra eğer tövbe ederlerse ve namaz kılar ve zekat verirlerse, o takdirde onların yolunu serbest bırakın. Muhakkak ya Allah gafurdur, rahimdir. Ve eğer müşriklerden birisi senden yardım isterse, o takdirde Allah'ın kelamını işitinceye kadar onu himaye et. Sonra onu emin olduğu yere ulaştır. İşte bu, onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Allah'ın ve onun Resulü'nün yanında müşriklerin nasıl bir ahdi olur? Mescid-i Haram yanında ahd aldığınız kimseler müstesna. Artık sizin için ikame ettikleri şeyde ahdlerini tutarlarsa, siz de onlar için ikame edin, ahdinizi yerine getirin. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Nasıl ahdleri olabilir ki? Eğer size karşı kuvvetlenirlerse, birbirlerine arka çıkarlarsa, sizin hakkınızda bir yakınlık, akrabalık ve bir zimmet, ahdlerinizden dolayı sahip olduğunuz hakları gözetmezler ve onların kalpleri direndiği halde sizi ağızlarıyla, sözleriyle razı ederler ve onların çoğu fasıklardır. Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar. Böylece onun Allah'ın yolundan insanları men ettiler, sırat-ı mustakime insanların ulaşmasına mani oldular. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü, fena bir şey. Muhakkak ki onlar kötü bir şey yapmış oldular. Müminler hakkında bir yakınlık ve bir zimmet, ahden doğan bir hak gözetmezler. Müminlerin alacaklarını ödemezler. İşte onlar hakka tecavüz edenler, haddi aşanlardır. Bundan sonra eğer onlar, Resulün önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbe ederlerse ve namazı ikame ederlerse, kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Ve bilen bir kavim, topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve ahdlerinden sonra şayet yeminlerini bozarlarsa ve dininiz hakkında dil uzatırlarsa, o takdirde küfrün önderleriyle savaşın. Muhakkak ki onların yeminleri yoktur. Umulur ki böylece onlar vazgeçerler. Yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Ve onlar Resulü yurdundan çıkarmaya kalkıştılar, karar verdiler ve sizinle savaşa ilk defa başlayanlar onlardır. Onlardan korkuyor musunuz? Halbuki Allah, şayet müminlerseniz, ondan korkmanız için daha çok hak sahibidir. Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır ve onları alçaltır. Ve onlara karşı size yardım eder, zafere ulaştırır. Ve müminler kavminin göğüslerine şifa verir, iyileştirir, ferahlatır. Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah alimdir, bilendir, hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Yoksa siz Allah'ın sizden savaşanları ve Allah'tan ve onun Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmesine rağmen belirtmedikçe bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah yaptığınız şeylerden haberdardır.
müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin, nefslerinin küfürlerine, inkarlarına, kafirliklerine şahitlerken, işte onların amelleri heba olmuştur ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma gününe iman eden ve namazı ikame eden ve zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların böylece hidayete erenlerden olması umulur. Siz hac edenlere su verilmesini, Mescid-i Haram'ın imar edilmesini, Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimse gibi onunla bir mi tuttunuz? Onlar Allah katında müsavi, eşit değildir ve Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Aminu olan ve hicret, göç eden kimselerin, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerin, Allah'ın katında en büyük dereceleri vardır. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rableri, kendinden ondan bir rahmetle ve bir rıdvan, razı oluşla cennetlerle onları müjdeler. Onlar için orada devamlı, daimi nimetler vardır. Onlar orada ebedi, sonsuz kalıcıdırlar. Muhakkak o Allah ki, onun katında ecrul azim, büyük bir ecir, bedel vardır. Ey amenu olanlar! İmana karşı imanın üstüne, imandan üstün tutarak şayet küfrü severlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Ve sizden kim onlara dönerse, işte onlar zalimlerdir. De ki, şayet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız kesada uğramasından, satışının durmasından korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz, hoşunuza giden evler, Allah'tan ve onun Resulünden ve onun Allah'ın yolunda cihat etmekten size daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah size birçok savaş yerinde ve Huneyn günü yardım etti. Çokluğunuz hoşunuza gitmesine rağmen artık size bir fayda vermedi. Yeryüzünün genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra arkanıza geri döndünüz. Sonra Allah Resulünün ve müminlerin üzerine sakinetini indirdi. Ve sizin onu göremediğiniz bir ordu indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Ve işte bu kafirlerin cezasıdır. Daha sonra da bunun ardından Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu yollayandır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Müşrikler sadece bir necistir, pisliktir. Artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Ve eğer yoksulluktan korkarsanız, o takdirde Allah eğer dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirecektir. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Kitap verilenlerden Allah'a ve yevmil ahire, Allah'a ulaşma gününe inanmayan kimselerle ve Allah'ın ve onun Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenlerle, onlar küçük düşüp cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın. Ve Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Ve Nasraniler, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onların ağızlarıyla söylediği bu sözler, daha önce inkar eden kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları öldürsün, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Onlar ahbarları, din adamlarını ve ruhbanları, rahipleri ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Tek bir ilaha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. Onların şirk koştukları şeylerden o Allah münezzehtir. Onlar ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah
kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Resulünü hidayetle ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan dini ile gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden ve ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere haksız olarak yerler ve Allah'ın yolundan engellerler, mani olurlar. Ve altın ve gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Cehennem ateşinde üzerlerinde demir kızdırıldığı gün, böylece onunla onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. Bu kendiniz, nefsiniz için biriktirdiğiniz şeylerdir. Böylece biriktirmiş olduğunuz şeyleri tadın. Muhakkak ki Allah'ın kitabında ifade edildiği üzere ayların adedi, Allah'ın indinde semaların, göklerin ve yerin yaratıldığı gün zaman 12'dir. 12 olarak dizayn edilmiştir. Onlardan 4'ü haram aylardır. Bu din kayyum olan dindir. Artık onların içinde o aylarda nefslerinize zulmetmeyin. Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın. Ve biliniz ki muhakkak Allah takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayları terk etmek, ertelemek ancak küfürde artıştır. Kafirler onunla saptırılır. Allah'ın haram ettiği şeyin, haram ayların adedinin, müddetinin uyması için onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl helal sayarlar ve onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram ettiği şeyi helal sayarlar. Onların kötü amelleri onlara süslendi, güzel gösterildi. Ve Allah, kafir kavmi hidayete erdirmez. Ey amenu olanlar! Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inananlar! Size ne oldu? Size Allah'ın yolunda cihada çıkın. Nefsinizle cihad ederek ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Düşmanlarınızla, kafirlerle cihad edin denildiği zaman, siz bulunduğunuz yere meyledip kaldınız, ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. İslam ordusu içinde savaşa katılmadınız. Ahiretten ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı, malı, faydası ahiretten ruhu Allah'a ulaştırmaktan daha azdır. Sefere çıkmanız, Allah'a ulaşmak için ruhunuzu sırat-ı müstakime ulaştırmanız hariç, savaşa gönüllü olarak katılmadığınız takdirde size elim bir azapla azap eder. Ve sizden başka bir kavimle sizi değiştirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Ve Allah her şeye kadirdir. Ona sizin yardım etmeniz dışında etmediğinizde o zaman Allah ona Resul'e yardım etmişti. Kafir olanlar onu Mekke'den çıkardığı, çıkmaya mecbur ettikleri zaman iki kişinin ikincisiydi. İkisi mağaradayken arkadaşına şöyle demişti. Mahzun olma, muhakkak ki Allah bizimle beraber. O zaman Allah onun üzerine sekinetini indirdi ve onu göremediğiniz bir orduyla destekledi. Kafirlerin sözünü sufli kıldı ve Allah'ın sözü o çok yücedir. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hafif ve ağır süvari ve piyade olarak sefere çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla, nefslerinizle Allah yolunda cihad edin, savaşın. İşte bu, eğer bilmiş olsanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın olan bir dünya malı ganimet ve rahat bir sefer olsaydı, elbette sana tabi olurlardı ve lakin meşakkatli sefer onlara uzak geldi. Şayet gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir.
kendilerini, nefslerini helak ediyorlar. Ve Allah onların gerçekten yalancılar olduğunu bilir. Allah seni affetti. Sadık olanlar sana belli oluncaya ve yalancıları bilinceye, öğreninceye kadar niçin beklemeyip onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman eden kimseler, malları ve canlarıyla cihad etmek konusunda senden izin istemezler. Ve Allah takva sahiplerini bilir. Senden sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşmüş olanlar izin isterler. Artık onlar kendi şüpheleri içinde tereddüt ederler, bocalarlar. Ve eğer çıkmak isteselerdi, onun savaş için elbette bir hazırlık yaparlardı. Ve fakat Allah onların durumunu kerih gördü. Böylece onları alıkoydu ve onlara, geri kalanlarla, oturanlarla beraber oturun dendi. Eğer sizin aranızda savaşa çıksalardı, size kötülüğü arttırmalarından başka bir şey yapmazlardı. Sizin içinizde fitne çıkmasını isterler ve mutlaka sizin aranızda gayret gösterirler. Sizin aranızda onları dinleyecek olanlar var ve Allah zalimleri bilendir. Andolsun ki daha önce de fitne çıkarmak istediler ve hak gelinceye kadar sana bir takım işler çevirdiler. Ve onlar kârihûn, kerih görenler olmalarına rağmen, istememelerine rağmen Allah'ın emri zahir oldu, açığa çıktı, belli oldu. Ve onlardan biri, bana izin ver ve beni fitneye düşürme der. Onlar fitneye düşmüş değiller mi? Ve muhakkak ki cehennem kafirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. Eğer sana bir hasene isabet ederse bu onları üzer. Ve eğer sana bir musibet isabet ederse, biz daha önce tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. De ki, bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Ve biz de Allah'ın onun katından veya bizim elimizle size bir azap isabet ettirmesini bekliyoruz. Artık siz de bekleyin. Muhakkak ki biz de sizinle beraber bekleyenleriz. De ki, kerih görerek veya gönül rızası ile de infak etseniz, sizden asla kabul edilmez. Çünkü siz fasık bir kavim oldunuz. Ve onların infaklerinin onlardan kabul edilmesine mani olan şey, ancak Allah'ı ve onun Resullerini inkar etmeleri ve namaza üşenerek gelmeleri ve onların ancak kerih görerek infak etmeleridir. Artık onların malları ve evlatları da senin hoşuna gitmesin. Allah dünya hayatında onları onunla, onlarla azaplandırmayı ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Onlar sizden olmadıkları halde mutlaka sizden olduklarına Allah'a yemin ederler. Onlar korkak bir kavimdir, topluluktur. Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar veya girilecek bir yer bulsalardı, mutlaka oraya yönelip süratle koşarlardı, kaçarlardı. Ve onlardan sadakalar konusunda seni ayıplayan kimseler vardır. Öyle ki eğer ondan, sadakadan, ganimetten onlara verilirse razı olurlar ve ondan verilmezse o zaman kızarlar. Ve eğer onlar gerçekten Allah'ın ve onun Resulünün onlara verdiği şeye ganimet payına razı olsalardı, Allah bize kafidir, Allah ve onun Resulü bize yakında fazlından verecek. Muhakkak ki biz Allah'a rağbet edenleriz derlerdi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler ve miskinler, yoksullar ve memurlar, zekat toplayıcılar içindir. Ve kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara ve kölelere harcamaya ve borçlulara ve Allah yolunda olanlara ve yolculara aittir. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Onlardan Nebi'ye eziyet eden kimseler, o bir kulak gibidir.
her söyleneni dinler, inanır diyorlar. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Sözünüzü işitir, kabul eder. Bilmemesinden değil, sizi tekzip etmemesinden dolayı hayrın kulağıdır. Ve Allah'a inanır ve müminlere inanır. Ve sizden ameni olanlar için bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eza edenlere, ona yakışıksız söz söyleyenlere, ayıplayanlara, onlara elim bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Ve eğer müminlerse mümin olsalardı, Allah ve Resulü razı edilmeleri için daha çok hak sahibidir. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa, artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir. Münafıklar, onların kalplerinde olan şeyi onlara haber veren bir surenin onlara indirilmesinden çekiniyorlar. De ki, alay edin, muhakkak ki Allah, çekindiğiniz, gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. Ve eğer onlara sorarsan mutlaka, biz sadece lafa dalmıştık ve eğleniyorduk diyecekler. De ki, siz Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. Siz imanınızdan sonra inkar etmiştiniz. Eğer sizden bir grubu affetsek de suçlu olmalarından dolayı bir diğer gruba da azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Münkeri, kötülüğü emrederler ve maruftan, iyilikten nehyederler, yasaklarlar. Ve ellerini sıkarlar, cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Böylece O da onları unuttu. Muhakkak ki münafıklar fasıklardır. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O cehennem onlara yeter. Ve Allah onlara lanet etti. Ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. Sizden önceki kimseler gibisiniz. Kuvvet olarak, mal ve evlat olarak daha çoktular, sizden daha kuvvetli idiler, oldular. Böylece nasipleri kadar faydalandılar, metalandılar. Sizden önceki kimselerin kendi nasipleri kadar faydalandığı gibi, siz de nasibiniz kadar faydalandınız. Ve dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar, onların amelleri heba oldu, boşa gitti. İşte onlar, hüsrana uğrayanlardır. Onlardan öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara kendi resulleri, beyineler, açık deliller getirdi. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Maruf ile emreder ve münkerden nehyederler, yasaklarlar ve namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara orada ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vaat etti. Adın cennetlerinde güzel meskenler vardır. Ve bunların en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Allah'ın razı olmasıdır. İşte o, fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Ey Nebi Peygamber! Münafıklarla ve kafirlerle cihad et, savaş. Ve onlara sert, katı davran. Ve onların barınacağı yer cehennemdir ve gidilen yer, dönüş yeri ne kötü. Andolsun ki, küfür kelimesini söyledikleri halde Allah'a söylemediklerine yemin ederler. Ve İslamlıklarından sonra inkar ettiler. Nail olamayacakları, yapamayacakları ve intikam almak istedikleri şey, sadece Allah'ın ve Resulünün onları fazlından zenginleştirmiş olması. Artık tövbe ederlerse onlar için hayırlı olur. Ve şayet imandan geri dönerlerse
Allah onları elim azapla dünyada ve ahirette azaplandırır. Ve onların yeryüzünde dostu ve yardımcısı yoktur. Onlardan bazı kimseler, eğer Allah kendi fazlından bize verirse, elbette mutlaka sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a ahd verdiler. Bundan sonra Allah onlara kendi fazlından verince onunla verdiği şeye cimri oldular. Ve onlar yüz çeviren kimseler olarak ahdlerinden döndüler. Böylece ona Allahu Teala'ya vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerine onunla karşılaşacakları güne kadar nifak duygusu verdi. Allah'ın onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah gaybde olanları, gayb bilgilerini çok iyi bilir. Onlar o kimseler, müminlerden zengin olanları, zekattan fazla olarak gönüllü teberruda bulunan kişileri ve cehdlerinden, emek ve çabalarından başka bir şey bulamayanları sadaka konusunda ayıplıyorlar. Böylece onlarla alay ediyorlar. Allah da onlarla alay etti ve onlar için elim azap vardır. Onlar için mağfiret dile veya onlar için mağfiret dileme. Eğer 70 kere mağfiret dilesen de Allah onları asla mağfiret etmez. İşte bu Allah'ı ve onun Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir. Ve Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. Geri kalanlar münafıklar, Allah'ın Resulüne muhalefet ederek hilafında olarak kalıp oturmalarıyla ferahladılar. Allah yolunda malları ve nefsleri canlarıyla cihad etmeyi kerih gördüler. Ve sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha şiddetli sıcaktır. Keşke idrak etmiş olsalardı. Artık kesbettikleri, kazandıkları şeyler dolayısıyla ceza, bedel, karşılık olarak az gülsünler ve çok ağlasınlar. Bundan sonra Allah seni onlardan, geri kalan münafıklardan bir grubun yanına döndürdüğü zaman senden cihada çıkmak için izin isterlerse o zaman onlara de ki, benimle beraber ebediyen asla çıkamazsınız ve benimle beraber asla düşmanla savaşamazsınız. Çünkü siz ilk defa önceki seferde oturmaya, geri kalmaya razı oldunuz. Artık geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen bir kimsenin üzerine namazı ebediyen hiçbir zaman kılma ve onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve onun Resulünü inkar ettiler ve onlar fasık olarak öldüler. Ve onların malları ve evlatları senin hoşuna gitmesin, seni imrendirmesin. Allah dünya hayatında onlarla onların malları ve evlatlarıyla onlara azap etmek ister ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Ve Allah'a ameni olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve onun Resulü ile beraber cihad etmek için bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler. Ve şöyle dediler, bizi bırak, kalanlarla, oturanlarla beraber olalım. Geri kalanlarla beraber olmaya razı oldular. Ve onların kalplerinin üzeri tap edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler. Fakat Resul ve amenu olanlar, malları ve nefsleri canlarıyla onunla beraber cihad ettiler. Ve işte onlar, bütün hayırlar onlarındır. Ve işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Allah onlar için altından nehirler akan cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte bu fevzül azimdir. En büyük kurtuluş, mükafat. Ve bedevi Araplardan onlara izin verilmesi için özür beyan edenler, ve Allah'a ve onun Resulüne yalan söyleyerek oturup geri kalan kimseler geldiler. Onlardan kafir olanlara elim acı azap isabet edecek. Allah ve onun Resulü için nasihat, öğüt verdikleri, sadık kaldıkları takdirde zayıf ve güçsüz olanların
ve hasta olanların ve infak edecek, verecek bir şey bulamayanların da üzerinde bir günah yoktur. Muhsinlerin üzerine aleyhlerinde bir yol yoktur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onları taşıman, bindirip sevk etmen için sana geldikleri zaman, senin sizi üzerinde taşıyacak, bindirecek bir şey bulamadım dediğin, infak edecek bir şeyi bulamadıkları için hüzünlenerek, gözlerinden kanlı yaşlar akarak dönen kimselere de bir günah yoktur. Fakat zengin oldukları halde senden izin isteyip geride kalanlarla beraber olmaya razı olan kimselere yol, günaha vesile vardır. Ve Allah onların kalplerinin üzerine tab etti, mühürledi. Artık onlar bilemezler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, bir Kur'an tefsiri dersinde daha inşallah birlikteyiz. Zuhruf suresinin 37. ayet-i kerimesiyle inşallah konuya giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innehum le yasuddunehum anis sebili ve yahsebune ennehum muhtedun ve innehum ve muhakkak ki onlar le gerçekten mutlaka yasuddunehum onları alıkoyarlar anis sebili yoldan ve yahsebune ve zannederler ennehum onların olduğu muhtedun hidayette olanlar. Ve muhakkak ki onlar, şeytanlar, onları mutlaka Allah'ın yolundan men ederler, alıkoyarlar. Ve onlar kendilerinin hidayette olduğunu sanırlar. Allah Teala Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde diyor ki, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunur. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazla üzerinize olmazsa içinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz diyor. Öyleyse bir insanın nefsinin kalbine Allah'ın nurlarının girebilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Müşidine ulaşıp tabi olması lazım. Ondan sonra da zikretmesi lazım ki nefsinin kalbine Allah'ın nurları gelerek yerleşsin ve ruhu nefsinin tezkiyesine paralel olarak Allah'a ulaşsın. Her %7 nurda, her %2 fazla birikiminde ruh bir gök katı yükselir. Sonunda Allah'a ulaşır. Kişi hidayete erer. Ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ama şeytanlar insanları Allah'ın yolundan men ederler. İnsanlar ne yazık ki büyük bir aldanışın içine girerler. Zannederler ki içindeki o ses kendi sesidir, düşüncesinin sesidir. Oysa ki ses şeytanındır ve bizim düşüncemizin sesini taklit ederek aldatır insanları. Ve yapılmaması lazım geleni yapılması lazımmış gibi bir hüviyete sokar. Yapılması gerekeni de yaptırmamaya çalışır ki kişi kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Zuhruf suresinin 38. ayet-i kerimesi Bismillahirrahmanirrahim. Hatta ize ca'ena kale ya leyte beyni ve beyneke bu del meşri kayni fe bisel karin hatta sonunda olunca o zaman iza olduğu zaman caena bize geldi kale dedi ya leyte keşke olsaydı beyni benimle arası ve beyneke ve seninle arası beyni ve beyneke benimle senin aran bu de uzaklık el meşrikayni iki doğu işte bu fe bilse kötü el karini yakınlık dostluk arkadaşlık o yani onlardan biri sonunda kıyamet günü bize geldiği zaman keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı dedi, der. İşte bu kötü bir yakınlık.

Sevgili kardeşlerim, bir noktadan yola çıktınız ve doğuya doğru gidiyorsunuz. Dünyanın yarısına, öbür yarısına, birinci yarısına ulaştınız. Burası sizin için, doğuya doğru gittiğiniz için doğudur. Ama yolunuza devam ederseniz batıdan tekrar doğuya döneceksiniz. Ulaştığınız yerde yeni bir doğu vardır. Eğer geldiğiniz yönü ters olarak geçerseniz,

doğuya doğru gittiğiniz zaman yolun yarısında doğuya ulaşırsınız. Gene yolunuza devam edin. Eğer doğuya doğru gidiyorsanız hala doğuya doğru gidiyorsunuz. Ama sonunda başladığınız noktaya geri döneceksiniz. Bu da iki doğunun ifadesidir. Cinlerle insanlar arasındaki ilişki de iki doğunun ifadesidir. Şöyle bir şeffaf harita olsaydı, cinlerin tarafı karşı taraf olsaydı, bizim tarafımız da bu taraf olsaydı, bu şeffaf haritada baktığımız zaman haritanın sağı doğudur, solu batıdır. Üstü kuzeydir, altı güneydir. Güney ile kuzey değişmez. Cinlere göre de kuzey kuzeydir, güney güneydir. Ama eğer cinler o taraftan bakıyorlarsa aynı haritaya, o zaman haritanın sağı, bu şeffaf haritanın sağ tarafı cinlere göre doğudur. Halbuki bize göre batıdır. Sol tarafı da cinlere göre batıdır. Oysa ki bize göre doğudur. İki ayrı cephede de iki doğudan iki batıdan bahsedilebilir. Yani bir insan doğuya doğru yola çıktığı zaman tam o noktadan itibaren 180 derece ötede, yani 240 bin kilometrelik ekvatorun yarısına ulaştığı noktadan itibaren gene doğuya doğru gider ama aslında çıkış noktasına gelecektir. Burada bir dönüş ama aynı istikamette giderek dönüş söz konusudur. Vardığı, başladığı noktaya geri döndüğü zaman doğuya doğru giderek oraya ulaşmıştır. Öyleyse yola çıktığı nokta başlangıçta batıydı, ulaştığı nokta doğuydu. Ama doğudan yola çıkarak gene doğuya giderek başladığı noktaya geri döner. Bu da onun için ikinci batıdır, ikinci doğudur. Burada söz konusu olan şey doğu ile batının ilişkisi değil. Burada söz konusu olan şey kıyamet günü geldiği zaman keşke benimle senin aran iki doğu kadar uzak olsaydı der. İşte bu kötü bir yakınlık diyor Allah-u Teala. Bu bize neyi hatırlatacak? Furkan suresini 27, 28, 29 ve 30. ayetleri hatırlatacak. Ah keşke o kişiyle dost olmasaydım, arkadaş olmasaydım. O beni Allah'ın yolundan saptırdı. Başka neyi hatırlatacak? Ashab suresinin 67 ve 68. ayetlerini hatırlatacak. Ne diyor Allah Teala orada? Cehenneme girenler dediler ki: "Ya Rabbi biz devrimizin küberasına ve saadetlerine tabi olduk." Tabi olduk diye affedersiniz. İtaat ettik. Bu yüzden cehennemdeyiz. Ya Rabbi onlara iki kat azap ver. En büyük lanetinde onları lanetle. İşte aynı sonuç burada da var. Keşke aramız o kadar uzak olsaydı tarzında ifade edilmiş. 39. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Velen yenfe'a kumul yevme iz zalemtum ennekum fil azabi müşterikun. Ve len yenfakum ve size yarar sağlamaz el yeme o gün iz o zaman zalemtum zulmettiniz ennekum muhakkak ki siz fi el azabi azapta müşterikun ortaksınız, müştereksiniz. Bugün size asla hiçbir şey fayda vermez. Siz zulmetmiştiniz. Muhakkak ki azapta ortaksınız.

zulmeden herkes azaba mutlaka muhatap olacaktır. İşte insanları dalalete düşürenler için ne diyorlar orada? Ya Rabbi, onlara iki kat azap ver. Onları en büyük lanetine lanetle. Biz onların yüzünden dalalette kaldık, dalalete düştük. Onların yüzünden cehenneme girdik.

Bismillahirrahmanirrahim. Efe ente tusmi'us summe ev tehdil umye ve men kâne fi dalalin mübin. Ve böylece yoksa ente sen tüsmü işittirirsin, işittireceksin. Es-sümme sağır. Ev veya tehdi, hidayete erdireceksin. El-umye, ama kör. Ama, yani kör. Ve men ve o kimse kâne oldu. Fî dalalin dalalette mübin. Apaçık. Yoksa sağırlara sen mi işittireceksin? Veya körleri ve apaçık dalalette olanları sen mi hidayete erdireceksin? Sevgili kardeşlerim, tebliğ herkese yapılır. Tebliğ yapamayan hiçbir insan kalmaz. Mutlaka tebliğ yaşamakta olan herkese yapılmıştır ve hayattayken o kişi mutlaka tebliğe muhatap olacaktır. Ve iki tane alternatif vardır. Tebliğe muhatap olduğu zaman kişinin aldırmaması veya tebliği kabul edip alavlaşmayı dilemesi veya tebliği yapana öfkelenmesi, kızması, nefret etmeye başlaması ondan, hatta saldırması. Üç alternatif de geçerli. Bunlardan sadece tebliğ üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenler Allah'ın cennetine gireceklerdir. Tebliğe aldırmayanlar bir kulaklarından girip öbür kulaklarından tebliğe çıkanlar, onların Allah-u Teala Basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet çekiyor, Semi isimli işitme hastalarını mühürlüyor, kalplerini de mühürlüyor, idrak edemiyorlar, göremiyorlar, işitemiyorlar. Hemen arkasından da zaten diğer faktörler geliyor. Gözlerin üzerine hicab-ı mestüre, kulaklarına vakra, kalplerine ekinnet konuluyor. Başlangıçta bunlar yok. Ya da tersi oluyor. Onlar söylenenlere itiraz ediyorlar, karşı çıkıyorlar, öfkeleniyorlar hatta. O zaman Allah-u Teala önce uzuvları engelliyor. Kulaklara vakra koyuyor, kalplere ekinnet koyuyor, gözlere hicab-ı mestüre koyuyor. Ama böyle olmakla kalmıyor, uzuvlara engel koyan Allah-u Teala hemen arkasından hastaları da engelliyor. Öyleyse bu insanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirde hem uzuvları üzerindeki hem de hastaları üzerindeki engeller mutlaka Allah-u Teala tarafından kaldırılır. Ve o kişi körken, sağırken ve dilsizken gören, işiten ve idrak eden birisi olur. Burada Allah sağırlardan ve körlerden bahsediyor. Onları sen mi diyor hidayet erdireceksin? Yani onlar bana ulaşmayı dilemedikleri sürece hep dalalette kalacaklardır diyor. Senin gayretin onları hidayet erdirmeye yetmez diyor. Başka bir ayet-i kerimesinde senin görevin tebliğdir diyor. Onları davete icabet ettiremezsin diyor sen. Senin görevin tebliğdir. Hesap bize aittir diyor Allah-u Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim,

Can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın söylediklerine dikkatle bakın. Her ayet ayrı bir hikmeti sinesinde saklar. 41. ayet-i kerime Zuhruf suresi, Bismillahirrahmanirrahim. Fe imma neshe benne bike fe inna minhum muntekumun.

Fakat seni de aralarında mutlaka gidereceğiz. Hayatına son vereceğiz. İşte o zaman mutlaka biz onlardan intikam alacak olanlarız. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem için de onun da hayatı sonsuz değil. 63 yıl yaşamış. Bir gün hayatına son vereceğini söylüyor. Ama o Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı çıkanlar, onun hidayete erdirmeye uğraştıkları Allah Teala onlardan intikam alacağını söylüyor. Ne olacak? Gidecekleri yer cehennem olacak insanların. Ve ebediyen orada kalacaklar. Zuhruf suresi 42. ayet-i kerime.

Bismillahirrahmanirrahim. Ev Nuri yenne kellezi ve adnahum fe inna aleyhim mukte dirun ev veya ya da Nuriyenneke sana mutlaka göstereceğiz. Ellezi ki onu vaadnahum onlara vahyettik. Vaad ettik. Fe çünkü inna mutlaka biz muhakkak ki biz aleyhim onların üstünde üzerinde muktedirun muktedir olanlar gücü yetenler. Ya da onlara vaad ettiğimiz azabı sana mutlaka göstereceğiz. Çünkü biz onların üzerinde mutlaka muktedir olanlarız. Gücü yetenleriz. Burada Allah-u Teala sünnetullahi ile beraber zatından bahsediyor. Muktedir olanlarız, gücü yetenleriz. Zuhruf Suresi 43. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Festemsik billezi uhiye ileyke. İnneke ala sıratın müstakim. Festemsik artık o zaman sarıl, tut. Billezi ona, onu uhiye vahyedildi. İleyke sana inneke muhakkak ki sen ala üzerinde sıratın müstakimin. Sıratın müstakim. Allah'a yönlendirilmiş yol. Allah Teala buyuruyor ki artık sana vahidlerine sarıl. Muhakkak ki sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Allah Teala ne emrediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a? Onlara açıkla diyor. Kur'an'ı, sana vahyettiğim Kur'an'ı onlara oku, tilavet et. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın Allah'ın vahyettiğine sarılması hangi hüviyeti gerçekleşiyor? Bu sualin cevabı Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesindedir. Allah Teala buyuruyor ki orada kema erselna fikum resulen minkum yetlu aleykum ayetina ve yuzekkikum ve yuallimukum el-kitabe vel hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Sahabeye hitap ediyor Allah Teala. Bir evvelki ayet-i kerimede Allah Teala bir nimet indirdiğini söylüyor. Allah Teala'nın bir resulünün bir nimet olarak onların üzerine geldiğini söylüyor. Ve diyor gene onun gibi tıpkı onun gibi size de diyor ey sahabe bir sizden sizin içinizden bir resul beyaz ettik. Hayata getirdik. Sizin içinizde. Bir, size Allah'ın ayetlerini okusun, tilavet etsin, anlatsın diye. İki, sizin nefsinizi tezkiye etsin diye. Üç, size kitap öğretsin diye. Dört, size hikmet öğretsin diye. Beş, hikmetin ötesinde sizin bilmediğiniz daha üstün şeyleri, sizin bilmediğiniz şeyleri size öğretsin diye. Öyleyse bunları öğretirse ne olur? Bunları öğretirse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların da sırat-ı müstakimin üzerinde olmasını sağlar. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeye Allah'alaşmayı dileyin diyor. Sahabe Allah'alaşmayı dilediği anda hepsi sırat-ı müstakimin üzerinde. Kim dilemişse mutlaka sırat-ı müstakimin üzerinde. Yani müminlerden
İşte Sebe suresi 20. ayet-i kerime, kıyamet günü şeytan insanları olan hedefini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek hariç, bir tek fırka hariç, bütün fırkalar şeytana kul oldular. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin oluşturduğu 72 fırka ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu 73. fırka, fırkayı naciye. Kim Allah'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e vahyettiği, onun da sahabeye emrettiği Allah'a ulaşmayı dileme davetine icabet ederse, onlar müminler. Geri kalanlar hepsi kafirler. Yetmez cehenneme gidecekler, yetmez dalaletçiler, yetmez tağutun dostları, tağutun kulları, hüsrandalar. Gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Aynı zamanda küfürdeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırat-ı müstakimin üzerinde, tabi olanların da hepsi sırat-ı müstakim üzerinde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son sırat-ı müstakimin üzerinde. Tabi olanlar, tabi oldukları anda birinci sırat-ı müstakimin üzerindeler. Ondan evvel hiçbir şey üzerine değiller. Başka bir ifadeyle dalalettiler. Gay yolunun üzerinde var. Zuhruf suresi 44. ayet-i kerime. Buna geçmeden evvel irşat yolu ve gay yolu diye Allah-u Teala'nın yolu ikiye ayırdığını görüyoruz. Araf 146'da. Onlara diyor Allah-u Teala, onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirlenirler. Allah'ın bütün ayetlerini görseler kabul etmezler, inanmazlar. İrşat yolunu gördükleri zaman o yolu yol kabul etmezler. Gay yolunu gördükleri zaman o yolu yol kabul ederler. Yol ittihaz ederler. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerinden gafil olmaları ve Allah'ın ayetlerini yalanlamalarıdır, diyor Allah Teala. Araf 146. İşte burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sırat-ı müstakim üzerinde söylüyor. Bu insanlarsa sırat-ı gay üzerindeler veya sırat-ı cehim üzerindeler, cehennem yolu üzerindeler. Zuhruf suresi 44. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve innehu le zikrun leke ve li kavmike ve sevfe tus'elûn. Ve innehu ve muhakkak ki o le elbette mutlaka zikrun bir zikir leke senin için ve li kavmike ve kavmin için ve sevfe ve olacak tus'elûne sorulacaksınız, sorumlu tutulacaksınız. Muhakkak ki o, yani Kur'an, senin için ve senin kavmin için mutlaka bir zikirdir, öğüttür. Ve siz Kur'an'dan sorumlu olacaksınız. Bütün insanlar Kur'an'dan sorumludur.

Aslında Kur'an-ı Kerim bütün kainat için bir zikirdir. Allah Peygamber Efendimiz Hazretleri'nin o anda tebliğ yapması lazım gelen kendi kavmi, Arap kavmi. Senin ve kavmin için bir zikirdir diyor Allah Teala. Ve Zuhruf suresinin 45. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve vesel men erselna min kablike min rusulina ve cealna min dunir rahmani aliheten yu'bedun. Vesel ve sor, sual et. Men kim kimse erselna biz gönderdik min kablike senden önce min rusulina resullerimizden ecealna biz kıldık mı min duniden başka errahmani rahman aliheten ilahlar yu'bedun ibadet edilir tapılır. Senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım rahmandan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Elbette Allah Teala kendisinden başka kimseye tapılmasına müsaade etmez. Bu kişiyi cehenneme götüren bir açık şirktir. Allah'tan başkasına tapmak. Ve Zuhruf suresi 45. ayet-i kerimede Allah Teala bunu şöyle yapacak. Senden önce gönderdiğimiz resullerimizden sor bakalım Rahman'dan başka tapılacak ilahlar kıldık mı? Hayatta olanlar var mı Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devrinde? Var tabi. Bütün kavimlerde resul var. Peygamber sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 600 senelik bir peygambersiz devreden sonra geliyor. Ve o sırada bütün kavimlerde de resuller var. O resullere sor diyor Allah Teala. Zuhruf suresinin 45. ayet-i kerimesi Peygamber Efendimiz'den önce Allah'ın gönderdiği bütün kavimlerdeki resuller var. Ondan önce önce gönderdikleri olmalı ki hayatta olsunlar. Sonra gönderdikleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatta olmadığı için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle konuşamazlar. Onun yaşadığı devrede daha evvel resullük görevi alıp da bütün kavimlerde resul olanlarla konuşuyor. O devirde de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahatlıkla konuşabildiğine o dönemde sağ olması lazım. Ama ondan önce gönderilmişler ki daha evvel görev almışlar ve halen hayattalar. 46. ayet-i kerime ve lekad erselna Musa bi ayatina ila firavne ve melaihi fe kale inni resulü rabbil alemin. Ve lekat ve and olsun erselna biz gönderdik Musa aleyhisselamı bi ayatina ayetlerimizle ila firavne firavuna ve melaihi ve onun kavminin ileri gelenleri. Fe o zaman kale dedi inni muhakkak ki ben resulü resul rabbi el alemine alemler. Ve andolsun ki Musa aleyhisselamı ayetlerimizle yani mucizelerimizle Firavun'a ve onun kavminin ileri gelenlerine gönderdik. O zaman onlara muhakkak ki ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm dedi. Hazreti Musa
ve kardeşi Harun beraberce Firavun'a gidiyorlar ve diyorlar ki muhakkak ki biz alemlerin Rabbinin Resulleriyiz. Hazreti Musa diyor ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm. Hazreti Harun da aynı şeyi söylüyor. Ben alemlerin Rabbinin Resulüyüm. Bu olay Kur'an-ı Kerim'de birçok defa geçti. Onun için bir defa daha izah etmek gereğini duymuyoruz. Arkadan onlar Firavun sihirbazlarını çağırıyor ve bir yarışma oluşuyor ve Hazreti Musa galip geliyor ve bütün sihirbazlar ona tabi oluyorlar. 47. ayet-i kerime فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا اِذَا هُمْ مِنْهَا يَتْحَكُّونَ. Fakat lemma olduğu zaman caehum onlara geldi bir ayatına ayetlerimizde izahum o zaman onlar minha ondan yatakune gülüyorlar gülüyorlar alay ediyorlar. Fakat Musa aleyhisselam onlara

Fakat Musa Aleyhisselam onlara mucizelerimizle, ayetlerimizle, yani mucizelerimizle gelince onlar o zaman onlara, yani mucizelere gülüyorlardı, alay ediyorlardı.

Zuhruf suresi 48. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma nurihim min ayatin min ayetin illa hiye ekberu min uhtiha ve ehaznahum bil azabi leallehum yerciun ve ma nurihim, onlara göstermedik min ayetin ayetlerden illa ancakten başka olmadıkça hiye o ekberu daha büyük min uhtiha onun kardeşinden, benzerinden, diğerinden ve ehaznâhum ve biz onları aldık, yakaladık bi el azâbi azap ile lealihum umulur ki böylece belki onlar ercun rücu ederler, dönerler. Biri diğerinden daha büyük olmadıkça onlara bir ayet, mucize göstermedik ve onları azapla yakaladık ki böylece belki onlar Allah'a dönerler diye. Hep gösterdiğimiz mucizeler sonra gelen bir evvelkinden daha büyük mucizeydi diyor Allah Teala. Böyle olmadıkça onlara mucize göstermedik. Yani mucizeler gösterdik ama öyle bir standartta gösterdik ki ikinci mucize birinciden daha büyük, üçüncü ilk ikisinden de daha büyük, dördüncü ilk üçünden de daha büyük. Böylece giderek daha büyüyen mucizeler söz konusu. Musa aleyhisselamla Firavun'un macerası Zuhruf suresinde de yer almış. Tabi bu arada Harun aleyhisselam da var. Ama burada bu Zuhruf suresinde yalnız Hazreti Musa'dan bahsediyor Allah Teala. Sadece Hazreti Musa'dan bahsediyor. Hazreti Harun'dan bu ayet-i kerime bu sure bahsetmemiş. Kırk dokuzuncu ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve kalu ya eyyuhes sahirut'u lena rabbeke bima ahide indeke innena le muhtedun. Ve kalu ve dediler ya eyyuhe ey es-sahiri sihirbaz udu dua et lena bize bizim için rabbeke senin Rabbin bima sebebiyle ahide ahd indeke senin indinde senin yanında sende innena muhakkak ki biz gerçekten biz le mutlaka elbette muhtedun hidayete erenler. Ve onlar ey sihirbaz senin Allah'a olan ahdin hürmetine Rabbine bizim için dua et. Bu azabı kaldırsın istikametinde bir dua. O takdirde yani onu yaptığın zaman gerçekten biz mutlaka hidayete erenler oluruz.

Bütün sihirbazlar Hazreti Musa'ya Rabbine dua ediyorlar bizim için. Yani bizden azabı kaldırsın.

Rabbine bizim için dua et diyorlar. Bu duada bizim için dua et de Allah Teala bizi de kabul buyursun anlamına. Kabul ederse biz de o zaman mutlaka hidayette olanlar oluruz. Hidayet üzere olanlar oluruz. Neticede de hidayete erenler oluruz.

hidayette hidayet üzere olunuz. Bir anda hidayete ermeleri söz konusu olmaz ama hidayet üzere oluruz diyorlar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği andan itibaren hidayete ermemiştir ama hidayet üzeredir artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dalalette değildir, hidayettedir. Mürşidine ulaştığı zaman daha büyük bir hidayettedir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman daha büyük bir hidayettedir ve böyle devam eder. Daha büyük, daha büyük hidayetler. Ama henüz bunlar büyücü, sihirbaz ve Hazreti Musa'yı da baştan sihirbaz zannediyorlar. Sonra anlıyorlar ne olduğunu. Bu sefer bu açıdan açıklama var. Yani sen bizi Allah'a takdim ettiğin zaman, Allah Teala bizim tabiyetimize uygun gördüğü an, biz artık Allah'a ulaşmayı dileyenler oluruz ve böylece hidayette oluruz. Daha sonra sana tabi oluruz. İkinci hidayette oluruz. Ruhumuzu Allah'a ulaştırırız. Üçüncü hidayette oluruz. Senin anlattığın ilim üzere biz hidayet üzere oluruz. Ve üçüncü safhada hidayete de ereriz. Ayet 50 Zuhruf Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma keşefna an kümül azabe izahüm yenkusûn. Fakat lemma olduğu zaman keşefna giderdik kaldırdık. An hümü onlardan el azabe azap.

gerçekten azabın kaldırılmasını istiyorlar. Ve onlardan azabı kaldırınca az zaman onlar verdikleri sözleri bozuyorlar.

İşte Allah Teala herkese en güzel davranışlara davranır. Ama kim için bu güzellikleri oluşturmuşsa o insanlar için hemen arkasından verdikleri sözden caymaları söz konusu, sözlerini nakzetmeleri, bozmaları söz konusu. 51. ayet-i kerimeye geçiyoruz inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nâdâ Firavne fi kavmihi gâle ya kavmi leyse li mulku Mısra ve hazihil enharu tecri min tahti efela tubsirun. Ve nada ve seslendi, bağırdı Firavun fi kavmi içinde, gale dedi, ya kavmi, ey kavmim, eleyseli benim değil mi mulku mülk Mısır ve hazihi ve bu el enhari nehirler tecih akıyor min tahti benim altımda, efe hala mı la tübsürün görmüyorsunuz, ya da hala görmüyor musunuz? Ve Firavun kavmi içinde seslendi, ey kavmim, bütün Mısır benim mülküm değil mi? Ve altımdan akan bu nehirler hala görmüyor musunuz? Dedi. Firavun kavmine nida ediyor, sesleniyor. Bu nehirler, bu toprak, bu saraylar, her şey benim değil mi diyor. Altından ırmaklar akan bu nehirler. 52. ayet-i kerimeye geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Em ene hayrun min hazellezi huve mehinun ve la yekadu yubin. Yoksa ben hayrun, daha hayırlı min haza bundan, ellezi o ki huve o mehinun, aciz ve la yekadu ve neredeyse olmuyor, yubinu beyan ediyor, açıklıyor. Yoksa ben o acizden daha hayırlı değil miyim ki o neredeyse sözü açıklayamıyor, yani normal konuşamıyor. Bildiğiniz gibi Hazreti Musa dilinde kekemelik vardı, dili peltekti. Normal bir insan hüviyetinde konuşamıyordu. Zaten bu yüzden Allah Teala sana risalet verdim Firavun'a git dediği zaman, Hazreti Musa, kardeşim Harun da benimle beraber gelemez mi? Benim dilimde biraz sakatlık var diyor. Allah Teala deseydi onun sakatlığını giderirdi. Öyle yapmadı. Kardeşi Harun'u onunla beraber gönderdi sonradan.

Ben o aciz kişiden daha hayırlı değil miyim diyor Firavun. Ve Zuhruf Suresi 53. ayet-i kerime diyor ki Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim felev la ulkiye aleyhi esviretün min zehebin ev ca'e me'ahul melaiketu mukterinin fe öyleyse levla olsaydı olmaz mıydı? Olmalı değil miydi? Ulkiye atıldı verildi. Aleyhi ona esveretün bilezikler min zehebin altından ev veya ca'e geldi. Me'ahü onunla beraber ev melaiketü melekler mukterinin karnı olanlar, yakın olanlar. Öyleyse ona takılmış altından bilezikler olmalı veya onunla beraber ona yakın melekler gelmeli değil miydi?

O devirde elçilerin durumuna baktığımız zaman, bir hükümdar bir yere birini gönderdiği zaman hediyelerle gönderiyordu. Altın, gümüş, bilezikler ve o elçiler de altın halkalar, bilezikler takarlarmış altından. Ve mahiyetlerine de birçok insanlar olurmuş. Öyleyse o zaman düşünüyorlar ki madem ki bu da Allah'ın elçisidir, Allah'ın resulüdür. Öyleyse bununla beraber de altınlar, gümüşler ve melekler olmalıydı. Olması gerekirdi diyorlar. Öyleyse o devirde de elçiler söz konusu olduğu zaman böyle bir ifade kullanılıyor. Madem ki sen Allah'ın elçisisin diyorsun, öyleyse hani bileziklerin nerede? Sende bilezikler olmalıydı, yüzükler olmalıydı, altından eşyalar olmalıydı manasında. Ve 54. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. Fes te haffe kavmehu fe ata uhu innehum kânu kavmen fâsıkîn. Feste haffe. Fe böylece istehaffe hafife aldı, küçümsedi. Kamehu onun kavmi. Fe o zaman bunun üzerine ata'uhu ona itaat ettiler. İnnehum muhakkak ki onlar kânu oldular. Kavmen bir kavim fasıkîn. Fasık olanlar. Böylece Firavun kavmini hafife aldı, küçümsedi. Bunun üzerine kavmi ona itaat etti. Muhakkak ki onlar fasık bir kavim oldular. Firavun'un kavmini küçümsediği, bunun üzerine de kavminin ona itaat ettiği beyan buyuruluyor. Öyleyse burada Allah Teala'nın dizaynında Firavun'un kavmi söz konusu. Bu kavmin fasık olduğu Allah Teala tarafından açıklanıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir Kur'an tefsiri dersini Allah Teala inşallah burada bize tamamlattı. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada bitirmek istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

İmam İskender Ali Mihr'in 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim tefsiri yeni baskısı çıktı. İmam İskender Ali Mihr'in tamamı 19 ciltten oluşan muhteşem Kur'an-ı Kerim tefsirine sahip olmak şimdi çok daha kolay. Bu tefsir sayesinde Kur'an-ı Kerim'i okurken anlayacaksınız, anlayarak okuyacaksınız. Ayetlerin kelime kelime Türkçe karşılıklarını bu tefsirde bulacaksınız. Kur'an-ı Kerim'in sadece lafzını değil, ruhunu da bulacaksınız. İmam İskender Ali Mihr'in Kur'an-ı Kerim tefsirini hemen arayın, adresinize ulaştıralım. Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

0: Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar, bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız.
1: Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz.
2: Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtiva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa mutlaka 2 cihan saadetinin sahibi olur. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Konferansımızın konusu kaza ve kader. Din adamlarının Kur'an'a aykırı, muhalif oluşturduğu zanlardan oluşan bilgiler Kur'an-ı Kerim'de emaniye de geçiyor. Emani bilgiler sebebiyle kaza ve kader, bu iki kavram karmaşık bir hale getirilmiş. Kur'an-ı Kerim'de kesin bir şekilde tanımlanmış olmasına rağmen insanlar Kur'an'ı unutmuşlar. Şu an din tatbikatında Kur'an'ın hükümleri tatbik edilmiyor. Öyle olunca tatbik edilen bu emaniye bilgiler sebebiyle kaza ve kader kavramları karmaşık bir hale gelmiş. Kaza nedir? Lügat manasıyla bir hususu, bir aktiviteyi gerçekleştirmek olarak ifade edilebilir. Kaza işlemlerinin hepsi bizim kendi irademizin mahsurudur. Örneğin Nisa suresinin 103. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قَدَيْتُمُ السَّلَاةَ namazı kılıp bitirdikten sonra, yani namazı icra edip gerçekleştirdikten sonra manasına geliyor. Hangi olayı kendi irademizle bilerek, isteyerek yapmak üzere yola çıkıp da gerçekleştirmişsek, o bizim için bir kazadır. Bizim kaza ettiğimiz, vücuda getirmiş olduğumuz, bizim fiilimizin neticesinde vücuda gelen her olgu bizim için kazadır. Kaza kelimesiyle ayrı ayrı farklı manalar da söz konusu. Örneğin bir otobüs kazası dediğimiz zaman elde olmayan sebeplerle yanlışlıkla iki tane vasıtanın biri otobüs olmak üzere birbiriyle çarpışması halidir. Dikkatsizlik veya başka bir sebeple kazaya sebebiyet verilmiştir. İki tarafta böyle bir kazanın olmasını istemiyorlar. Ama dikkatsizlik veya tedbirsizlikle bu kaza oluşmuş. İradelerin bir payı yok. Kaza bizim dilimizde bu istikamette kullanılır. Otobüs kazası, araba kazası, vapur kazası, uçak kazası dediğimiz zaman hep olay budur. Kaza olmasını istemiyor, iradeler bunu vücuda getirmiyor ama olay vücut buluyor ve iradelerin dışında bir olay vücut buluyor. Konumuz kaza ve kaderdi ve din adamlarının bu konudaki görüşleri nedir? Ona beraber bakalım. Birinci sıratımızda kaza, din adamlarına göre kaza Allah'ın önceden bilip takdir ettiği her şeyin zamanı geldiğinde meydana çıkarılmasıdır. Kader ezeli zamandan ebediye kadar oluşmuş ve olacak olan şeylerin zamanı, yeri nasıl olacağını Allah'ın bilmesidir. Tabii bu Kur'an-ı Kerim hükümlerine uymuyor. Yani Allah Teala biliyor ve her olayı Allah takdir ediyor sanki. O kişinin cüz'i iradesinin bir dahli yok. Öyle anlaşılıyor. Bu Kur'an-ı Kerim'e uymuyor. İkinci slaytta
kader hayır ve şer noktasından baktığımız zaman bir din adamına soruyorlar. Hayır Allah'tan, şer insanın nefsinden deniyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Cevap Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde de hayrın ve şerrin Allah'tan olduğu açıkça bildiriliyor. Şimdiye kadar gelen istisnasız bütün İslam alimleri hayır ve şer de Allah'tan demişlerdir. Kul kendi kaderini yaratamaz. Hicr 60'ta Lüt'ün karısının azaba uğramasını takdir ettik. Yani kaderini öyle kötü yazdık. Bu kesinlikle doğru değil. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Evet, şerrin Allah'tan olması söz konusu değil. Nisa 79, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e وَمَا أَسَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَسَابَكَ مِنْ سَيِّدٍ فَمِنْ نَفْسِكَ. Sana bir hayır ulaşırsa bu Allah'tandır. Bir şer de ulaşırsa bu da nefsindendir. Arap 23'te Adem Aleyhisselam ve eşi Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Enfal 51'de İşte bu ellerinizin takdim ettikleri sebebiyledir. Hud 101'de biz onlara zulmetmedik. Onlar kendilerine zulmettiler. Yusuf 53'te ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Rabbim ben nefsime zulmettim. Bütün bunlar şerrin insanın nefsinden olduğunu ispat eden Kur'an ayetleri. Şimdi gelelim Nisa 78'de münafıklar Peygamber Efendimiz'den oluşan onları üzen olaylar o onu şer olarak değerlendiriyor, hoşlarına gitmiyor. Peygamber Efendimiz'e diyor ki bu senin nefsindendir. Ama onların hoşuna giden olaylar söz konusu olduğu zaman bu da Allah'tandır. Yani bir kere başlangıç noktasında olayı yanlış değerlendiriyorlar. Hoşlarına giden olayları hayır, kendilerinin üzen olayları şer olarak değerlendiriyorlar. Bu manada söylendiği zaman ister olay o kişinin hoşuna gitsin, ister olay onu üzsün, Allah Teala her ikisinin Allah'tan olduğunu buyuruyor. Ama Allah Teala'nın değerlendirme sistemi münafıklarınki gibi değil. Bize derecet kazandıran her şey hayır, bize derecet kaybettiren her şey şer. Ve hadis-i şerifte din adamları Kur'an-ı Kerim'de hadislerde hayrın ve şerrin Allah'tan olduğu açıkça bildiriliyor. Bu tamamen Kur'an-ı Kerim'e bir iftiradır. İşte Kur'an ayetleri şerrin insanın nefsinden olduğunu, hadis-i şerifler de sizden kim bir hayırla karşılaşırsa Allah-u Teala'ya hamd etsin, kim de hayır değil de başka bir şeyle karşılaşırsa o da kendinden başka hiç kimseyi levme etmesin, kınamasın. Yani şer insanın nefsinden olduğunu hem Kur'an ayetleri hem hadis-i şerifler açıklıyor. Hayır da kesinlikle Allah'tandır. Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala daimi tecelli ediyor. Peygamber Efendimiz üzerinden oluşan hiçbir olayın insanlara derecet kaybettirmesi mümkün değildir. Onların hoşuna gitse bile, onları üzse bile onlara derecet kaybettirmesi mümkün değil. Yine 3. slayta baktığımız zaman insanın kaderi değiştirir mi diye bir din adamına soruyorlar. Cevap, kader Allah'ın geleceği bilmesidir. Bazı İslam alimleri Allah'ın dilemesi halinde kaderin değişebileceğini söylemişlerdir.
Hem Allah'ın ezeli ilmine her şeyi bilmesi diyor. Hem de dilerse Allah-u Teala değiştirir. Tamamen birbirine zıt olan iki tane sonuç. Hayır, kaderin değişmesi söz konusu değil. Allah-u Teala Ebrar'ın kitabının illiğinde olduğunu buyuruyor. Mutaffifin suresinin 18. ayet-i kerimesi Füccar'ın kitabının sicilinde olduğu buyuruluyor. Mutaffifin suresinin 7.

takdir ettiği hükmü gerçekleştirmeyebilir diye söylüyorlar. Bunlar Kur'an-ı Kerim'le uyuşmuyor. Din adamlarına göre cüz'i irade ve külli irade. Din adamlarına göre külli irade Allah tarafından kura verilmiş olan yapmaya ve yapmamayı tercih aracı kabul edilen seçme yeteneğidir. Cüz'i irade ise külli iradenin iki taraftan birisine aktif biçimde yönelmesinden ibarettir. Yine cüz'i irade kişinin Allah-u Teala'nın cin ve insanlara verdiği tercihte bulunma, yapma talebi isteğidir. Külli irade ise Allah-u Teala'nın ilahi iradesinin dışında kainatı kontrol altında tutan sistemin bütününü ifade ediyor. Her zerreye hükmeden, kanunlarıyla her şeyi kontrol altında tutan iradedir külli irade. Görüyoruz ki Kur'an'daki karşılıklarıyla sonradan emaniye bilgilerle oluşturulan din tatbikatı birbirinden %100 farklı. Türkçemizde kaza başka bir şey, Kur'an'daki anlamıyla başka bir şey şekilde de kullanılabiliyor. Söz konusu olan Kur'ansa, Kur'an'da kaza bizim bilerek, isteyerek vücuda getirdiğimiz her olaydır. Evet, bilerek ve isteyerek. Otobüs kazası ile tren kazası ile uzaktan yakından bir ilişkisi yoktur. Türkçemizde başka bir şekilde de kaza kavramı kullanılıyor. Kaza, kaymakamlıkların mıntıkası içinde yerleşme birimi türüne verilen isimdir. Aynı zamanda kaza kelimesi yargı anlamına da kullanılıyor. İcra-i kuvvet, teşri-i kuvvet ve kazai kuvvet olmak üzere onların teşri-i kuvvet kanun koyma kuvvetidir. İcra-i kuvvet bu kanunların uygulanması halidir. Kazai kuvvet Allah'ın adaleti yerine getirmesidir. Kur'an-ı Kerim'de kaza ise bunların hepsinin dışında bir kelime kaza dediğimiz zaman gerçekleştirmek manası söz konusudur. İradi kuvvetin bir sonucu oluşturmasıdır. İrade istemiştir bir şeyi gerçekleştirmeyi ve kişi onu gerçekleştirmiştir. Olay kaza edilmiştir, tamamlanmıştır. Dini tatbikatta da namazın kılınmasıyla kazası ayrı ayrı manalara geliyor. Ama yanlış bir tatbikat söz konusudur. Zamanında kılamadığımız bir namazı o namazdan sonra kılmamız o namaza kaza edildi deniyor. Tatbikat böyle. Oysa ki kaza onu gerçekleştirmek manasına geliyor. Nisa suresinin 103. ayet kerimesinde bildirildiği gibi. Kadı kelimesi de kaza kelimesinden geliyor. Mahkemenin verdiği kararın neticesi onun kaza edilmesidir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de kaza kelimesinin bizim irademizle uyguladığımız fiiller olarak değerlendirebiliyoruz. Kaza ve kader mefhumları eğer karşılıklı gelmişse, yan yana gelmişse bu şekilde ifade edilebilir. Birisi kaderi irademiz dışındaki olayları, birisi kazayı irademiz içindeki olayları temsil eder. Kur'an'ın gerçek anlamında Allah-u Teala'nın söylediği fiil, namazın sonradan kılınması hali onun sonradan gerçekleştirilmesidir. Kaza ve kader kelimelerini beraber kullandığımız zaman birisi

İradi yapımızın sonuçlandırdığı bir olgudur. İkincisi ise irademizin dışında bize tesir eden bir olaydı söz konusudur. Öyleyse kader nedir? İki irade söz konusu olacak kaderde iradelerden birisi diğeri üzerinde bir tesir icra edecek. Kendi iradesinin dışında diğer iradenin vücuda getirdiği olay sebebiyle tesir alan taraf için bu olay bir kaderdir. Olayı vücuda getiren başka birisinin üzerinde bir tesir icra eden kişi ise olay kaza edilmiştir. Onun iradesinin ve gerçekleştirilmiştir. Kaza ile kaderi birbirinden kesin bir şekilde ayırmak durumundayız. Kur'an-ı Kerim'de asli mefhumlara ulaşabilmek için mefhumların merkezindeki Allah-u Teala'nın temel iradesine açıklama standardına bakmak durumundayız. Kur'an'ın özünde olan dizayna dayalı olarak açıklamayı getirdiğimiz zaman şunu kesinlikle görürüz. Kader bir irade bir başka iradeye bir tesir icra etmiştir kaderde. İkinci iradenin tesir almasına rağmen o olayın vücuda gelmesinde bir dahli yoktur. Bu olay o kişi için bir kaderdir. Kader kelimesi, takdir kelimesi aynı kökten geliyor. Allah-u Teala'nın takdir ettiği herhangi bir olay, onu Allah-u Teala'nın vücuda getirmesi, vücuda getirdiği kişi için bir kaderdir. İlahi iradeyle vücuda gelmiştir. Allah takdir sahibidir. İradi yapıya baktığımız zaman üç çeşit iradeden bahsedebiliriz. İlahi irade her şeyi yaratan iradedir. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Vallahi Teala yaratmayı diledi. İlahi iradeyle yaratılan her şey ilahi iradenin bir sonucudur. İstemesiyle gerçekleşmiştir. Külli irade ilahi iradenin Allah'ın ilahi iradesinin dışındaki her şeyi, her zerreyi kontrol altında tutan sistemin bütünüdür. Cüz'i irade ise kişisel irade Allah-u Teala'nın gayb alemin varlıkları cinlere, zahiri alemin varlıkları insanlara verilen iradedir. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Bizzati Allah'ın iradesi, külli irade Allah'ın kainatı idare etmek üzere yarattığı her zerreyle ilgilenen ilahi kompütör sistemidir. Kainatı her zerresiyle kontrol altında tutan Allah değil, onun vücuda getirdiği sünnetullah külli iradedir. Allah'ın iradesinin dışında kalan Allah'ın iradesi ilahi iradeyi devreye girmeden, ilahi irade devreye girmeden onu kainatı idare etmek için kullandığı, vücuda getirdiği sistemin bütünü külli iradeyi oluşturur. Her an her şeyin üzerinde kontrol mekanizmasını tatbik etmesi ve sistemleri ardı ardına işletmesi, kesintisiz mükemmel bir sistemler zincirini oluşturması o sünnetullah'tır, külli iradedir. Allah'ın vücuda getirdiği ilahi kompütürdür. Ama Allah'ın iradesi kompütürü vücuda getirmiştir ve ona neler yapması lazım geldiğini Allah'a irade etmiştir. Öyle bir statüde kainat idare edilmektedir. Her yağmur tanesi gökten yere düşene kadar kontrol altında iniyor. Başka bir yağmur tanesiyle birleşmiyor. Ona bir hasta onunla beraber gelerek hizmet ediyor. Bu sünnetullahın bir parçası. Yağmurların yağması, karın yağması, bir buğdayın tanesini toprağa ektiğiniz zaman toprak ananın onu bir fabrika gibi değerlendirmesi, çatlatması, kök salması, gövde vücuda getirmesi, gövdede başak oluşması her birisi sünnetullahın ayrı bir hedefidir. Kainattaki her zerre Allah'ın sünnetullahının ilahi kompütürünün tesiri altındadır. Evet, kainatta ki her zerre, varlıklar aleminde her zerre Allah'ın sünnetullahın ilahi kompütürünün tesiri altındadır. Öyleyse üç iradeden bahsediyoruz. Cüz'i irade kişisel iradedir. Ferde ait, bizlere ait olan iradedir. Allah'ın bizlere verdiği iradedir. Yani kötülüklere karşı
onları işlememe konusundaki gayretimizi oluşturan yapıdır. Kuvvet, nefsin afetlerine, bu cüz-i irade aynı zamanda bir kuvvettir. Nefsin afetlerine karşı olan, hakim olmak konusunda kullandığımız kuvvettir. Bu pozitif istikamette bir şey ve adına irade deniyor bu şekilde gerçekleştiğimiz an. Ama negatif istikametteki karşı koyuş ise buna irade demiyoruz, buna nefsimizdeki inat afeti diyoruz. Emine Sultanı Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadiste halifeli döneminde Suriye'ye gitmek üzere yola çıkan Hazreti Ömer'e bölgede veba salgını olduğu haber verilince geri dönmüş. Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun diyenlere, Allah'ın kaderinden yine onun kaderine sığınıyorum demiş. Öyleyse görüyorsunuz ki veba salgını cüz-i iradenin oluşturduğu bir olay değildir. Onun iradesinin dışında gerçekleşiyor ve külli iradeyle oluşan bir olay Allah'ın kaderini oluşturuyor. Allah'ın kaderinden başka bir kaderine sığınıyorum buyuruyor. İradi yapı Allah'ın emirlerini ve nefsin afetleri üzerinde ısrar ederek, onları zorlayarak yaptıran kuvvetin adıdır. İrade istemek anlamına geliyor. İstemek, vücuda getirmek için gayret sarf etmek, iradi yapının sonucu, o sarf edilen gayretin sonucudur. Başarı kazanmıştır veya kazanılmamıştır. Ama kişi iradesiyle zorlamıştır. Konuya ulaşmak için elinden gelen gayreti göstermiştir. İrade devreye girmiştir. Aklın emrinde, ruhun hasletlerinin istikametinde kullanılan gücün adıdır. Evet, irade, aklın emrinde ve ruhun hasletlerinin istikametinde kullanılan gücün adıdır. Şeytanın emrinde nefsin afetlerinin yardımcısı, o bir güç odağıdır, o da inattır. Allah'ın emirlerine karşı gelen, yasaklarını yapmak için emrettikleri şeyleri asla gerçekleştirmek istemeyen, iradenin tazikine rağmen bunu ısrarla devam ettiren güç, o inattır. İnsanın yaratılışına baktığımız zaman, insanoğlu üç vücuttan oluşuyor. Hicr 26'da bir fizik beden, Şems 7'de bir nefs söz konusu. Ve slaytımıza baktığımız zaman, her insan anne karnında fizik vücut ve nefsle doğar. Hani bazılarının söylediği gibi ruh insana hayat verir. Bu kesinlikle doğru değil. 9 aylık bir bebek, yani anne karnında hayattadır. Ama henüz Allah tarafından ruh üfürülmemiştir. Öyleyse ruh insana hayat verir, ancak olayı tamamen külliyen yanlıştır. Secde 9'da ise Allah zatından ruh üfürüyor. Ve böylece insanoğlu 3 vücut ve serbest irade ile hayata geliyor. Kadere baktığımız zaman ister irade külli irade olsun, sünnetullah olsun, ister Allah'ın iradesi olsun veya üçüncü bir alternatif, başkasının bir serbest iradesiyle olay oluşsun, o kesinlikle bizim için bir kaderdir. Bu iradelerin hangisi olursa olsun, bir kişi üzerinde tesir vücuda getirdiği zaman, ona seviyet verdiği zaman asla ve asla bir kaza değil, o bütünüyle bir kaderi oluşturuyor. Kaza ile kaderin ayrıldığı en kesin nokta burasıdır. Kaza, kendi irademizle vücuda getirilmiş bir olaydır. Bu olaylarda yanlış da yapabiliriz, doğru da yapabiliriz. Derecat da kazanabiliriz, derecat da kaybedebiliriz. Ama kader sebebiyle kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Şer de işleyebiliriz, hayır da işleyebiliriz, günah da yapabiliriz, sevap da kazanabiliriz. Seyahat işleyebiliriz, hasenat işleyebiliriz. Bunlar tamamen bizim cüz-i irademizin
standardı içinde olan olaydır. Kendi irademiz bu üç tane isim verilen hayır, şer, seyyiat, hasenat, günah ve sevap bunları gerçekleştirebilir. Üç ayrı açıdan kaybedilen dereceleri ve kazanan dereceyi ifade eder. Bizim irademizle yaptığımız davranışlar bunların ikisine sağlayabilir. Bizim irademizle yapılan bu dizaynın sonucunda kazançlar kader nerede bizim irademizin mahsurudur. Hepsinin adı kazadır. Kendi irademizle vücuda getirdiğimiz olayların bütünü kaza kelimesiyle ifade edilir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde insanoğlu Allah'ın kendisi için takdir ettiğine rıza gösterirse mutlu olur. Şayet Allah'tan hayırlı olanı ummayı terk eder, Allah'ın kendisi için takdir ettiğine kızıp isyan ederse bedbaht olur. Allah'ın hükümlerine insanoğlunun bir başka hadis-i şerifte Ademoğlunun saadet sebeplerinin bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Şakavet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmaması, isyan etmesi halidir. Öyleyse kader bir başka iradenin bize tesir etmesi bizlerde bir sonuç oluşturmasıdır. Kader sebebiyle biz bir faydaya ulaşabiliriz veya derecat kazanabiliriz. Ama kader sebebiyle hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Yani Allah-u Teala'nın ilahi iradeyle oluşturduğu kişi üzerinde vücuda getirdiği bir tesirden dolayı kişinin derecat kaybetmesi mümkün değil. Sünnetullah'ın oluşturup ona tesir etmesinden dolayı da kişinin derecat kaybetmesi mümkün değil. Ya bir fayda ya bir hayır. Veya başka bir iradenin de vücuda getirdiği bir olaydan dolayı kişinin derecat kaybetmesi söz konusu değil. Öyleyse kader sebebiyle hiç kimse cehenneme giremez. Çünkü kader sebebiyle derecat kaybı söz konusu değil. Kıyamet günü herkesin hayat filmi kendisine teslim edilir. İşlediği suçun bize zarar ilka eden suçun mahiyeti, kıyamet günü bize verilecek olan mizanda ne kadar derecelik bir cürüm ifade ediyorsa, kişinin amel defterine o kadar derecat kaydı o an anında yapılır. Allah hesabı çabuk görendir. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu bildiriyor. Yani anında adaleti gerçekleştiriyor. Başka bir slaytımızda davranış biçimlerine baktığımız zaman kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme davranışları söz konusu olabilir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir kazadır. Birisi de Allah-u Teala istediği için Allah'a ulaşmayı dileyecek ve Allah'ın cennetine girecek. Allah-u Teala herkesin Allah'a ulaşmasını ister. Kur'an-ı Kerim'de açık bir hükmü söz konusu Şura 13, Berat 27. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifine baktığımız zaman ey insanlar hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de başlangıç noktasında herkes delalette, 7 ayet-i kerimede delalette ve bu delalette olan insanlara Kur'an'la Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede 19 fille Allah'a ulaşmayı dileyin buyuruyor. Ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırın. Yetmez. Ruhun Allah'a yaşarken ulaşması 12 kere üzerimize farz kırılmıştır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek bir kazadır. Kişi cüz'i iradesini kullanacak. Ve Kur'an'daki Allah'ın hükümlerine baktığı zaman 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah-u Teala hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunu bize farz kılıyor. Ve bu farzları yerine getirmek üzere
Allah Teala'nın harekete geçmesini istediği cüz'i iradedir. 28. basamak İslam merdivenine baktığımız zaman birinci basamakta insanlar olayları yaşar. 28 basamak İslam merdiveni. Allah Teala bizim irademizle müdahale etmek gereğini duyarsa müdahale eder. Bunun adı kaderdir. Ama biz sadece kaza ettiğimiz olaylar sebebiyle cehenneme gireriz. Bir insan sadece ve sadece kendi fiilleri sebebiyle derecat kaybedebilir. Hiç kimse başka bir şer ulaştıramaz. Başka birinin derecat kaybetmesine seviyet veremez. Cüz'ü bir irade başka bir cüz'ü iradeye tesir ettiği zaman bu tesiri negatifse karşı tarafa derecat kazandırır otomatik olarak. Ama ne yaparsa yapsın ne ilahi irade, ne sünnetullah, ne de cüz'ü irade hiç başka bir iradeye derecat kaybetmesine ve şerre ulaşmasına imkan veremez. Allah'ın koyduğu kanunlar kesinlikle budur. Amentü şerrin de hayır da şer de Allah'tandır ifadesinin mutlak surette değişmesi gerekir. Hayır Allah'tandır bir kere daha ayetlere bakalım. Hayır Allah'tandır ve şer nefsimizden de ayetler hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğunu söylüyor ve hadisler de bunu söylüyor. Şerrin Allah'tan olması imkanı yok. Hiç kimse Allah'ın vücuda getirdiği bir olay sebebiyle derecat kaybedemez. Ama ne yazık ki dinimize girmiş olan bir hürafe, hayır da şer de Allah'tandır. Yedi inanç şartına baktığımız zaman, اَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَةِ وَكُتُوبِهِ وَرَسُولِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدَرِ خَيْرِ شَرِ مِنَ اللّٰهِ Bu kesinlikle yanlış. Allah'ın kitaplarına inanmak, Allah'ın kitaplarına inanmak dendiği zaman Allah Teala ayetlerde hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğunu buyuruyor. Resullerine inanmak, aynı şekilde veli resullere, nebi resulüne hepsine inanmak ve vel yevmül ahire hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmak hayrın Allah'tan, şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve dirilmeye inanmak.

Kaza ile kaderin birbirinden ayrıldığı en önemli noktaya götürür bizi. Kazanın vücuda getirdiği olaylarda derecat kaybı var, derecat kazanımı var ama kaderin oluşturduğu hiçbir olayda bir derecat kaybı söz konusu değil. Derecat kazanmak ve kaybetmek önemli mi? Elbette. Kıyamet günü amel defterimiz sebebiyle kazandığımız pozitif dereceler, negatif dereceler fazla ise müminin 102'ye göre felaha cennete gidiyoruz. Kaybettiğimiz dereceler, kazandığımız dereceler fazla ise cehenneme gidiyoruz. Allah-u Teala kader, Kamer 49'da biz her şeyi bir kaderle yarattık. O zaman her fiilimizde kaderin bir payı var. Manası çıkıyor. Adına kader dediğimiz şey mutlaka iki tane iradeyi gerektirir. Biri tesir eden irade, biri de tesir alan irade. Ve de sonuç. Sonuçta şuraya ulaşıyoruz. Bize derecat kaybettiren bütün fiiller bizim kaza ettiğimiz, bizim kendi irademizle bilerek, isteyerek yerine getirdiğimiz fiillerdir. İster devreye başkalarının yardımı girsin, bizi o hedefe yönlendirmek istesinler, ister böyle bir olay olmasın. Biz kendi irademizle o fiili işlemedikçe, bize derecat kaybettiren fiili işlemedikçe, biz derecat kaybetmeyiz. Şeytan kimseye derecat kaybettiremez. Şeytan insanların derecat kaybetmesine sebep olabilir. Ama sonucu ulaştıramaz. Biz kendimiz o fiili işlemedikçe derecat kaybetmeyiz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz açıklamalarında şöyle buyuruyor. Kişi şer düşünsün ama yapmadığı takdirde derecat kaybetmez. Kişi şer düşünsün ve yapsın, o zaman şerdeki derecat kaybı birebirdir. İşte ayetlerde seyyahat misliyledir. Seyyahatın karşılığı yine bir seyyahattadır. Öyleyse seyyahatı düşünüp işlediği zaman sadece bir derecat kaybeder, misliyledir. Seyyahatı düşünüp, yani daha doğrusu kötü düşünüp yapmadığı zaman derecat kaybetmez. Ama iyi düşünüp yapmadığı zaman derecat kazanır. İyi düşünüp yaptığı zaman en az 1'e 10 kazanır. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman zaten derecat sistemi daha da artar. Allah-u Teala bizden her zaman emirlere itaatimizi, yasak ettiği fiilleri de asla işlememizi ister. Kim Allah'ın emrini yerine getirmezse derecat kaybeder. Yasak ettiği fiilleri işlese yine derecat kaybeder. Öyleyse ulaştığımız sonuç son derece açık. Bize derecat kaybettiren fiiller sadece kaza ettiğimiz, vücuda getirdiğimiz kendi fiillerimizle değerlidir. O fiilleri telkinler ne olursa olsun işlememeyi başarırsak derecat kaybetmeyiz. Hiç kimse telkin etmeden işlesek de gene derecat kaybederiz. Başkalarının telkinlerini işlesek de gene derecat kaybederiz. O bize telkinde bulunan şeytan veya başka insanlar bizim yaptıklarımızdan sorumlu değiller. Marifet bizim o negatif telkinlerde etkilenmememiz ve Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemememizdir. Hangi olay kazadır, hangi olay kaderdir? Hadi gelin bununla birlikte bir neticeye ulaşalım. Ölüm bir kaderdir. Doğum bir kaderdir. Dualar bir kaderdir. Evlenmek bir kaderdir. Veli olmak bir kaderdir. Ölüm bir kaderdir. Kim ölürse, hangi şartlar içinde ölürse ölsün, o ölüm o kişi için bir kaderdir. Boğaz Köprüsü'nden aşağı atıyor ama adam ölmüyor. Niyeti intihar etmek, ölmek için atmış olsa kendisine ama ölmüyor. Allah-u Teala'nın ölümü uygun görmedikçe olmuyor. Çünkü ölüm bir kaderdir. Ölüm zaman mekan itibariyle kesinlikle bellidir. Hep irade yapımıza bakacaksınız. Biz kendi irademize bir şey vücuda getirmişiz. Biz derecat kazandırmış veya derecat kaybetmişiz. İşte o bizim irademizin bir sonucudur.
kendi irademizle kendimize bir şey yaptıysak, Allah'la aramızdaki bir akdi gerçekleştirmişizdir. Bir zikir yapmışız, bir namaz kılmışız, oruç tutmuşuz. Hep kazadır, kazadır, kazadır. Ne zaman bizim irademizin bir dahili olmaksızın bizim üzerimize bir tesir oluşturur başka bir irade, o zaman da bu da kaderdir. Külli irade de oluşturur, ilahi irade de kaderi oluşturur, cüz'i irade de kaderi oluşturabilir. Hepsi de kaderdir. İradi yapıların ilahi irade, külli irade veya cüz'i irade olması önem taşımıyor. Bu üç iradeden hangisi bizim üzerimize bir tesir ucuğa getirildiyse bu bizim için bir kaderdir. Neyi vücuda getirirse getirsin bir faydaya ulaşabiliriz, bir hayra ulaşabiliriz ama bir derecat kaybı bizim için asla söz konusu değil. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın biz insanlar için hedef gösterdiği mutluluğa ulaşabilmek yedi safa hedef emri yerine getirmeye bağlı. Ama bu yedi hedef emir Allah-u Teala'nın takdiri ancak yedi vasıta emri yerine getirmekle mümkündür. Nebila Sultanı, Peygamber Efendimiz ve sahabe bu yedi sava dört teslimi bütünüyle yaşamış. Birinci basamakta herkes olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Sonuçta üçüncü basamakta kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi bir kazadır. Kader değildir. Ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamakta, dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahman Esması ile tecelli eder. 5, 6 ve 7'de Allah-u Teala ona furkanlar verir. Kişi amenu olur. Amenu olan insan birinci kat cennetin sahibidir. Daha sonra 4 kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman zikirle o kişinin Allah'ın katından aldığı rahmet %2'lik olarak kalbe yerleşir ve o kişi huşu sahibi olur. Huşu sahibi olan kişi Allah'ın kalbinde mürşid sevgisini oluşturduğu kişidir. Allah'ın irşat kademesiyle vazifeli kıldığı kişiyi mürşid olarak idrak etmesidir. Akabinde Allah-u Teala istisnasız 12 tane ihsanla onu mürşidine ulaştırıyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemeyi Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar için mürşit var. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için, onlar için bir hidayetçi yok. Evet, ulaşmayı dileyenler için hidayetçi var. Ulaşmayı dilemeyenler için bir mürşit yok. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a ulaşma dileğini açıklıyor. 7 hadiste de bunu açıklıyor. Ve 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette olduğu 10 ayet gereğince delalette olanların tabiyetini gerçekleştirmeyenler olduğunu buyuruyor. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Öyleyse her halükarda 7 ayet-i kerimede istaneyi Allah'tan isteyip Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi ona tabi olması halinde Allah-u Teala ona 7 tane nimet veriyor. Evet, 7 tane nimet. Bu 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetle kişi ibadetlerin sultanı zikre başlıyor. Derecat kaybettiğimiz olanlar Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getirmez, bilerek, isteyerek derecat kaybederiz. Allah'ın yasak ettiği bir fiil işlersek yine derecat kaybederiz. Başka birine bir zarar verirsek yine derecat kaybederiz. Zikir yapmadığımız her saniye yine derecat kaybederiz. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde kim bir yerde yürür Allah'ı zikretmezse ona bir eksiklik var. Kim bir yerde oturur Allah'ı zikretmezse ona bir eksiklik var. Kim bir yerde yatar Allah'ı zikretmezse ona bir eksiklik var. Öyleyse zikretmediğimiz zaman derecat kaybediyoruz. Allah'ın bir emrini yerine getirmez ve yasaklarını çiğnersek derecat kaybediyoruz.
Bir başkasına kötülük işersek, yaparsak yine derecat kaybediyoruz. Öyleyse hedef ne? Hedef 12 tane insanla Allah-u Teala'nın bizler için tayin ettiği mürşide tabi olmak. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an o güne kadar işlediğimiz bütün Allah-u Teala örtüyor. Mürşidimize tabi olduğumuz an ise Allah-u Teala işlediğimiz günahları bir kere daha sevaba çeviriyor. Bütün peygamberler kavimlerini hep affu mağfirete davet etmişler. Af, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle günahların örtülmesi, mağfiret ise 12 tane insanla Allah'ın kendisi için taneti müşride tabi olmasıyla günahların sevaba çevrilmesi şeklinde tecelli eder. Öyleyse gördüğümüz gibi konferansımızın konusu kaza ve kader. Allah-u Teala'nın bize verdiği cüz-i iradeyi Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği şekilde kullanabilirsek mükafata, ama bu iradeyi Allah'ın emri biçimde kullanmasak o zaman cezaya müstahak oluyoruz. Allah-u Teala'nın bizden istediği iki cihan saadetine ulaşmak. İki cihan saadetine ulaşmak ancak Allah'ın verdiği cüz-i iradeyi Allah'ın emrettiği biçimde kullanmak şeklinde gerçekleşir. Cüz-i irademizde ruhun teslimini, cüz-i irademizde fizik vücut teslimini, nefsimizin teslimini ve en sonunda iradenin teslimini mutlaka gerçekleştirmek durumundayız. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Kaza ve kader konulu konferansımız sunuş konuşması burada tamamlandı. Eğer bizim bu anlattıklarımızdan ben de irademi kullanarak Allah'a ulaşmayı kalben diledim. Çünkü kalben dilemek bir kazadır. İradenizle oluşan bir olaydır. İradeniz devreye girmedikçe Allah-u Teala'nın iradenize müdahale etmesi bu konuda söz konusu değil. Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz'in amcası defaatle Peygamber Efendimiz tarafından Allah'a davet olmasına rağmen Kasas 56'da iradesini kullanarak Allah'a ulaşmayı dilemediği için o hidayete ermemiştir. Peygamber Efendimiz onu çok sevmesine rağmen hidayete erememiştir. Çünkü o Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Öyleyse ben de Allah'a ulaşmayı irademi kullanarak Allah'a ulaşmayı diledim. Olayı kaza ettim. Ben de Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak suretiyle benim üzerimde yük olan bu günahların hepsinden kurtulmak, onların sevaba çevrilmesini istiyorum diyorsanız, hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun yeryüzündeki vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Suallere geçiyoruz inşallah. Almanya'da bir kardeşim, muhterem hocam, başımıza gelen iyi ve kötü her şeye razı olmamak, kaza ve kadere razı olmamak anlamına mı geliyor? Açıklayabilir misiniz? Neydi? Allah-u Teala hepimizin iki can saadetine ulaşmasını istiyor. Ve Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Ademoğlunun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Allah'ın hükümleri arasında evet, Ademoğlunun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne rıza göstermesidir. Şaka sebeplerinden bir tanesi
Allah'ın hükmüne razı olmaması söz konusu. Allah'ın bütün hükümleri Kur'an-ı Kerim'de. O zaman razı olan kişi o hükümleri yerine, harfiyen yerine getirecek, rıza gösterecek. Ama hükmüne razı olmayan, ne Allah-u Teala hükmetmiş Kur'an-ı Kerim'de? Allah'a ulaşmayı dilememizi. O zaman dilemezsek azabı hak ediyoruz. Ne demiştir Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de? Mürşide tabi olmamızı. Tabi olmazsak o zaman onun hükmüne razı olmuyoruz. Ne istemiş Allah-u Teala bizden? Ruhun teslimini, fizik vücut teslimini, 7 sabah 4 teslim Allah-u Teala'nın yerine getirmemizi istediği, hükmettiği 7 safa efedef emri oluşturuyor. Bunları gerçekleştirmek, 7 tane vasıtayla bu hedefleri bu dünya hayatında yerine getirmekle. Yapmayanlar o zaman onlar Allah'ın yüklediği sorumlulukları yerine getirmedikleri için hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hatta gidecekleri yer cehennem. Ne yapacak güç cüz'ü iradesiyle? Allah Teala 7 vakit namazı kılmamızı emir buyuruyor. Kılacak, iradesini kullanacak. Ama yapmadığı zaman kader devreye giriyor ve o kişinin azap görmesi söz konusu. Ruh nefse azap ediyor. Allah razı olsun. Ordu'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, insanın işlediği hayrı da şerri de Allah yarattığına göre insan nasıl yaptığı şerden mesul tutulabilir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, ilahi irade her şeyi yaratandır. Sünnetullah adını verdiğimiz Allah'ın zatının dışında varlıklar alemindeki her zerreye hükmeden irade külli iradedir. Allah-u Teala'nın insana verdiği serbest iradeyle ona mutluluğa giden yoldaki yerine getirmesi gereken kanunları bildirmiş ve yerine getirmesini istiyor. Cüz'i iradeyi vermiştir. Cüz'i iradesi söz konusu değilse elbette. Ama cüz'i iradeyle Allah-u Teala'nın hükümlerine razı olabilir, yapabilir veya yapmayabilir. O zaman yapmaması hasebiyle onun neticesinde oluşan cezayı da hak ediyor. Dolayısıyla Allah'ın yaratması ayrıdır. O ilahi iradenin cüz'i iradeden yapmasını istediği hükümlere kişinin isyan etmesi veya yapması sonucunda mükafat ve mücazata ulaşması ayrıdır. Elbette tutulabilir. Kişi Allah-u Teala hükmetmiştir, namaz kılın diyor. Bu Allah-u Teala'nın koyduğu kanundur. Kişi yerine getirmiyor. Yerine getiren insan derecat kazanır mükafata, yerine getirmeyen insan cezaya çarptırılıyor. Kayseri'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Allah'ın yolunda güçlü olmak nedir? Allah'ın yolunda güçlü olmak, irademizi Allah'ın emrettiği biçimde kullanmaktır. Zorlukları zor görmemek mümkün müdür? Mümkünse nasıl bu mümkündür? Elbette. Zorlukları zor görmemek mümkündür. Kişi Allah'a tevekkül ederse, Allah'a güvenirse. Bana inanıyorsanız bana güvenin. Bana güveniyorsun, bil ki sizden daha güçlü kimse yoktur. Öyleyse eğer her konuda güçlü biz isek bizim için bir zorluk söz konusu mudur? Nasıl Allah-u Teala'ya göre zorluk, kolaylık söz konusu değilse, biz Allah'a güveniyor, ona teslim olmuşsak o zaman bizim için de zorluk söz konusu değil. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, hafız olmuş genç bir arkadaşa tebliğ yaptım. Biz hafızlık öğrendik, ayetlerin manasını sizin gibi bilmiyoruz dedi. Bugünkü öğretide ayetlerin manasının
bilinmemesinin sebebi nedir açıklayabilir misiniz? İşte Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, Kur'an-ı Kerim hidayetle okunur. Tilavetle değil. Hidayetle okumak, ayetlerin manasına varmak, lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'e 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim'i hidayetle okumuştur. Hicr suresinin 87. ayet-i kerimesinde لَقَدْ عَتَيْنَكَ سَبْعًا مِنَ الْمَسَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ Yani Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı, manası ve yedi ruhunu okumuştur. Ama günümüzde ne lafzı mana var, ne yedi ruhu var. Sadece Kur'an'ın Arapça tilaveti söz konusu. Bu da tabii Kur'an-ı Kerim'in tatbikattan çıkartıldığını, Kur'an-ı Kerim'in tamamen unutulduğunu bize söylüyor. Nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim hidayetle okunur. Eğer hidayet yoksa o zaman Kur'an okunmuyor. Sadece Kur'an Arapça ile tilavet ediliyor. Manasına varılmıyor. Ankara'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, Allah'ın yolunda olan bir insan ile Allah'ın yolunda olmayan bir insanın zikir yaptıkları zaman Allah'ın katından gelecek olan nurların kendilerine etkileri nasıl olur açıklayabilir misiniz? Allah'ın yolunda olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan zikretse Allah'ın katından bir şey gelmez. Gelse bile göğsünden kalbine nur yolu açılmadığı için tekrar gerisin geri, bir iş yapmadan gerisin geri döner. Ama Allah'ın yolunda olan, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, yedi kalp şartının mürşidine tabiyse yedi kalp şartının sahibidir. Nur yolu açılmıştır ve zikretmeye başladığı zaman iki çift nur, rahmet, fazıl ve selavat, rahmet taşıyıcı, fazıl kalpte kalıcı, nurlar da bağlayıcı, fazıl selavat da bağlayıcıdır. Bununla o kişi hem nefs tezkiyesini hem nefs tasfiyesini yapabilir. Ve böylece nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlar Allah'ın o farz emrini yerine getirmek suretiyle mükafata nail olurlar. Hem bu dünyada mutlu, huzurlu hem de ahirette gidecekleri yer cennetlerin hepsidir. Denizli'nde bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz mutsuzluk kader değil, kişinin kendi seçimidir buyuruyor. Evet, kesinlikle öyle. Kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, Allah'ın emrettiği biçimde iradesini kullanarak hacet namazı kılıp mürşidine ulaşmadıkça, Allah-u Teala'nın en üst seviyedeki ibadet emri olan zikri yapmadıkça, ruhunu Allah'a teslim etmedikçe, arkasından Allah'a tevekkül edip fizik vücut teslim yapmadıkça, arkasından Allah'ın farz emri olan Nisa 103'e göre daimi zikre ulaşmadıkça, Allah-u Teala'nın emrettiği ihlasa ulaşmadıkça ve irşada ulaşmadıkça elbette Allah'ın mükafatlarına nail olamaz. İradesini kullanmıyor. Halbuki iradesini her devrimde, her basamakta kullanabilirse, Allah'ın emir ve neylerine itaat ederse, zikri en üst seviyede yaparsa, o zaman kesinlikle mükafata nail olur. Öyleyse mutsuzluk kesinlikle kader değildir. Kişinin iradesinin kullanmamasının bir sonucudur. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinin daha sonuna bizleri ulaştırdı. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir başka her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. İnşallah sizler de iyisiniz. Kalplerine iman girenler Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Mucize-i Baki Kur'an bütün delilleri muhtıva ediyor. Ve sorduğunuz her sual Kur'an ayetleriyle size cevap veriliyor. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Günümüzde de kim 7 sabah 4 teslimi yaşarsa
mutlaka iki cihan saadetinin sahibi olur. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyorum. En çok şükrettiğimiz, hamd ettiğimiz şey Allah'ın bize sevmeyi öğretmesidir. Ve bizden de size sevgiyi öğretmemiz emrediliyor, isteniyor. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta mutluluk var. İkinci tarafta da mutsuzluk. Nefret, mutsuzluğun temsilcisi. Sevgi de mutluluğun temsilcisi. Eğer bir insan kendisine düşman olanları da sevebiliyorsa, o en mutlu insanlardan biridir dünya üzerinde. Sevgili kardeşlerim, insanları sevmeyi usul haline getirin. Sevmeyi baş tacı yapın. Severseniz, sevilirsiniz. İşte Allah Teala bize onun için emrediyor ki, seni sevmeyenleri de sev. Hamdolsun ki Allah Teala kalbimizden nefreti, kini, intikam duygusunu bütünüyle aldı. Ne diyor Allah Teala? Onlar sana kötülük yapabilirler. Ama sen onlara yapamazsın. Biz Allah'ın tasarrufundayız. O ne yaptırırsa sadece onu yapabiliriz. Onun yaptırdığı şey ise en güzelidir. Öyleyse o en güzel olan kötülüğe iyilikle mukabele etmektir. 1. Kötülüğe kötülükle mukabele etmek. 2. Kötülük karşısında karşı koymamak, intikamda almamak. 3. Kötülüğe iyilikle mukabele etme. İşte dünyadaki en mutlu insanlar üçüncülerdir. Onlar kendilerine kötülük yapılsa bile onlara kötülük yapamazlar. Sevgili kardeşlerim, bunların ötesinde Allah'ın tasarrufunda olanlar var. Onlar Allah'ın yaptırdıklarını yapabilirler. Kendi iradeleriyle hiçbir şey yapmaları mümkün değildir. Allah Teala'ya hamd ediyoruz, şükrediyoruz bizi tasarruf altına aldığı için. Bizi tasarruf ettiği için. Sevgili kardeşlerim, insanlar bir düşünebilseler, falanca bana kötülük etmiş, ben ona kötülük edebilirim, kısas olur, ben ona hiçbir şey yapmam,
Ama o bana kötülük ettiği için derecat kaybetmiştir. Ben bu kötülüğe muhatap olduğum için derecat kazanmışımdır. Önemli olan bu dünyada çektiğimiz üzüntü mü? Yoksa Allah'ın katında kazanacağımız dereceler mi? Ki o derecelerin kaybettiğimiz derecelerden fazla olması sonsuza kadar insanları cennette tutar. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa o kişinin gideceği yer cehennemdir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa o kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Cennet, dillere, tariflere sığmayacak olan bir güzellik taşır. İnsanların her açıdan mutlu kılındıkları bir muhteşem dizayn. Sevgili kardeşlerim, işte bu noktadaki hedef önemli. Allah-u Teala'dan ne istiyorsunuz? İstediğiniz şey dünya mutluluğuysa Allah-u Teala bunu size verir. İstediğiniz şey cennet mutluluğuysa Allah-u Teala size onu da verir. Ama onun emirlerine riayet etmeniz kaydıyla. Neden insanların çoğu mutsuz? Çünkü Allah'ın emirlerine karşı çıkıyorlar, yasaklarına karşı çıkıyorlar. Allah'ın emrettiklerini yapmıyorlar, yasak ettiklerini yapıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanları seviyor. Sadece bir tek mahlukuna insana ruhundan öpürmüş. O en çok sevdiği mahlukunun da mutlu olmasını istiyor. Öyleyse neden insanlar mutsuz? Çünkü Allah Teala mutluluğunun yaşantı biçimini, mutluluğun nasıl yaşanacağını önce Tevrat'ta, sonra İncil'de, en sonra da Kur'an-ı Kerim'de anlatıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize 7 Safa ve 4 Teslim'i bütün boyutlarıyla anlattı. Allah'a ulaşmayı dilemek. 1. Mürşide tabiiyet. 2. Ruhun Allah'a ulaşmak.

Neden bunları anlatıyoruz? Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. İnsanlar bu hakikatleri bilip de bir tek dilekte bulunsalar, Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum deseler, Allah Teala derhal onlara müdahale edecek. Onlara derhal tesirini ulaştıracak. Bu onların ruhlarını Allah'a teslim etmesine kadar geçecek olan bir süredir. Bunun için bir insanın önce Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dileyen kişiye Allah mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Mürşide ulaşmak ihtiyacını hissettirecektir. Kişi hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini soracaktır. Hacet namazını kılan boy abdesti alıp da 3 ayetel kürsü okuyan kişi Allah-u Teala'dan mürşidini sorarsa Allah ona mürşidini gösterir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kişinin yapması lazım gelen şey ne? Mürşide ulaşıp tabiyetini gerçekleştirmek. Ne olur? Gerçekleştirirse ruhu vücudundan ayrılır ve Allah'a doğru yola çıkan kafileye katılır. Bu kafile birinci gök katını, ikinci gök katını, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı gök katlarını birer birer aşacaktır. Yedinci gök katına ulaşacaktır. Orada soldan sağa doğru bir yolculuk yapacak. 7 tane alemden geçecektir. Ve neticede ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Fitretli müntihadan iki bir yolculukla indi ilahiye ulaşacak. Allah'ın zatında yok olacaktır. Kimin ruhuydu? Allah'ın ruhuydu. Ne oldu? O ruh sahibi olan Allah'a geri döndü. Sevgili kardeşlerim, eğer hayatımızı başka insanlara adarsak, eğer onların mutluluğu için bir çalışmayı hedef edinirsek, bu bize mutlaka mutluluk kazandırır. Allah Teala evvela niyete bakar. Ne düşünüyorsunuz? Ne yaptınız? Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Ama bu dileğini başaramamış. Çünkü hayat süreci buna müsaade etmemiş. Diledikten kısa bir müddet sonra ölmüş. Böyle bir kişinin gideceği yer birinci kat cennettir. Ama kişi yaşarsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Kişi hacet namazını kıldığında mutlaka mürşidini gösterecektir.

sevgisiyle yanan kişi gidecektir. Mürşidini Çin'de, Yemen'de, Maçin'de olsa bulacaktır. Allah'ın gösterdiği mürşidinin nerede olduğunu öğrenecektir ve ona tabi olacaktır. İşte taviyet ikinci kat cennetin müjdecisidir. Bu noktadan sonra ölse kişi mutlaka cennete girer, ikinci kat cennete girer. Çünkü mürşidine ulaşmıştır. Yaşıyor. Yaşarsa eğer 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişinin, o kişinin ruhu mutlaka mürşidine ulaştıktan sonraki bu 7-8 aylık devrede mutlaka Allah'a ulaşacaktır. Belki daha doğru bir ifadeyle şöyle söylemek lazım. Allah o kişinin ruhunu onun talebi üzerine, kişisel talep üzerine kendisine ulaştıracaktır. Allah'a ulaştıracaktır. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala bunu gerçekleştirir. Ruh Allah'a ulaşır. Ondan sonra dik yokuş başlar. Fizik vücudun teslimi için zikrin büyük ölçüde arttırılması, zikrin günün yarısını aşması icap eder. Bu gerçekleştiği zaman fizik vücut Allah'a teslim olur. Daha sonrası Allah-u Teala'nın da mutlaka yardımıyla gerçekleşir. Bu daimi zikirdir. Öyle ki kişi zikir yaparken uyuyor ama içindeki ses Allah Allah Allah Allah diye devam eder. Öyle ki kişi uyandığı zaman kalbinin atışlarına paralel olarak İçindeki sesin Allah, Allah, Allah diye devam ettiğini görür. Ve içteki ses aslında dilin de kımıldamasıyla tahakkuk etmiştir. Burada ruh artık Allah'a teslim olmuş. Para fizik vücudun teslimi gelir. Fizik vücudun teslimi kişinin zamanının %50'den fazlasını zikirle geçirmesine bağlıdır. Bu rakam %80'e kadar yükselir. Daha sonra kişiyi Allah-u Teala daimi zikre ulaştırır. Kim daimi zikre ulaşırsa o kişinin hepsini de

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinize bir tek hedef gösterir. Başkaları için yaşamak. Dünyadaki en mutlu insanlar kendilerini, hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlardır. Ne kadar mutlu ediyorsunuz etrafınızdaki insanları? Etrafınızda olmayan insanları. İşte Allah Teala size o kadar mutluluk verir. Biz Allah'ın bahtlı bir kuluyuz. Bizi Allah Teala bu devrin imamlığına tayin etti. Sizlere 7 Safa ve 4 Teslimi bize öğreterek öğretmemizi, size öğretmemizi sağladı. Sevgili kardeşlerim, 7 Safa ve 4 Teslimi 3 kitaplı dinde de mutlak olarak görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemek Tevrat'ta mevcuttur. İncil'de mevcuttur. Kur'an-ı Kerim'de de mevcuttur. Mürşide tabiyet Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması bu 3 kitapta, 3'ünde de mevcuttur. Fizik vücudun teslimi 3 kitapta da mevcuttur. Nefsin teslimi 3 mukaddes kitapta da mevcuttur. Monist olmak 3 kitapta da mevcuttur. İradeyi Allah'a teslim etmek 3 kitapta da mevcuttur. Ne oldu? Hangi hakikate ulaştık? Dinler yoktur. Sadece bir tek din vardır. O din Hz. İbrahim'in Hanif dinidir. Merasimler birbirinden farklı olabilir. Bu eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtur. Ama sevgili kardeşlerim, Tevrat'taki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslimi görüyoruz. İncil'deki asıllara baktığımız zaman 7 Safa ve 4 Teslimi görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman gene 7 Safa ve 4 Teslimi görüyoruz. Bu 7 Safa ve 4 Teslimde Allah Teala dininin gerçek sahibini söylediği zaman kimi görüyoruz? Hazreti İbrahim'i görüyoruz. Allah Teala Hazreti İbrahim'e dinini öğretiyor. Bu din İslam dinidir. Bu din Hristiyan dinidir. Bu din Musevi dinidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Amerika'da kardeşlerimiz bütün sinagoglara, bütün kiliselere gittiler. Camilere de ulaştılar. Ve üç grubun da, üç dinin de mensuplarına kendi kitaplarından, Hristiyanlara İncil'den, Musevilere kendi kitaplarından, Tevrat'tan, Müslümanlara Kur'an-ı Kerim'den 7 Safa ve 4 tane teslimin o kitaplarda mevcut olduğunu ispat ettiler.
Sonuç ne oldu? Tam bir anlaşma. Herkes kesin olarak gördü ki, aksini ispat etmesi mümkün olmayan bir standartta gördü ki, kendi diniyle diğer iki yabancı din olarak telakki ettiği dinler aynı dinlermiş. Hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif diniymiş. İşte sevgili kardeşlerim, dünyadaki birlik ve beraberlik bu esas üzerine kurulacaktır. Hiç kimse bu söylediklerimize itiraz edemez. Bu hakikatlerse bizden başka hiç kimse tarafından bilinmiyordu. Allah bize öğretmeseydi biz de bilmeyecektik. Bu devre, bizim hayatta olduğumuz bu devre, bütün dünyanın kucaklaşacağı, birbirine yaklaşacağı, savaşların sona ereceği bir birlik ve beraberlik devresi olacak. Burada bizim içinde bulunduğumuz, burada Amerika'daki bu çevrede bütün kiliselere, sinagoglara ve camilere kardeşlerimiz giderek hepsinde konuşmalarını yapıp oradaki bütün o kiliselere, o sinagoglara ve o camilere gidenlerin hepsine üç kitaplı dinin de aynı din olduğunu ispat ettiler. Böylece Amerika'da buradan başlayan bir din beraberliği bütün Amerika'ya şimdi yayılıyor. Oradan da bütün dünyaya yayılacak. Hiç kimse aksini iddia edemez. Ne Hristiyanlar, ne Museviler, ne Müslümanlar, hiç kimse aksini iddia edemez. Dinler yoktur. Sadece Hazreti İbrahim'in Hanif dini vardır. O din sırasıyla Museviliktir. O din Hristiyanlıktır. O din en son din olarak Müslümanlıktır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba bize neden bunları ispat ettiriyor? Çünkü biz bu devrin imamıyız. Ve bu devir dinlerin birleştirilmesi devridir. Öyleyse kardeşlerimizle bilgisayar üzerinden bütün dünyadakiler temas kurmalılar ve kendi kitaplarından öğrenmeliler ki diğer iki kitaplı dinin de aynı ayetlerini alarak, o dinin mensuplarıyla konuşarak, o kitaplarda da yedi safa ve dört teslimin var olduğunu, bir, üç kitaplı dinde de o dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğu gerçeğini görsünler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Musevilikten sonra Hristiyanlık, Hristiyanlıktan sonra İslam, sadece bir zaman faktörünün değişmesi sebebiyle oluşmuştur.
aradan geçen zaman parçası içinde yeni bir dinmiş gibi Musevilikten sonra Hristiyanlık oluşmuştur. Bundan sonra da yeni bir dinmiş gibi İslam oluşmuştur. Ama sevgili kardeşlerim, bu sadece merasimlerin farklılığını gösteren bir husus. Çünkü Allah Teala Tevrat'a da, İncil'e de, Kur'an-ı Kerim'e de 7 safa ve 4 tane teslimi koymuş. Tevrat'ın da Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah Teala. 1. İncil'in de Hazreti İbrahim'in Hanif dinini ifade ettiğini söylüyor Allah Teala. 2. Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bu dinin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu söylüyor. Ne oldu? Sırasıyla Musevilik de, Hristiyanlık da, İslam da hepsi Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Dinin bütününü incelemeden evvel Allah Teala bize 7 safa ve 4 teslimi 3 kitapta da gösteren bir yazıyı ihsan etti. Dikkat edin sevgili kardeşlerim, bizden evvel hiç kimse böyle bir şeyi söyleyebilmiş değil. Hiç kimse böyle bir hususu gerçekleştirmek istikametinde bir gayretin sahibi değil. Elinde deliller olmadığı için. Biz şu anda dünyadaki en büyük delillerin sahibiyiz. Bütün insanlara Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 safa ve 4 tane teslimin mevcut olduğunu ispat edebilecek olan en sağlam delillerin sahibiyiz. Bunun manası dinlerin olmadığı, sadece merasimlerin farklılığı. Öyleyse dünyadaki din sebebiyle vücuda gelen bütün savaşların sona ereceği yeni bir devreye girdik sevgili kardeşlerim. Bu bizim bütün dünya halkına müjdemizdir. 7 tane safa ve 4 tane teslim sırasıyla Tevrat'ında, İncil'inde, Kur'an-ı Kerim'in de esasını teşkil eder. Hepsine bu açıklamaların Allah tarafından yapıldığının bu kesin ispatıdır. Allah Teala Hazreti Musa'ya, Allah Teala Hazreti İsa'ya, Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e 7 safa ve 4 tane teslimi kendi kitaplarında farz kılmıştır. Hiç kimse Hazreti Musa'ya Allah vahyetmedi diyemez, Hazreti İsa'ya vahyetmedi diyemez, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vahyetmedi diyemez. Üçünde de aynı gerçekler yer almıştır. Her birinin yaşadığı zaman parçası farklıdır. Ama şu anda dünya üzerinde 3 tane ayrı dinin mevcudiyeti söz konusu. Bu bir görüntüdür. Zaman çerçevesi içinde merasimler, değişiklikler göstermiştir. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygundur. Ama Allah Teala'nın işaretleri açık ve kesindir. Üç kitabında
Allah Teala'dan gelen vahiy ile yazıldığı son derece kesinlik kazanmıştır. Artık hiç kimse bu kitapların Allah-u Teala herhangi bir tanesinin Allah-u Teala tarafından gönderilmediğini iddia edemez. Bu Allah-u Teala'nın bir ispat vasıtasıdır. Dünyada ilk defa olarak Allah-u Teala bize bunları veriyor. Bu bilgiyi veriyor. Artık dinlerin birleştirilme zamanının geldiğinin bir işaretidir bu. Eğer bu sözlerimize itiraz edecekler varsa bize ulaşsınlar. Ayetlerin hepsini birer birer verelim. 7 Safa ve 4 Teslimi 3 kitap dediğinde de ispat edelim. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala boşuna konuşmaz. Allah Teala bizi boşuna konuşturmaz da. Bu söylediklerimizin hepsi birer gerçektir. Bugün kardeşlerimiz ellerindeki 3 kitaba ait bu 7 Safa ve 4 Teslim'le hangi kiliseye gitseler hangi sinagoga gitseler hangi camiye gitseler tam bir ispatla 3 kitaptan da o kitapların sahiplerine bunları ispat etmiş durumdadırlar. Ve tarama devam ediyor. Amerika çapında buradan başlayarak bizim bulunduğumuz Norfolk'tan başlayarak bütün Amerika'ya bu gerçek yayılmakta. Toplantılar yapılmakta ve kendi kitaplarından o sinagogda veya o kilisedeki kilisede bulunan hem pastörlere hem rabaylara hem de Müslümanlara hocalara İslam alimlerine bir bir Allah'ın hakikatleri anlatılmakta. Amerika'dan başlayan ve bütün dünyayı saracak olan bu birlik ve beraberlik görülecektir ki dünya sulhuyla noktalanacaktır. Biline ki bu bizim konuşmamız değildir. Bu Allah'ın bizi konuşturmasıdır. Bunlar Allah'ın söylettikleridir. Dünya üzerinde bu üç dinin müşterek taraflarını bizden başka hiç kimse bilmiyor idi. Şimdi öğreniyorlar. Ama biz de bilmiyorduk. Eğer Allah-u Teala bize öğretmeseydi biz de bilmemiş olacaktık. Hamdolsun ki Tevrat'ın ve İncil'in muhtevasını Kur'an'ın muhtevasını bir insan Allah'ın
kendisine bu bildirisi olmadan 100 yıl okusa bu neticelere varamazdı. Biz mi? Biz de varamazdık. Eğer Allah bize öğretmeseydi. Artık dünyanın sulh ve sükun içinde yaşaması için dünyadaki en sağlam adım atılmış durumdadır. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala tarafından indirilmiştir. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 Safa ve 4 Teslim kesin bir şekilde yer almıştır. Hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir dinlerin birleştirilmesi olayı başlamıştır. Allah-u Teala'nın dünya sulhunu bizlere bahşetmesini Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü sohbetimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerimiz, can dostlarımız, gönül dostlarımız. Bu vesileyle hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir defa daha belirterek sözlerimizin sonuna ulaşıyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için, alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise, Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken, Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken, her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen, bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu beraberlikte sevgi hakim rolü oynamaktadır. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi bağı bizleri birbirimize bağlıyor. İnsanların sevmeyi çoktan unuttuğu, nefretliği kini öne aldıkları bir devrede yaşamaktayız. Ama biz farklı bir toplumuz. Allah'ın dostları, Allah'ı sevenler, insanları sevenler, öyle bir noktada olmalıyız ki bizleri sevmeyenleri de bizim için pek çok yalanı söyleyebilenleri de bizi sevenleri de sevmekle mükellefiz. Ve Allah-u Teala hamdolsun ki kalbimize yalnız sevgi tohumları ekmiş. Bize düşman olanlar olabilir. Her zaman, her devirde olacaktır. Ama biz onları da severiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtmamız lazım ki herkes yaptığının bedelini öder. Herkes kazandığı derecelerin mükafatını yaşar. Öyleyse bir kaybedenlerden olmak var. Başka insanların aleyhine bir davranış biçimleri dizisi içinde olmak var. Bir de insanları sevmek var. Bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği marifetlerden birisi budur. Biz bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrendik. Bunu Yüce Rabbimizden öğrendik. Allah-u Teala öğretti. Sevgili kardeşlerim, dünyada verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah-u Teala ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşamak zorundayız. Sonra ölüm vazgeçilmez bir sonuç. Ve işte konunun asıl güzel tarafına geliyoruz ki güzellik odur ki insanları severek yaşayacaksınız. Sizi sevmeyenleri de severek yaşayacaksınız. Allah-u Teala nefreti, kini, düşmanlığı, hazreti içimizden bütünüyle söküp aldı. Aleyhimizde olup da hakkımızda bir sürü kötü sözler sarf edip de onları kızacağımızı zannedenler. Hayır, sizlere kızmıyoruz. Sizlere kızmaya hak görmüyoruz kendimizde. Şeytan insanlara her şeyi yaptırır. Biliyoruz ki yanlış davranan herkes şeytanın oyununa gelmiş, tuzağına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, bir
Allah ile beraber olmak var. İki, şeytanla beraber olmak var. Ne zaman davranış biçimleriniz başkalarını rencide edecek, başkalarına sıkıntı verecek bir form oluşturursa, o zaman siz Allah ile beraber değilsiniz. Şeytan sizi o kötü davranış biçimlerine ulaştırmış. Bunun manası odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki Allah Teala kalbimize kini, nefreti, öfkeyi, kıskançlığı, negatif faktörleri hiç yaklaştırmıyor. O zaman hayatımız sevgi ekseninin etrafında cereyan ediyor. Sevmek konunun ağırlıklı yanı. Her şey buradan öylesine güzel görünüyor ki. Dikkat edin kardeşlerim. Başkalarının size karşı yaptığı kötü davranışlar, saldırılar, onların derecat kaybetmesine, sizinse derecat kazanmanıza sebebiyet verirler. Ayrıca nefretin, kinin, iftiranın, iftira edilene ve kin duyulana bir zararı dokunamaz. Kuvveden fiile çıkmadıkça nefret ve kin sadece bir düşmanlığı temsil eder. Ama negatif bir rahatsızlık, bir acı oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Hazreti Yusuf iftiralar yüzünden senelerce hapishanede, hatta zindanda kaldı. Hapishanenin karanlık odalarından bir tanesinde. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki o herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes Allah'ın sevgi çerçevesi içindedir. Allah nefret etmez. Allah kin duymaz. Ama Allah hak edeni cezalandırır. Bu dünya hayatında kader adını verdiğimiz sistem insanlara huzursuz verecek bir boyut taşımışsa, onun arkasında bir başkası yoktur. O kişinin kendisi vardır. Sevgili kardeşlerim, bizim için de aynı şey. Eğer insanlar bize kızıyorlarsa, bu onların problemi. Biz sevmeyi öğrendik Allah-u Teala'dan. Bu sevgi halesi içinde ömrümüz devam ediyor. Sevgisiz yaşayamayız. Biz Allah-u Teala sevmeyi öğretti. Nefreti, kini daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizden tamamen sildi Allah-u Teala.
Tesbih ise bunun çok daha ötesinde bir olaydır. Hayır, biz daim zikre ulaşmadık. Biz tesbihe ulaşmadık. Allah bizi daim zikre ulaştırdı. Allah bizi tesbihe ulaştırdı. Eğer mutluysak, Yüce Rabbimizin bize verdiği bir hediyedir bu. Her türlü şart içinde mutluluğu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, hapishaneye de girdik. 70 gün orada kaldık. Oradaki insanlara defaatle konferanslar verip onların da çoğunun tasavvufa girmesini sağladık. Her şey öylesine güzeldi ki. Allah Teala bize ispat etti ki hapishanede de güzel günler geçirilebiliyor. Eğer Allah'ın dostuysanız her yer sizin için cennet olur. Eğer şeytanın dostuysanız bahçeler, bağlar size cehennem olur. Ey benim kardeşlerim, hayat felsefenizi öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada adalet hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada mutluluk hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada sevgi hakim olsun. Nefretin bittiği, sevginin bütün boyutlarıyla kök saldığı bir devre bütün insanlar için sadece mutluluk devresi olabilir. Böyle bir hayat herkese nasip olmaz. Neden nasip olmaz? Çünkü şeytan bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşan bir sürü şeytanı devreye sokar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Adem Aleyhisselam sevgiyi temsil ediyordu. Bir tarafta nefret var. İblis de nefreti temsil ediyordu. Kıyamete kadar hep bu iki faktör var olmakta devam edecek. İnsanlar birbirini sevecekler. Bu sevgi kökenli davranış biçimi Allah ile ilişki kuranların işidir. İkinci bir grup, insanlar birbirinden nefret edecekler. Bu da şeytanla ilişkisi hakim olanların durumudur. Sevgili kardeşlerim, nerede kin, intikam, hırsızlık, adam öldürme, başka insanları incitecek olan her türlü davranış söz konusuysa orada hakim unsur iblistir ve onun tayfasıdır. Nerede insanları sevmek, onlara yardım etmek için var gücüyle çalışmak, onları mutlu etmek için uğraşmak varsa, hedef tayini bu istikamette yapılmışsa, o zaman orada mutluluk vardır, huzur vardır. İşte Allah'a en çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize mutluluğu ve huzuru öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Bir adım daha atalım. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biz mutlu bir insanız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki öyle bir
hayat felsefesinin içine Allah Teala bizi ulaştırdı. Nefreti kalbimizden bütün boyutlarıyla söktü, aldı. Kini, düşmanlığı, haseti aldı. Ve geriye bütün boyutlarıyla hükümran olan sevgi kaldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca yıldır sizlerle birlikteyiz. Her türlü düşmanlığı gördük. Ama bir taraftan da dostluğun her zerresi bizi yudum yudum kuşattı. Ve etrafımızda bir sevgi halesi insanlar tarafından vücuda geldi. İşte onlar sevmeyi öğrenenler. Onlar bizim etrafımızda Allah'a bağlılık konusunda ön safları işgal edenler. Sevgi çemberinin içinde yaşayanlar. Her yeni gün sevmeyi öğrenenlere yeni bir müjdedir. Bir defa daha başka insanları sevmek için fırsat oluşacaktır. Bir defa daha sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için fırsat oluşması demektir bu.

insanlar için mutluluk adı verilen müessese bunun yaşanabilmesi ancak bir duygunun önderliğinde gerçekleşebilir. Bu sevmektir. Sevmeyen insanın mutluluğu söz konusu olmaz. Nefreti sevgisinden ötede olanlar mutlu olmayan insanlardır. Huzursuzdurlar. Kendilerine kötülük yapıldığından daima şikayet ederler. Ama arkasında onların başkalarına yaptığı kötülükler de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu etmek varken onlara kötü davranmak söz konusu olsun? İnsanlar vardır. Siz onları sevseniz de onlar sizden nefret edebilirler. Ve nefslerinin kalbi sevmeye müsait değildir. Kalpleri nefrete açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir kalbi yapısı var. Kalbi yapı içinde yaşarız. Kalp sevginin merkezini teşkil eder. Dikkat edin, seven insanın yüzüne baktığınız zaman orada nefret göremezsiniz. Orada başkalarına kötülük etmek arzusu göremezsiniz. Orada sadece sevgi vardır. İşte hayat bu sebeple gerçek hayat sevmekten ibarettir. Gerçek hayat mutluluğu ihtiva eden hayattır. Allah'ın Tevrat'ta, Allah'ın İncil'de, Allah'ın Kur'an'da hedef gösterdiği hayattır. İnsan için başka bir yaşantı söz konusu olamaz. Yedi Safa, dört resimlik bir yaşantı. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Böyle bir başlangıcı yoksa kişinin Allah'a ulaşmayı dilememişse, ruhunu hayattayken ruhunun gerçek sahibi olan ve kendisine onu üfüren Allah'a ruhunu ulaştırmayı düşünmeyen kişi için mutluluk kapıları hiçbir zaman açılamaz. Bu kişi kendini zindana mahkum etmiştir. İnsanlar onun için sıkıntı aracıdır. O başkalarına kötü davrandığı için başkalarında da kötü muamele gördüğü cihetle herkesi düşman kabul eder. Sevgili kardeşlerim, oysa ki hayat dediğimiz şeyi gerçek anlamına indirgediğimiz zaman bunun mutluluk adı verilen bir sistemde çok yakın bir ilişkisinin olduğunu görürüz. Hayattan rahat, mutlu olmaktır. Mutlu olmak ise bedava gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Bu nokta
sizin nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. %80 mutluluğa ulaşacaksınız. Mutluluğunuz %80'i aşacak. Sonra ullevvap alacaksınız. Daimi zikre ulaşacaksınız. Mutluluk artık sizin için %100'ün civarındadır. Bundan sonraki kademe muhlis olmaktır. Bunun için tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmeniz gerekir Allah Teala'nın huzurunda. Sonra da salâh makamının sahibi olan salihlerden olursunuz. Salâh makamını ondan evvelki İhlas makamı, ondan evvelki Ulelvap makamı, üçü de daimi zikre ihtiva eder. Ama onlar arasında dahi nefslerin kalbi %100 nurla dolmasına rağmen orada dahi farklılıklar yaşanır. Dünya hayatında en çok mutlu olanlar muhakkak ki salihlerdir. Onlar ihlas makamının ötesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşarlar. Her şey onlar için en güzel standartlarda oluşur. Onların düşman olabileceği hiç kimse oluşmaz.

başkalarına mutluluk vermeyi %100 gerçekleştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes hür, herkes serbest, herkesin nefsi de var, ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz size ait değil. Allah'ın ruhu. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Ve onun içine ruhundan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve kainatta bir tek mahluk var, insan. Allah'ın ruhu kendisine üfürülmüş olan tek mahluk. Ve bu vapta bir mutluluğu yaşıyor insanoğlu. Huzur içinde, çünkü her şeyin en güzeline sahip. Her şeyden evvel başka hiçbir mahlukta olmayan Allah'ın ruhunu doğuştan itibaren kişi taşıyor. Ve de kişi başlangıçta dengededir. Neden? Nefsi %100 afetlerle doludur. Nefs tamamen kötülükleri emreder. Ruhu ise %100 hasletlerle doludur. Denge tamamdır. Ama Allah Teala ruhu bizde bırakmıyor. İstiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Allah Teala'nın bu dizaynı, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırması, ancak bizim Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kimse hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, cehennemle cenneti birbirinden ayıran duvar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi, İslam'ın beş şartını tatbik ediyor. Namaz kılıyor, oruç tutuyor, Ramazan boyu zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Bu kişinin gideceği yer cennettir diyor herkes. Hayır, cennet değildir. Böyle bir kişinin gideceği yer sadece bu dizayn içinde kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir zaman cennet olamaz. İslam'ın beş şartı hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek var ise, var olduğu anda kişi cehennemden kurtulmuştur. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişiye mürşit sevgisi verir. Onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu Allah'a ulaşacaktır. 8 aylık bir devre bu konu için yeterlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dedik. Ama realite böyle değil. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın kontrolü altındaki kişi, Allah onun üzerinde

hakimiyet sahibi, Allah ona ibadetleri sevdirir, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterir. Ve Allah Teala o kişinin ruhunu, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çok daha erken de ulaşan vardır. 7-8 ayı biraz geçen bir ulaşma devresi de olabilir. Ama netice şudur ki, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah Teala o kişinin hayatı o sürecinde devam ederse mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişi bir tek şey yaptı. Allah'a ulaşmayı diledi. Buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı diledi. Allah için bu yeterlidir. Ne yapması için yeterlidir? O kişinin cehennemden çıkması için yeterlidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler de hemen arkasından ölürse, o kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Ölmedi, yaşıyor. Mürşidine ulaştı, ondan sonra öldü. Bu kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi yaşıyor, yaşarsa, nasıl Allah Teala onu mürşidine ulaştırdıysa, o kişinin ruhunu gene Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi kılar. İşte Allah'ın hediyeleri bunlardır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet. Bu hedeflere ulaşmak için bir kişinin yapması lazım gelen şey sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bu dilek Allah için yeterlidir. Allah kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemesinden itibaren 7-8 aylık bir devredir. Eğer kişinin bu kadar hayatı varsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bunun için gerekli olan mürşit sevgisini Allah'ın kalbine verir. Kişiye mürşidini gösterir. Kişi severek heyecan içinde mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrılır. Bu vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir vetiredir. Bu muhteva içinde bunun 7 ay devam ettiğini görelim, düşünelim. Demek ki emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi seyri sülük yapacaktır. Yani ruhu nefs-i emmarede birinci kata ulaşacaktır. Levame'de ikinci gök katına, mülkime'de üçüncü gök katına, mutmainne'de dördüncü kat gök katına, radiyede 5. gök katına, mardiyede 6. gök katına, tezkiyede de 7. gök katına çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu kişi bunları elde etmiş olmayacaktır. Allah onları ona hibe edecektir. Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ona namaz zevkini, zikir zevkini Allah vermiş ve onu bunları yaparken mutlu olmak şerefine erdirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah Teala'nın dizaynını görüyoruz. İnsanlara Allah kendisini sevdiriyor, Allah'a ulaşma talebini onlar üzerinde oluşturuyor. Ondan sonra da onlara yardım ederek onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunlar hep Allah'ın
bizler için vücuda getirdiği hediyeler. Hem Allah kendisine ulaştırıyor, hem de biz ulaşmışız gibi bizi üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Daha sonra devam edersek fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Muhlis oluyoruz. Altıncı kat cennetin sahibi oluyoruz. İrademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Salih oluyoruz. Yedinci kat cennetin sahibi oluyoruz ve irşat makamında Allah Teala sahibi kılıyor bizleri. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat bundan ibaret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için dilediği anda cehennemden kurtuluş mutlaktır. Onun için bizi ilk defa dinleyenler, bizden daha yeni haberi olanlar, hepinize Kur'an'ın temel hükmünü hatırlatırız. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

El Fatiha ve as salavat Allahümme salli ala Muhammed Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim. Eyzübillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinize ama hepinize seslenebilmenin o muhteşem mutluluğunu yaşamaktayım. Sizlerle beraber kalp kalbe gönül gönlü olabilmek sevgili kardeşlerim, Allah'ın bir büyük nimeti. Nerede olursanız olun, ya bilgisayardan veya dünyanın bir kısmında televizyondan bizi rahatlıkla artık izleyebiliyorsunuz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür olsun. Allah'ı sevenler birbirlerini görebiliyorlar. Ben sizleri görebiliyorum. Sizler de bizi görebiliyorsunuz. O süre içinde biz sizinle konuşabiliyoruz. Siz bizi duyuyorsunuz, biz sizi duyuyoruz. Her şey en güzel şekilde cereyan ediyor. Bugünkü konumuz hurafelerden. Hani şu insanların Kur'an'a aykırı şeyleri soktuğu dinin bir yanlış muhtevasından bahsetmek istiyoruz. Diyorlar ki irci-i emri bir ölüm emridir. Yani Allah Teala insanları intihar etmeye davet ediyor manası çıkıyor burada. Evvela hangi ayette bahsediyor Allah Teala? Fecr suresinin 27, 28, 29 ve 30. ayetleri. Şimdi beraberce bakıyoruz. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyyeh fethuli fi ibadi vethuli cennetin. Ey mutmain olan nefs. Bu ifade, bu sesleniş nefse. Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü. Ey mutmain olan nefs. Nefse hitap ediyor Allah Teala. Ve diyor ki Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Radiyeten mardiyye. Mardiyeten. Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Ne yap? İrci'i ila Rabbiki. Rabbine rücu et. Rücu etmek, ait olduğu yere geri dönmek demek. Yani Rabbine geri dön. Fethuli fi ibadi. O zaman Rabbine geri dönmek üzere yola çıktığın zaman kullarımın arasına gir. Öyleyse kullarımın arasına gir. Fethuli fi ibadi. Öyleyse kullarımın arasına gir. Vethuli cenneti ve cennetime gir. Şimdi burada Allah-u Teala'nın dizaynı nefsin tezkiyesine paralel bir seyir takip ediyor. Biliyorsunuz ki nefsin tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması arasında bir illiyet rabıtası var. Nefs tezkiye olmadıkça ruh Allah'a ulaşamaz.
Allah'a, bir insan ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıramamışsa, öldüğü anda ölüm melekleri gelirler, kontağı kapatırlar, yani mitokondrilerin elektrik enerjisi üretmelerine mani olurlar. Bu mani olmanın arkasından elektrik enerjisi üretilemeyeceği için vücuttaki bütün faaliyetler durur. Çünkü bütün faaliyetlerimiz elektrik enerjisinin kullanılmasıyla mümkündür. Kaslarımızın çalışması, nefes alıp verebilmemiz, kalbimizin çalışması, beyne oksijen gitmesi, hepsi mitokondrilerin elektrik enerjisi üretimine bağlıdır. Vücudumuzdaki bütün işlevleri elektrik enerjisi görüyor. Elektrik enerjisi olmazsa hiçbir işlevi yapmamız mümkün değil. Öyleyse mitokondriler elektrik enerjisi üretmeyi kestikleri andan itibaren üretilmiş olan enerji, elektrik enerjisi vücudumuzda birkaç dakikada fonksiyonel olur. Ondan sonra hayat sona erer, kalp çalışmaz, kişi ölür. O zaman vücudun ruhu ve nefsi kendisinde tutan, kendisine çeken manyetik alanı sona erer. Bir kutbuyla, eksi kutbuyla nefsi çeken, artı kutbuyla ruhu kendisine çeken fizik vücudumuz, bu iki varlığı artık kendisine çekemez olur. Ve çekim gücü artık mevcut olmadığı için ruhun ve nefsin fizik vücudun içinde kalması artık söz konusu değildir. İkisi de fizik vücuttan ayrılacaklardır. Ruh sağ tarafımızda yere paralel olarak yerden yaklaşık bir metre belki biraz daha fazla yükseklikte oluşacaktır. Ruh da, nefs de sol tarafımızda gene yere paralel olarak aynı yükseklikte bulunacaktır. Ve ölüm melekleri ölüm işlemini tamamladıktan sonra ruhumuzu Allah'a ulaştıracaklardır. Eğer ruhumuz Allah'a ulaşmamışsa evvelce olay budur. Fizik vücudun içindeki ruh artık fizik vücudun içinde kalamaz. Fizik vücudun ruhumuzu çekme gücü artık mevcut olmadığı için. Ve vücudu terk eden ruhu ölüm melekleri beraberlerine alarak yedi kat gökleri ellerindeki anahtarlarla açarak, remote kontrol yoluyla açarak, yedi tane gök katının kapısını açarak, yedi katı aşırırlar ruha ve ruh yedinci kattan yedi tane aleme geçerek ölüm melekleriyle beraber Sitretül Münteha'ya ulaşır. Sitretül Münteha'dan, yani kainatın, varlıkların en üst noktasındaki ağacın bulunduğu noktadan yukarıya doğru ruh kendi başına yükselir, Allah'ın zatına ulaşır. Bu ölümden sonra Allah'a ulaşmaktır. Ölümden sonra ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ama ruhunu Allah'a ulaştırmış olan birisi hayattayken bu işi tamamlamıştır. Ruh Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın Rabbine geri dön emrinin gereği olarak. İrci'i emri bir ölüm emri değildir. Biz hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşması emridir.
Böylece bu emrin yerine getirilmesi bizi Allah'a ermiş bir evliya yapar. Allah'ın velisi olmak, evliya kelimesi, veli kelimesinin çoğuludur. Ama bizim dilimizde tekil olarak kullanılır. Derler ki, Hacı Bayram Veli mi? Ha, o evliyadır. Hacı Bektaş Veli mi? O evliyadır. Mevlana Celaleddin Rumi mi? Evliyadır derler. Yunus için de aynı şeyi söyler Yunuslar. Yunus evliyadır derler. Yani evliya kelimesi lügat manası veliler olmasına rağmen, çoğul olmasına rağmen tekil olarak kullanılır. Evliya olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmak değildir. Evliya olmanın başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği an Allah'ın evliyası olmuştur. Sevgili kardeşlerim, konumuz Allah-u Teala'nın zatına ulaşmak, ircai, Rabbimize rücu etmek, geri dönmek. Secde Suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefaha fihi ruhihi diyor. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Sonra da ona efidet verdim diyor, fuatler verdim diyor, idrak etme hastaları verdim diyor. Gözlerimize görme hastası veriyor, kulaklarımıza işitme hastası veriyor, kalplerimize idrak etme hastası veriyor Allah-u Teala. Bunlar fuatler, hastalar. Hangi standartlarda gerçekleşiyor Allah'a ulaşmayı? Dilemek bu istikametteki bir kilometre taşı. Ruhumuzun Allah'a ulaşması için önce Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Üçüncü basamağa ulaşacağız. Allah bizim üzerimizde birçok şeyler oluşturacak. Ondan sonra nefs tezkiyesine başlayacağız. Ve ruhumuzu Allah'a ulaştıracağız. Bu vetireyi Kur'an-ı Kerim'deki esaslar dahilinde incelediğimiz zaman bir olguyla karşı karşıyayız. İnsan ruhunun o kişi ölmeden evvel Allah'a ulaşması söz konusudur. O kişi Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Allah da onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse Allah-u Teala'nın Rabbine dön emri bir ölüm emri değildir. Bunun bir ölüm emri olmadığını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cuma hutbesinde ölmeden evvel ölün ki Allah size 700 katını versin amellerinizin ifadesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin. Özellikle bu tabiri kullanıyorum. Mutu kablel mutu. Ölmeden evvel, ölümden evvel ölün. Ölmeden evvel ölün. Ölmeden evvel ölemezsek, normal standartlarda ölmüşsek, yani ölüm melekleri gelerek bizi öldürmüşlerse, başta anlattığım olay vücut bulur. Vücutta artık barınamayan ruh, vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Ve ölüm melekleri onu Allah'a ulaştıracaklardır. Bu, ölümden sonra Allah'a dönüştür. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi ölmeden evvel ölmek, Allah'ın da talebi ölmeden evvel ölmek,
İrci-i emri bu emri ifade eder. Ölmeden evvel ölmek. Ölmeden evvel ölerek ruhumuzun Allah'a biz hayattayken ulaşması. İşte 7 tane velayet kademesi bundan sonra yaşanır. Öyleyse velayet Allah'ın dostluğu demek. Acaba bu dostluk nerede başlar? Allah'a geri dönüş ve Allah'a ulaşma nerede gerçekleşir? Allah'a dost olmak, veli olmak demektir. Velayetin başlangıç noktası hiçbir gayreti gerektirmez. Kim Allah'a ulaşmayı dilemişse o Allah'ın dostu olmuştur. Şeytana dost olmaktan kurtulmuştur. İnsan ve cin şeytanlara kul olmaktan kurtulmuştur. Yani tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Bizatihi şeytana da kul olmaktan kurtulmuştur. Kime kul olmuştur? Allah'a. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki, وَالَّذ۪ي نَشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِرْ اِبَادِينَ. Diyor ki Allah Teala, o sahabe var ya, onlar tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. En yabuduva, ona kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Ve enabu ilallahi, ve Allah'a yöneldiler. Bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle, Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Febeşir ibadi kullarımı müjdele.

lehumül büşra, onlar için müjdeler vardır. Fe beşir ibadî, öyleyse kullarımı müjdele. Müjdeler dediğine göre Allah-u Teala hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Ama burası kulluğun başlangıç noktası. Şimdi bu müesseseye baktığımız zaman Allah'a dost olma müessesesinde buna paralel bir seyir takip ettiğini görürüz. Allah'a dost olduğumuz zaman ilk takvayı yaşarız. Takvanın birinci kademesinde, 7 tane takva kademesinin birincisinde Allah'a dost oluruz. 7 tane takvanın birincisinde aynı zamanda Allah'a kul oluruz. İşte burada Zümer 17'de Allah Teala açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyen, yönelen kişinin Allah'a kul olduğunu söylüyor. Ama aynı zamanda bu Allah'a dost olmak demektir. Muhtevaya baktığımız zaman Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak ikisi aynı anda gerçekleşir. Eğer Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine bakarsak bu Allah'a kul olmak yerine Allah'a dost olmanın gerçekleştiğini göreceğiz. Nerede? Amin olma kademesinde. Amin olma kademesi Allah'a ulaşmayı dileme kademesidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Allah'a ulaşmayı dileme noktasındasınız. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin durumu nedir? Yunus 62, 63, 64 bize bunu anlatıyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yok. Ve onlar mahzun da olmazlar. Ellezine amenu ekânû yettekûn. Onlar âmenû oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Demek ki Allah'a ulaşmayı dileyen, âmenû olan takva sahibi oluyor. Lehumül büşrâ fil hayâti dünyâ ve fil âhireti. Onlara dünya hayatında da ahirette de mutluluklar vardır. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine paralel bir ayet-i kerime gördük. Orada Allah-u Teala Allah'a yöneldikleri için onlara müjdeler vardır diyor. Allah'a yöneldikleri için bana kul oldular diyor. Burada da Allah kendisine dost olanlardan bahsediyor. Allah'ın evliyası, yani Allah'ın dostları var ya. Dostluğun başlangıç noktası da aynı nokta. Amin olma noktası. Amin olmak, yevmil ahire, insan ruhunun Allah'a ulaşacağına inanarak Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu inancın sahibi olmayan kişi Allah'a ulaşmayı dilemez.
Öyleyse takvanın nerede oluştuğuna bakalım. Birinci takvanın Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala şunları söylüyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve kumus salat, ve namaz kıl, yani hacet namazını kıl. Ve la tekunu minel müşrikin. Ve müşriklerden olma. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, Allah'a yönelen kişi şirkten kurtuluyor. Allah'a yönelen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi oluyor. Şöyle devam ediyor 32. ayet-i kerime. O müşriklerden olmayın ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her bir fırka bir hizip, ayrı bir hizip oluşturur, ayrı bir grup oluşturur ve her grup kendi elindekiyle ferahlanır diyor Allah-u Teala. Her bir grubun kendi elindekiyle ferahlaması olayı. Gruplar. Allah'a ulaşmayı dileyenler tek bir fırka. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler o fırkanın dışındaki bütün fırkalar. 73 fırkadan 72'si Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Dilemeyenlerin kurtuluşu söz konusu değil. Onlar şirkteler. Ama kim Allah'a yönelirse o Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O tek fırkadadır. Ve takva sahibi olmuştur. Burada Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde şirkten, yani cehennemden, şirkin, şirk sahiplerinin hepsi, müşriklerin hepsinin gideceği yer cehennemdir. Kişiyi cehennemden kurtaran şey takva sahibi olmak, takva sahibi olmayı da oluşturan şey Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Burada Allah-u Teala yönelme fiilini kullanmış. Münib, münib kelimesini kullanmış. Ve diğerinde Allah-u Teala Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesinde ellezine amenu ve kânu yettekun diyor. Onlar amene oldular ve Allah'a karşı takva sahibi oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler ve takva sahibi oldular. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek kişiyi mutlaka takva sahibi yapar. Bunun ötesinde kişi mutlaka Allah'a ulaşır. İşte birinci takva Allah'a ulaşmayı dilediğimiz noktada tahakkuk eder. Kişiyi birinci kat cennetin sahibi kılar. Burada kişi Allah'ın evliyasıdır. Allah'ın evliyası kimdir? Amin olanlardır. Amin olanların takva sahibi olanlar olduğunu görmüştük. Açıkça Allah Teala söylüyor mu? Amin olanlar Allah'ın evliyasıdır diye. Tabi söylüyor. Yunus suresinin 61. ayet-i kerimesinde Ela inne evliya Allahu diyor. O Allah'ın evliyası var ya muhakkak ki onlar diyor Allah Teala. Onlar onlara korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Kimler? Allah'ın evliyası. Allah'ın velileri, Allah'ın dostları. Kimdir Allah'ın dostları? Amin olanlar.
amin olmuşlar ve takva sahibi olmuşlar. Amin oldukları anda takva sahibi olmuşlar. Peki Allah da onlara dost mu? Evet. Allah Teala Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahü veliyyüllezine aminu yuhricuhum minezzulümati lan nuri. Allah amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Ve onları zulmetten nura ulaştırır. Onların kalpleri %100 kapkaranlıkken nefs tezkiyesi yoluyla onların kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ali ise bu bağlamda olaylar dizisine baktığımız zaman bir bütünü oluşturduğunu görüyoruz. Allah'ın ifadelerinin amin olanlar Allah'ın dostları ve zulmetten nura ulaşıyorlar. Öyleyse bu konunun başlangıç noktası, Allah'a dost olduğumuz yer, tek fırkayı oluşturduğumuz yer, aynı zamanda mümin olduğumuz yer. Çünkü müminlerin o tek fırkayı oluşturdukları, geri kalan bütün fırkaların şeytana kul oldukları, Nebe suresinin, affedersiniz, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde açıkça ifade ediliyor. Allah Teala diyor ki, Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Kıyamet gününden bahsediyor Allah Teala. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana, şeytan kullanıyor Allah Teala iblise, şeytana kul oldular diyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar tağuta, şeytana kul olmuşlar. Şeytan insanlara olan vaadini, tuzağını ya da hedefini gerçekleştirdi diyor Allah Teala. Bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. 72 fırka şeytana kul olmuş. Yine bu 72 tane grubun içerisinden 72 tane fırkanın içindeki küçük azınlıklar 73. fırkayı oluşturuyor. 72 inanç çeşidinin içinde 72 inanç çeşidi 72 grup inanç ayrı ayrı inançların sahibi olan 72 grup insan yaşıyor dünyada. Bu 72 grup insan 72'den fazla milletin içinde yaşıyor. Ama milletlere göre değil, inançlara göre bir ayrım. 72 inanç grubu var dünya üzerinde. Ve bu 100'den fazla millete bölünmüş durumda. Bu 72 tane inanç grubunun içinde büyük gruplar, yani grubun %90'dan fazlası kurtuluşu mümkün olmayan insanlar olarak görünüyor. Şu anda hangi dinde yaşarlarsa yaşasınlar, kurtuluşları mümkün değil. Neden? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Allah'a inanmak kimseyi Allah'ın cennetine ulaştırmaz. Sevgili kardeşlerim, işte bu insanların içinde, bu yüzden fazla milletin içinde yaşayan, 72 inanç çeşidinin içinde yaşayan gene bir takım insanlar var ki, her millette bu insanlar mutlaka %10'un altında bir küçük grup oluştururlar. Onlar hep dışlananlardır. Onlar hep insanların yaşadığı hayatın dışında Allah'ın emrettiği bir hayatı yaşayanlardır. Onlar Allah'a ulaşmayı dilemekten itibaren
ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim edenlere kadar ayrı ayrı safhaları yaşarlar. Onlar 73. furkayı temsil ederler. İşte irci emrine uyacak olanlar onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Demek ki ne diyor Allah Teala? Amin olanlar Allah'ın dostlarıdır. Aynı ayet Bakara 257. Vellezine keferu evliyahumü tagute. Ama kafirlere gelince onlar ki kafirlerdir. Onlar da tagutun dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri lezzulümati. Yani onların vaktiyle hidayete ermesi, Allah'ın yolunda olanlar olması söz konusuyken ve aminu iken Allah onları kendisine ulaştırmıştır. Kalplerini zulmetten nura ulaştırdığı zaman o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. %51 nurda, nurlar, nefsin kalbindeki nurlar %50'yi geçince kişinin ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. %51 nurda o kişinin ruhu Allah'a ulaşmıştır. Ondan sonra Allah Teala yüzünü yerine getirdiği cihetle o insanın üzerindeki koruyucu standartları kaldırır. O kişi bundan sonra zikrini arttırabilirse yolunda yücelecektir. Ne kadar arttırabilirse o kadar yücelecektir. Daimi zikre ulaşabilirse en güzeline ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte böyle bir dizaynda Allah'ın bütün insanlar üzerine dizayn ettiği bir hedef tayini var. Allah kendisine insanların ulaşmasını istiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bunun için açık bir şekilde emir vermiş. İrci'i ila rabbiki diyor. Rabbine geri dön diyor. Bu hitap nefse değil, ruhadır. Allah'ın katından, Allah'ın zatından gelen Allah'ın üfürmesiyle insanda yer alan insan ruhu. Bu ruha dikkatle bakın. İnsan ruhu Allah'ın zatında yok olmak üzere insana emanet olarak verilmiştir. Asıl ifadesiyle Allah'ın zatına tekrar geri iade edilmek üzere. Bunun için Allah Teala bu hususu üzerimize 12 defa farz kılmıştır. İşte Zümer suresi 54. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve Allah'a teslim olun. Yani bu ulaşma dileğinden sonra ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edin. Burada biz vuslatla birinci teslimi içeren bir muhteva görüyoruz. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde ruhumuzun Allah'a ulaşması söz konusuysa bu ulaşma bütün insanlar için geçerlidir. Herkesin ruhunu ölmeden evvel mutlaka Allah'a ulaştırması üzerine Allah Teala tarafından farz kılınmıştır. Sadece bu mu? Hayır. Bundan sonra da Allah Teala diyor ki Müzzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Veskür ismi Rabbike ve tebettel ilehi teptila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş diyor.
her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Yani Allah'a geri dön. Sonra Allah Teala diyor ki irci'i ila rabbiki diyor. Ruha sesleniyor. Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geldiğin yer orasıdır. Geldiğin yere geri dön diyor. Allah'ın üfürmüş olduğu ruhu Allah kendisine geri istiyor. Öyleyse bir dördüncü ayet fefirru ilallahi. Öyleyse Allah'a ulaş. Allah'a firar et. Firar etmek bir yerden kaçmak ve başka bir yere sığınmak anlamına geliyor. Allah'a firar et. Allah'a kaçarak Allah'a sığın. Sariyet 50. Öyleyse fefirru alallahu. Allah'a firar et. Allah'a kaç. Allah'a sığın. Sonra ne diyor Allah Teala? Lokman 15'te ve tebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse ulaşmayı dilemişse, kim ruhunu bana ulaştırmayı dilemişse, bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Aynı yolu takip ederek sen de ruhunu bana ulaştır diyor Allah Teala. Rum 31'de münibine ileyhi ve yettekun diyor. Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor. Yani Allah'a ulaşmayı dile. Ve neticede Allah'a ulaş. Allah Teala buyuruyor. Ölmeden evvel Allah'ın davetine icabet et diyor. Allah Teala bu icabetin, yani ruhun Allah'a ulaşmasının, ölmeden evvel ulaşmasının bir farz olduğunu söylüyor. Emir olduğunu söylüyor. Rad 21. اَلَّذ۪ينَ وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيْسَقِ ile başlıyor olay. Rahat Suresinin 20. ayet-i kerimesinin sonu. وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيْسَقِ. Onlar misaklarını bozmazlar. Bozmazlarsa ne yaparlar? وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, yani ruhlarını, ona, Allah'a ulaştırırlar. Öyleyse insan ruhunun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte burada Allah'a, Allah'ın ulaştırmasını emrettiği şey deniyor. Yani vuslatın, insan ruhunun Allah'a ulaştırılmasının bir emir olduğunu, bir farz olduğunu Allah Teala burada tekrar ediyor. Nisa 58'de Allah Teala diyor ki innallaha ye'murukum an tu'addul emanati ila ehliha. Allah emanetleri onların sahibine, yani ruh, veç, nefs ve irade emanetlerini o emanetlerin sahibi olan tek varlığa, Allah'a teslim etmelerini emreder diyor Allah Teala. Bunun
ruhla, veçle, nefsle ve iradeyle alakalı olduğunu da hükmettiğiniz zaman diyor, adaletle hükmedin ayet-i kerimesinin devamı. Ancak iradelerini de Allah'a teslim edebilen insanlar, ancak onlar hükmettikleri zaman Allah'a sorarak hükmedecekleri için hiçbir problem oluşmaz onlar için. Daima adaletle hükmederler. İster hakem olsunlar, isterse hakim olsunlar, netice değişmez. Mutlaka Allah'ın söylediğiyle amel ederler. Öyleyse bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar var, dilemeyen insanlar var. Dilemeyenler Allah'a ruhlarını hiçbir zaman ulaştıramayacak olanlardır. İrci-i emrini hiçbir zaman yerine getiremeyecek olanlardır. Ama kim dilemişse o üçüncü basamaktadır. Birinci basamakta insanlar olayları yaşarlar. İkinci basamakta olayları değerlendirirler. Ve bu değerlendirmelerine göre Allah-u Teala tarafından seçilirler. Öyleyse Allah-u Teala tarafından seçilen kişi söz konusudur. Ve bu seçilmenin neticesinde sadece seçilenlerden küçük bir kısmı, %10'dan daha azı Allah'a ulaşmayı dileyeceklerdir. Bu dileyenler üçüncü basamaktadır. Ve diledikleri an Allah-u Teala onların hep kalplerine baktığı için kalplerinde oluşan bu talebi işitir, bilir ve görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli onları gören, işiten ve idrak eden insanlar haline getirir. Allah-u Teala onlara 7 tane furkan verir ve her furkanda günahlarının 7'de birini örter ve onlar Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan bu insanların günahları örtülür ve bir ölüyken o insanlar yeryüzünde Allah'ın göstermek istediklerini göremedikleri için, Allah'ın işittirmek istediklerini işitemedikleri için, Allah'ın idrak etmelerini istediklerini idrak edemedikleri için Allah-u Teala tarafından ölü olarak kabul edilen bu insanlar Allah'ın onların gözlerindeki hicab-ı müstureyi kaldırmasıyla, görme hastalarının üzerindeki gışaveti kaldırmasıyla, kulaklarındaki vakra isimli engeli kaldırmasıyla işitme hastalarının mührünü kaldırmasıyla, kalplerindeki ekinneti almasıyla, kalplerinin mührünü açmasıyla, bu insanlar gören, işiten ve idrak eden insanlar olurlar. Allah-u Teala kalplerine ihbat koyacağı için idrak eden insanlar olacaklardır. Bu insanlar evvelce söylediğimiz standartlarda birer ölüydüler ama Allah'a ulaşmayı dileyin.

ve günahları örtüldü. İşte bu noktadan sonra bu kişiye Allah-u Teala ulaşıyor onların kalplerine, kalplerini Allah'a çeviriyor. Onların göğüslerinden kalplerine nur yolu açıyor. Ve kişiler zikir yapıyor, kalplerine rahmet giriyor. Ve bu rahmetin miktarı %2 olduğu zaman bunlar huşuya ulaşıyor. Arkasından da huşuya ulaşan bu insanları Allah Teala hacet namazını kılıp da Allah'tan mürşitlerini sordukları zaman mutlaka mürşitlerine ulaştırmak şerefiyle taltif ediyor. Mürşitlerini gösteriyor onlara. Onlar da ulaşıyor mürşitlerine. Tabiyetlerini tahakkuk ettirdikleri nokta 14. basamak. Bu insanlar Allah ile olan ilişkilerinde bir hedefe ulaşabilmiş değiller. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediler. Birinci kat cenneti elde ettiler. Mürşitlerine ulaştılar. Tabiyetlerinde ikinci kat cenneti elde ettiler. Ama ruhlarının Allah'a doğru bir seyri süluku, Allah'a ulaşması irci-i emrine icabeti henüz söz konusu olmadı. Bu noktada olacak. 14. basamakta başların üzerine devrin imamının ruhu geliyor. Birinci nimet. Kalplerin içine Allah imanı yazıyor. İkinci nimet. Devrin imamının emri üzerine o kişinin vücudundaki ruh vücudu terk ediyor. Ve Allah'a doğru yola çıkıyor. İrci-i emrinin başlangıcı. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah kullarından layık olanların üzerine, başlarının üzerine emrinden ruh gönderir. O kişiye yevmit talakın, Allah'a mülaki olma gününün geldiğini ihtar etmek için diyor Allah Teala. Haber vermek için diyor. Yevmit talakın geldiğini ihtar etmek için. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelip senin yevmit talakın Allah'a mülaki olma günün geldi. Vücudu terk et ve tabi olduğun mürşidin dergahına ulaş emrini veriyor. Ve o ruh vücudu terk ediyor. Bu terk ediş nefsinin kalbinde %7 nur birikimine kadar onu birinci kata çıkartabiliyor. Ne zaman nefsinin kalbinde ikinci defa %7 nur birikimi olursa nefs tezkiyesi yoluyla ruh ikinci gök katına yükselir. Ne zaman nefsinin kalbinde üçüncü defa %7 fazıl birikimi olursa ruh üçüncü gök katına yükselir. Birincisi nefsi emmaredir. İkincisi nefsi levvamedir. Üçüncüsü nefsi mülhimedir. Ve bu dizayn içerisinde bir sonuç sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. 4., 5., 6. ve 7. katlar için nefs-i mutmainne, nefs-i radiye, nefs-i mardiye ve nefs-i tezkiye ifadelerini kullanıyor Allah Teala. Nefs-i emmare için Yusuf suresi 53. ayet-i kerime söz konusu. Ve ma uberru nefsi innen nefse لِهِمَّارَةٍ بِسُّٰيِ اِلَّا مَا رَحِيمَ رَبِّي. Ben nefsimi beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder.

Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli etti nefsler hariç diyor Hazreti Yusuf. Yusuf suresi 53. ayet-i kerime. İkinci gökkatı nefsi levvameyi ifade eder. Ruhun irci-i emrine itaatinde. Fela uksumu bin nefsi levvamet diyor Allah Teala. O levvame nefse kasem ederim. Kıyamet suresi 2. ayet-i kerime. Üçüncü kat nefsi mülhime, Allah'tan ilham almaya başlıyor kişi. Şems suresi 7. ve 8. ayet-i kerimeler. Ve nefsin bema sevvaha ve elhamaha fücuraha ve takvaha. O nefse ve onu sevva edine, o nefse takvası da fücuru da ilham edilir diyor Allah Teala. Ve daha ötesi nefsi mutmainnin daha ötesi nefsi mutmainne. Ya eyyüten nefsül mutmainneti diyor Allah Teala ey mutmain olan nefs. Fecr suresi 27. ayet-i kerime. Rahat 28'de de Allah Teala diyor ki Ela ellezine aminu ve tatmeunu fi kulubihim bi zikrullahi. Onlar amin olmuşlardır ve kalpleri Allah'ın zikriyle mutmain olmuştur. Ela bi zikrullahi tatmeinnül kulüp. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Öyle değil mi diyor Allah Teala? Burası nefsi mutmainne. Ruh dördüncü katta. Ondan sonra nefsi radiye ve mardiye geliyor. Başında söylediğimiz Fecr suresinin 27. ayet kelimesi. Ya eyyetü en nefsül mutmainnetü mutmainne nefs radiyeten mardiye 28. ayet-i kerime Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak 5. ve 6. gök katlarını ifade ediyor. Ve 7. gök katı nefsi tezkiye. Fatır suresi 18. ayet-i kerime Femen tezekka ve innemâ yetezekkâ li nefsihi ve ilallâhil masîr. Kim nefsini tezkiye ederse o nefsini tezkiye kendisi için yapar bunu. Kendi nefsi için yapar. Kim nefsini tezkiye ederse kendisi için tezkiye eder. Neden? Çünkü Allah Teala nefsini tezkiye edeceğine dair ezelde misak vermiştir. Ezelde yemin vermiştir. Nefsin tezkiyesi yemini. Ve ruhu Allah'a ulaşır, Allah'a döner. İşte ruhun Allah'a dönmesi, Allah'a ulaşması söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, ruh Allah'a rücu etmiştir. İrci ila Rabbike emri gerçekleşmiştir. Ruh Allah'ın zatına ulaşmıştır. 20. birinci basamak. Emanet sahibine iade edilmiştir. Ruh Allah'a ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. Birinci velayet makamı fena fillah oluşur. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi içinde Allah. Ruhun Allah'ın içinde, Allah'ın zatında yok olması makamı. Allah Teala bir sığınaktır. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Zalikel yevmül hakkı femen şahit taze ila rabbihi meaba diyor Allah Teala. İşte o gün hak günüdür. O gün hakka ulaşmayı dileyen kişi, ruhunu hakka ulaştırmayı dileyen kişi kendisine Allah'a doğru bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah'ın zatı o ruha meab olur, sığınak olur diyor Allah Teala.
en az kelimeyle en çok şey ifade etmiş Allah Teala burada. Ve bu ayet çok yakın bir ilişki içindedir. Âl-i İmrân suresinin 14. ayet-i kerimesiyle. Orada Allah Teala diyor ki vallahu indehu hüsnül me'ab. Yemin olsun ki, and olsun ki Allah'ın katında Allah'ın zatı en güzel me'aptır, sığınaktır. İşte irci-i emrinin sonucu Allah'a, bütün ruhlar için bir sığınak olan Allah'a ulaşmaktır. Böyle olan insanlar evvaplar adını alır. Evvap, Allah'a, me'aba, bir sığınak olan Allah'a sığınmış olmak demek. Allah Teala Kaf suresinin 32. ayet-i kerimesinde diyor ki ve özlefetil cenneti lil muttakine li külli evvabin hafiz. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvabin hafiz. Ve özlefetil cenneti lil muttakine gayri bayit. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur, bu cennettir. لِكُلِّ اَوَّابٍ hafiz. Bütün evvap olanlar, ruhlarını alalaştıranlar ve hafiz olanlar için başların üzerinde devrin imamının ruhunu bir muhafız olarak taşıyarak muhafaza altına alınanlar için. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına insan ruhunun ulaşması böyle bir dizaynı içeriyor. Alalaşmayı dilemekten başlayan bir muhteva vuslatla noktalanıyor. Yani irci-i emrinin, Rabbine geri dön emrinin yerine getirilmesi, ruhun Rabbine kavuşması. Üzerimize 12 defa farz ve irci-i emri bir ölüm emri görüyorsunuz ki değil. Tam aksine insanı Allah'a ermiş bir evliya yapan bir güzellik müessesesi. Mutluluk müessesesi ve Allah'ın farz emri. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz fitne. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor, fitne katilden beterdir. Yani bir insanın haksız yere öldürülmesinden bile daha büyük bir olay fitne. Katil müessesesi bir kişinin bir kişiyi haksız yere öldürmesini ifade eder. Ama kişisel bir olaydır. Toplumun içinde az bir kesimle ilişkilidir. Yani bir insan bir başkasını öldürür, bir başka şehirde de birisi bir başkasını öldürür. Birçok cinayetler böylece işlenir. Ama bunlar mevzii olaylardır, mahalli olaylardır ve insanların çok azı üzerinde bir tesir icra eder. Ayrıca katil müessesesi öldürülen kişinin büyük ölçüde derecat kazanmasına sebebiyet verir. Öldüren kişinin de büyük ölçüde derecat kaybetmesine sebebiyet verir. Ölen kişi haksız yere öldürüldüğü için büyük derecat kazanır. Öldüren kişi de haksız yere öldürdüğü için büyük derecat kaybeder. Böylece haksız yere adam öldürenlerin gideceği yer zaten cehennemdir. Şimdi demek ki katil sebebiyle, bir insanın katledilmesi sebebiyle belki de cennete gidecek noktaya yakın bir dereceye sahip olan ama hala kayıpları kazançlarından fazla olan birisi böyle bir olaydan sonra muhtemeldir ki Allah'ın cennetine girebilir kendisini katletmeleri sebebiyle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fitnenin en güzel tarifini Allah Teala Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde vermiş. Bu ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah Teala Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e diyor ki, Habibim, o günlere dikkatle bak ki, o gelecekteki kıyamet alametlerinden sayılan o günlerde, aslında kıyamet alametlerinden sayılan ifadesi ayet-i kerimede yok. Ama müfessirler bu tarzda bir tefsire tabi tutmuşlar. Gerçekten kıyamet alametlerinden birisidir duhan. Gökleri bir duhanın, bir dumanın kapladığını göreceğin o günlere bak. O duhanı gör diyor Allah Teala. O duhan ki, o bütün gökleri kapladığını söylediğimiz duman ki, aslında insanları saracak olan elim bir azaptır diyor. Öyleyse bir dumanın fizik standartlarda gökleri kaplamasından daha ötede, ondan daha önemli olarak, daha açık bir remz olarak, işaret olarak, bütün insanları saracak olan bir azabın geldiği devre. İşte
O günlerde yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar huzursuz, sıkıntılı. Fitne bütün boyutlarıyla yer almış. Fitnenin ilk alaşağı ettiği toplum, Kur'an-ı Kerim standartları içinde, yani Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği ölçülerde konumuza giriyoruz. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'la fitneden kurtulmuşlar. Yoksa fitne bütün boyutlarıyla var imiş Firavunlar zamanında. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar fitneden kurtulmuşlar mı? Evet, kurtulmuşlar sevgili kardeşlerim. Gerek Tevrat'a baktığımız zaman, gerek Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, Hazreti Musa'dan ve ona tabi olanlardan bahseden birçok ayet görürüz. Evvela Allah-u Teala Tevrat'ı da, İncil'i de, Kur'an-ı Kerim'i de Allah'ın kitapları olarak belirtiyor Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat'ın da hidayet rehberi olduğunu söylüyor. İncil'in de hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in de hidayet rehberi olduğunu söylüyor. Tevrat'ın da nur olduğunu söylüyor. İncil'in de nur olduğunu söylüyor. Kur'an-ı Kerim'in de nur olduğunu söylüyor. İşte Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Kur'an-ı Kerim'de de bulunan, Tevrat'ta da bulunan 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Üçüncü basamak. İkinci safha mürşide ulaşıp tabi olmak. 14. basamak. Üçüncü safha ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek. 21. basamak ulaşmak, 22. basamak ruhun Allah'a teslimi. Dördüncüsü 25. basamaktaki fizik vücudun Allah'a teslimi. Beşincisi 26. basamak daimi zikre ulaşarak nefsteki bütün afetleri yok etmek suretiyle nefsi Allah'a teslim etmek. 27. basamak muhlis olmak. İhlasa ulaşmak. İrşad olmak. Muhlis olmakla irşad olmayı aynı hüviyette görüyor Allah-u Teala. Ve 28. basamağın 5. kademesi iradeyi Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınmak, irşad etmeye yetkili kılınmak. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn söz konusu. Bakıyoruz ki 7 safhanın 7'si de Tevrat'ta farz. Ve Hazreti Musa ve ona tabi olanlar bu 7 safhanın 7'sinde yaşamışlar. Aynı 7 safhanın İncil'i incelediğimizde İncil'de de farz olduğunu görüyoruz. Ve nasıl hem Tevrat'ta hem Kur'an-ı Kerim'de
Hazreti Musa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadıkları ve yedi safhanın farziyeti yer almışsa, İncil'de de yedi safhanın farziyeti yer almış ve Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi safhanın yedisinde yaşadıkları gerçeği yer almış. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nübüvvet bir nimet olarak verildiği zaman Allah-u Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de kaydetmiş ki kitap sahipleri olan Yahudiler ve Hristiyanlar çoktan dinin temel umdelerini unutmuşlar ve dine birçok fitne karıştırmışlar. Bidatlar onu vücuda getirmiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görevini Allah-u Teala'nın alarak tebligata başladığı zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yahudiler çok büyük bir kısım olarak dinlerini yaşamayı artık unutmuşlar. Hazreti İbrahim'in Hanif dininin üç temel konusu da unutulmuş. Birinci konu vahdet, Allah'ın tekliği. İkinci konu tevhid, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu tek bir fırka. Üçüncü konu da teslim, ruhun ve için, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vazife yaptığı 1400 yıla belki devrede bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim artık Museviler arasında din büyük ölçüde büyük kesimi Musevilerin dinlerini unutmuşlar. Yedi safhanın yedisi de unutulmuş ve hem farziyeti unutulmuş hem de tatbikatı unutulmuş. Ama gene Musevilerin arasında bir küçük grup, onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe nasıl İslam'ın yedi safhasını yaşıyorlarsa Musevilerin içinde de bir küçük grup aynı güzellikleri yaşıyor sevgili kardeşlerim. Geceleri kalkıp namaz kılıyorlar, zikir yapıyorlar, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gözlerinden yaşlar dökülüyor. Gece ibadetlerini yaparken hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme onların yaşamakta olduğu, o küçük azınlığın yaşamakta olduğu hayatın doğru olduğuna dair, onun esas olduğuna dair ayetler indikçe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, o Yahudilerin o küçük grup sevinç gözyaşları döküyorlar. Kur'an-ı Kerim açık bir tarzda bundan bahsediyor. Ne olmuş? Yahudi toplumunu fitne duman etmiş. Gene Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı devrede Hristiyanlara bakıyoruz kitap sahipleri olarak. Onlar da, onların da büyük kısmı dinlerinin temel ögelerini, temel faktörlerini unutmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiiyet, ruhun ve için nefsin iradenin Allah'a teslimi toplumun büyük kısmı tarafından çoktan unutulmuş Hristiyanlarda da. Ve de onların da aynı durumda oldukları ortaya çıkıyor. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinde,
insanlar için söz konusu olan şey nedir? Dini yaşamaktır. Ama 14 asır evvel sahabe, İslam'ın 7 safhasını yaşarken ya da kainatın yegane dininin, hanif dininin 7 safhasını yaşarken, Hristiyanların ve Yahudilerin, yani kitap sahiplerinin çok büyük bir kısmı dinlerini artık yaşamıyordu. Yani fitneye teslim olmuşlardı. Fitne onları Allah'ın dostluğundan çekip çıkarmıştı. İşte sevgili kardeşlerim, onlar diyorlardı ki ateş bize sayılı günlerde dokunacak. Ondan sonra hepimiz birden cennete gireceğiz. Yahudiler de, Hristiyanlar da bunu söylüyorlardı. İslam toplumu ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber Kur'an'daki İslam'ı yaşıyorlardı, 7 safayı. Tevrat'taki 7 safayı, İncil'deki 7 safayı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi yaşıyordu. Şunu görüyoruz sevgili kardeşlerim. Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerini unuttukları bir devrede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geliyor ve insanlara tebliğatta bulunuyor. Ve de bütün sahabe, Hazreti Musa ve havarilerinin, Hazreti Musa ve ona tabi olanların yaşadığı İslam'ı yaşıyorlar ya da Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşıyorlar. Hristiyanlar da Hazreti İsa zamanında Hazreti İbrahim'in hanif dinini yaşıyorlar. Sonra unutuyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gel, o zamana ulaşıldığı zaman hepsi unutmuş oluyor. Peki 14 asır sonra bugün İslam'ın durumu nedir? Bugün İslam'ın durumu da fitneyi bütün boyutlarıyla yansıtır bir durumdadır. Neden? Çünkü İslam unutulmuş. İslam, başlangıçta saydığımız 7 safha ve 4 tane teslimden ibarettir. Bir defa da sayalım. 1. safha, Allah'a ulaşmayı dilemek, 3. basamak. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtuluşa ulaşabilir. Dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değildir. Burası 3. basamak. Dileyen mutlaka Allah-u Teala'dan Furkanları alacaktır. Sonra huşu sahibi olacaktır. Mürşidine ulaşacaktır. 14. basamak. Sonra ...21. basamakta ruh Allah'a ulaşacaktır. 22. basamakta da Allah'ın zatında yok olacaktır. Sonra kişi 25. basamakta fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. Sonra sevgili kardeşlerim, sonra o kişi nefsini Allah'a teslim edecektir. Daimi zikre ulaşıp sonra irşad olacaktır. Sonra da iradesini Allah'a teslim edecektir. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde 14 asır evvel bütün sahabe İslam'ın 7 safhasının 7'sinde yaşadılar. Yaşadıkları Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer alıyor.
yetmez. Yedi safanın yedisinin de farz olduğu da Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Ve bugüne geliyoruz sevgili kardeşlerim. Nasıl 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrinde Yahudiler de, Hristiyanlar da büyük kesim itibariyle insanların o dinin müntesiplerinin %90'ından fazlası dinlerini artık nasıl yaşamıyor hale gelmişlerse, yani fitne Yahudi toplumunu da Hristiyan toplumunu da nasıl çengeline aldıysa, tesir altına aldıysa, tuzağına düşürmüşse, 14 asır sonra İslam'ı da aynı tuzağa düşürmüş fitne, İslam aleminde de bütün boyutlarıyla hüküm ferma. Neden, nereden çıkartıyoruz bunu? İnceleyin İslam alemini. Daha evvel Yahudilerin ve Hristiyanların uğradığı fitne sonucuna İslam alemi de ulaşmış. İslam'ı unutmuşlar. İslam, lügat manası itibariyle de, realitesi itibariyle de, hakikati itibariyle de, yedi safayı yaşamak, ruhu ve içi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmektir. Ve gerçekten bugün de bu dünya üzerinde yaşayanlardan bu kaidelere, Kur'an'ın temel hükümlerine riayet eden birçok insan yaşıyor. İşte onlardan bir grupta bizleriz. Saydığımız yedi safanın yedisini de yaşamaktayız. Ama ne yazık ki önemli olan insanların büyük kısmı İslam'ı, Hazreti İbrahim'in Hanef dinini ya da kainatın yegane dinini unutmuşlar. Artık tatbikatta değil sevgili kardeşlerim. Öyleyse neden bahsediyoruz? İslam yedi safhasıyla ve dört teslimiyle İslam 14 asır sonra İslam ülkelerinde artık toplumun büyük kısmı tarafından yaşanmıyor. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Fitne zaten diğer topluluklara hakim iken İslam alemine de hakim olmuş. Ve İslam aleminin de üzerine azap çökmüş. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde biz insanlar mutluluğu yaşamakla vazifeli kılınmışız. Üzerimize Allah'a ulaşmayı dilemek defaatle farz kılınmış. Ve enübü ilâ rabbüküm ve eslümü lehu min kablen yetiyekümül azab ediyor Allah-u Teala. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Menibine ileyhi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol.
Demek ki açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dilememiz üzerimize farz kılınmış. 14 asır sonra bu farz da, mürşide tabi olmak da farz, o da, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek de farz, o da, fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi de hepsi unutulmuş. İslam alemi hiç kimseyi kurtuluşa ulaştıramayacak olan bir korkunç tuzağın içine, bir fitnenin içine yuvarlanmış. Her tarafta bidatlar sahnede. Ve de İslam bitkisel hayata girmiş. Ne bidatı? İslam'ın 7 safhasının 7'si de yok olmuş. Daha büyük bir fitne olur mu sevgili kardeşlerim? Kur'an-ı Kerim açık açık 7 safhanın 7'sinde farz olduğunu söylüyorsa, Kur'an-ı Kerim açık açık bütün sahabenin bu safhaların hepsini yaşadığını ifade ediyorsa, sahabe kimler? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme o hayattayken tabi olanlar. Onu görenler değil, ona tabi olanlar. Bundan 14 asır evvel Kur'an hem farziyeti ifade ediyor hem de bütün sahabenin 7 safhanın 7'sini de yaşadığını ifade ediyor. Neyin farziyetini? 7 safhanın farziyetini yazıyor Kur'an-ı Kerim. Ve de aynı Kur'an-ı Kerim sahabe tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte 7 safhanın 7'sinin de yaşandığını söylüyor. Sonra da bugüne geliyoruz. İşte bugün fitnenin bütün dünyayı bir azap olarak sardığı bir noktadayız. Fitne neden azaptır? Çünkü Allah'ın emirlerini yerine getirmeyen insanların mutlu olması mümkün değildir. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o kişi mutluluğu yaşayamaz sevgili kardeşlerim. Hep huzursuz, sıkıntılı bir insan olacaktır. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesi hiçbir zaman ulaşamayacağı için kişi devamlı hatalar işleyecektir, günahlar işleyecektir ve her günahı işledikten sonra Allah-u Teala onlara azap edecektir. Hep azapta olan insanlar, hep huzursuz olan insanlar, hep Allah-u Teala'nın söylediklerini unutan insanlar. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynla karşı karşıyayız. Allah'ın söylediklerini unutan insanlar. 7 safhanın 7'sini de unutan insanlar buraya nasıl gelmişler? Bu korkunç tuzağa nasıl düşmüşler? Onlara denmiş ki İslam'ın 5 tane şartı vardır. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet getirmek. Bunları yaptınız mı doğru posta cennete girersiniz demişler. Ve de herkes bu büyük yalana, şeytanın bu korkunç tuzağına düşerek inanmış ve dinlerini terk etmişler. Allah-u Teala biz insanları başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Onlar Zariyat Suresinin bu 56. ayet-i kerimesini ve مَا حَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ ifadesini, biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize ibadet etsinler diye, bize kulluk etsinler diye yarattık şeklinde çevirmişler. Sevgili kardeşlerim, kulluk etmek, ibadetleri yapmak demektir. Hiç kimseyi kul haline getiremez.
Abid kelimesi ve abd kelimesi birbirinden farklı iki tane hüküm ifade eder. Abid, ibadetleri yapandır. Ama Allah'ın kulu olamazlar onlar. İslam'ın beş tane şartına endekslenmiş, kilitlenmiş bir din tatbikatı sadece fitneyi ifade eder. İşte hal buysa sevgili kardeşlerim, o zaman bütün insanlar için bir korkunç tuzak söz konusudur. Fitnenin içinde insanlık. İşte Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Öyle bir güne bak ki diyor gelecekte Allah-u Teala, ki bunun kıyamet işaretlerinden birisi olduğu kesinlikle kabul edilmiştir. Duhanın yani fitnenin. Bütün insanları saracak bir azabın insanları kapladığını göreceksin diyor Allah-u Teala. Onlar diyecekler ki, ya Rabbi biz müminleriz, biz sana inananlarız, bizden bu azabı kaldır. Allah-u Teala buyuruyor, birazcık kaldıracağız ama siz gene küfre döneceksiniz diyor. Bu duanın bulunduğu devrede neler olacağını da ifade ediyor Allah-u Teala. Onlara apaçık bir Resulümüz gelmişti diyor Allah-u Teala. O Resul'e öğretilmiş, şeytan tarafından öğretilmiş, şeytandan vahiy alıyor dediler diyor Allah-u Teala. Ve Mecnun, deli ve deli dediler diyor. Biliyorsunuz ki Allah zamandan münezzehtir. Bunun için bırakınız bu dünyada olacak olan olayları, kıyamet gününü bile Allah-u Teala geçmiş zaman olarak kullanıyor. Çünkü Allah'a göre her şey olmuş bitmiştir. O zamanın dışındadır. Ama biz daha insanlar daha uzun süre kıyamete ulaşmak konusunda geçecek zamanlarda hep insanlar var olacaktır. İşte Allah-u Teala bunları söylüyor. Ona diyor, şeytandan vahiy alıyor, şeytan tarafından öğretilmiş dediler diyor. Ona deli dediler diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bir şey daha ifade ediyor. Nerede onlarda ibret almak diyor. İşte böyle bir olay yaşandı Türkiye'de. Allah'ın Resulüne deli dediler. Şeytandan vahiy alıyor dediler. Ve onun bütün insanlığa seslenmesi, Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz gideceğiniz yer mutlaka cehennem olur şeklindeki 3 defa yaptığı açıklama hiç kimse tarafından dikkate alınmadı. Çünkü herkes tuzağa düşmüştü. 4 tane profesör ve bir sunucu, hakimi de, savcısı da, avukatı da bir arada olan bir
mahkeme kurmuşlardı adeta ve de mahkum etmişlerdi Allah'ın Resulünü. Ne oldu sonuç? İşte o Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. ayetlerinde nerede onlarda ibret almak diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin yoksa cehenneme gidersiniz ifadesi hiç kimse de bir tesir icra etmedi. Herkesi buna inandırdılar ve Allah'a karşı hile yaptılar. Ama onların Allah'a karşı yaptıkları hile aslında Allah'ın onlara bir hilesiydi. Çünkü bu olayı yaşayan bütün ülke halkının gözleri önünde cereyan eden bu sonuçlar açık ve kesin şekilde herkes tarafından kabul edildi. Yani o Allah-u Teala'nın Resulüne deli dediler, şeytandan vahiy oluyor dediler ve sözlerinden de hiç kimse ibret almadı. Ne dediler? Deli dediler. Deli olduğunu ispat etmiş oldular. Şeytan tarafından öğretilmiş dediler, şeytandan vahiy oluyor dediler. Ve onun söylediği Allah'a ulaşmayı dileyin, dilemezseniz cehenneme gider ifadesini hiç kimse dikkate almadı. Onun söylediklerinden ibret almadılar. İşte fitnenin duracağı bir noktaya ulaştık sevgili kardeşlerim. Bütün dünya Allah'ın Resulünden bu hakikatleri, hidayeti öğrenecek. İslam'ın 5 şartının insanları kurtarmasının mümkün olmadığını ispat edecek. Şimdiye kadar da defaatle ispat etti. Sevgili kardeşlerim, fitne bu devirde, hidayet çağında yok olmaya mahkumdur. İşte fitnenin yerini hidayet almaya başlamıştır ve hidayet bütün dünyaya buradan yayılacaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, onlar bir tuzak kurdular, tuzağı başarıyla uyguladılar ve herkese Allah'ın Resulü'nün şeytandan vahiy aldığını, deli olduğunu ve

onun sözlerinden ibret alınmadığını neticede ispat etmiş oldular. Aslında bu neyin ispatıydı? Bu olayları yaşayan, kendisine deli denilen, şeytandan vahiy alıyor denilen kişinin Allah'ın Resulü olduğunun bu kesin bir ispatı oldu. Onlar Allah'a karşı tuzak kurdular. Allah'ın Resulü'nün deli olduğunu, öğretilmiş olduğunu ispat ettiklerini düşünerek kurdukları komplo buydu. Başarıyla oynadılar oyunlarını. Ama bu söyledikleri kişinin Allah'ın Resulü olduğunu Allah Teala 14 asır evvel Kur'an-ı Kerim'e ayetleriyle koymuş. Bu bir onların tuzağa düşmesi olayıydı. İşte sevgili kardeşlerim, fitne yok olmaya başlamıştır. Dünyayı saran bu korkunç fitne, Allah'ın dininin üç kitaplı dinde de unutulması, mekanlarından, köklerinden koparılması ve insanların hidayetin dışına itilmesi devri artık sona ermiştir. Artık hidayet devrindeyiz sevgili kardeşlerim. Ve ufuklar aydınlanıyor. Fitne devri tamamlanmıştır. Şimdi hidayet devrindeyiz. Ve hidayetin giriş devresi de tamamlanmıştır. Şimdi hidayetin gelişme devresindeyiz. Artık sevgili kardeşlerim, hidayet olayı kesinlik kazanacaktır. Bütün dünyaya hidayet süratle yayılacaktır. İşte bir Türk İslam Birliği'nin kurulması ve dünyaya Allah'ın nurlarının ulaştırılması bu cümleden olarak gerçekleşecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde daha birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir zikir sohbetinde, mutluluk babında birlikteyiz. Mutluluk. Allah'ın hepinizden istediği yegane şey bu. Allah sizden ne ister? Can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala sizlerden, hepinizden sadece bir tek şey ister. Sizin mutlu olmanız. Kainatta en değerli mahluku olarak yarattığı insanın Allah sadece mutlu olmasını ister. Bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar bu hedefe yöneliktir. Sizleri mutlu kılmanın formülleri verilir hepsinde. Bütün peygamberlerine mutlaka Allah-u Teala şeriat kitabı indirmiştir. Nebilerine indirdiği şey şeriat kitabıdır. Ve mutlaka bu şeriat kitapları bütünüyle mutluluğu içerir. Mutluluğu hiçbir eksiklik bırakmadan tarif eder. Nasıl mutlu olacaksınız? İşte bu sualin cevabını kainattaki son peygambere, son nebiye, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem indirilen son kitap Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla ifade etmektedir. Mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah'ın hepinizden istediği şey bu kadar. Mutlu olmanız. Madde 1. En çok sevilen mahluksunuz. Sizleri o kadar çok seviyor ki cehenneme atmaya sizi hiç

yok diye Allah Teala bizi hop cennetine mi atacak? Tam öyle. Tam öyle. Hop cennetine atacak sizi. İnanılmaz gibi görünüyor öyle değil mi? Hı? Sevgili kardeşlerim, nasıl görünürse görünsün, realite bu. Allah Teala sizin doğru posta cennete girmenizi istiyor. Ve bunun için de sizleri o kadar çok seviyor ki bir tek talebiniz, bir tek dileğiniz Allah için yeterli. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Bizi ilk defa dinleyenler, hadi be sen de diyeceklerdir şimdi. Yani olur mu bu? Bir tek dilek, arkasından da cennet. Doğru posta cennet. Olur. Hele dediğimi söylerseniz, Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlaka olur. Allah'ın muhtevasında, sizlere sunduğu muhtevada hiç boş yok sevgili kardeşlerim. Hiç boş yok. Sevgili kardeşlerim, eğer hal böyleyse Allah Teala sizi bir tek dileğinizle o muhteşem cennetine alacaksa, sonsuza kadar sizi orada mükafatlandıracaksa ve bunu bir tek dileğiniz karşılığında yapacaksa, sonsuz bir hayat, milyarlarca sene o cennette hem de hiç ihtiyarlamadan yaşamak sevgili kardeşlerim. Hani filmler vardır, romanlar vardır, Aba hayat suyu aranır. Sonsuz hayat veren su. O sonsuz hayat zaten herkesin. Bunun için su aramaya falan gerek yok. Zaten sonsuza kadar yaşayacaksınız. İşte probleminiz orada. Sonsuza kadar yaşantınızı cehennemde de geçirebilirsiniz. Cennette de geçirebilirsiniz. Ve iki tane uçak kalkar. Birisi, bu uçak insanları cennete götürür diye hazırlanmış. Allah Teala Kur'an-ı Kerim ile ilan veriyor uçağına. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse bu uçağa biner. Bu uçak onu doğru cennete götürür. İkinci uçak, kim bana ulaşmayı dilemezse onun da gideceği yer cehennemdir diyor Allah Teala. İkisi de gittikleri yerde ebediyen kalırlar diyor. Cennete giden Allah'ın cennetinde ebediyen kalır. Cehenneme giren Allah'ın cehenneminde ebediyen kalır. Şimdi eğer Allah Teala böyle söylüyorsa, bir tek dileğiniz benim sizleri cennetime ulaştırmam için bana yeterlidir diyorsa Allah Teala, milyarlarca sene orada Allah'ın cennetinde bütün güzellikleri yaşayacaksınızsanız, sonsuz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bu Allah Teala'nın sizleri ne kadar çok sevdiğini göstermez mi? Hayatınız bitmiyor. Öldünüz. Öldüğünüz zaman hayatınız bitmiyor. Kıyamet günü yeniden canlandırılacaksınız. Hayat, zaman sizin yaşamakta olduğunuz günlere geldiğinde siz yeniden canlı olacaksınız zaten. Kim hangi yaşta olursa olsun netice değişmez. Sonsuz hayat, bugünkü ölümünüzle yarınki dirilişiniz arasında, size sorarlarsa kıyamet günü uyandığınızda ne kadar kaldınız uykuda ya da mezarda filan diye, sizin söyleyebileceğiniz söz yarım saat, belki ondan biraz daha fazla sözü olacak. Yani hayatınız kaç yaşında ölürseniz ölün devam edecek.

Bitmeyecek. Uzun yaşamış adam, 100 sene yaşamış, 130 sene yaşamış. Öteki de 5 yaşında ölmüş. Netice değişmez. İkisi için de hayat sonsuza kadar devam edecektir. Hem de yarım saatlik bir aradan sonra. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu yüce Rabbimiz, anlamıyor musunuz sizi ne kadar çok seviyor? Ne diyor, ne diyor? Diyor ki, bütün göklerde, bütün yerlerde, arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım. Sizlerin emrine amade kıldım. Ey insanlar diyor. Bütün gökler, 2,5 milyar galaksi, her galakside 2,5 milyar yıldız. Yuvarlak rakamlar bunlar ama astronotların söylediği, astronomların söylediği. Hep bu iki kelimeyi birbirine karıştırırım sevgili kardeşlerim. Astronotla astronom. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ben size kısaca sorayım. Siz mutlu olmayı istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Bana onu söyleyin. Reçete, Allah'ın reçetesi orada, Kur'an-ı Kerim'de. Uzun lafın kısası, Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Dilemeyen de mutlaka cehenneme girer. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Diyor ki, biz Resullerimizi beaz ederiz, hayata getiririz. Her kavimde hayata getiririz. Beaz ederiz, vazifeli kılarız. Niçin kılarmış? Amin olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye. Neyle? Cennetle müjdelesinler diye. Yollarına devam ederlerse dünya ile de müjdelesinler diye. Cennet saadeti ve dünya saadetiyle müjdelesinler diye. Ama amene olmayanları, Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri uyarsınlar diye diyor Allah Teala. Her şey bu kadar basit bir terazide, dengede. Sevgili kardeşlerim, halk arasında dolaşan palavralara sakın inanmayın. Allah Teala'nın söylediği şey Kur'an'ın bütününü oluşturur. Ve Kur'an bu kadar basit, bu kadar sade bir şekilde kim Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın cennetine girer diyor. Kim dilemezse mutlaka cehenneme gider diyor. Öyle mi diyor? Negatiften başlayalım. Hı? Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? Gelin beraberce bakalım. Hadi yaklaşalım Kur'an-ı Kerim'e. İnnellezîne lâ yercûne likâena ve radu bil hayâtet dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezîne hüm an âyâtina gâfilûn. Ülâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksebûn. Ne diyor Allah Teala, ne diyor? Diyor ki onlar ki muhakkak onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize mülaki kılmayı, ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah Teala. Ve diyor ki onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Efendim ne diyormuş?
onların gidecekleri yer ateştir diyor. Kim bu insanlar? Hataları ne? Kabahatleri ne? Kabahatleri çok basit. Allah'a ulaşmayı dilememişler. İnsanların aklına hep şunlar geliyor. O kadar çok ibadet var. Bunların hepsini yapmayan adam Allah'ın cennetine girer mi? Girer. O zaman Allah'a ulaşmayı dilememiş adam ama hayatını ibadetle geçirmiş. O adam cehenneme mi girecek yani? Evet sevgili kardeşlerim. Cehenneme girecek. İnsanlar Kur'an'dan adım adım sapmışlar sevgili kardeşlerim. Kur'an'ı unutmuşlar, kendilerine yeni bir din oluşturmuşlar. Kur'an-ı Kerim'i torbalayıp duvara asmışlar bir de çivi çakıp. Sonra Kur'an Allah'ın 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme yazdırdığı o muhteşem kitap, indirdiği o muhteşem kitap, özellikle kitabın kurtuluşa mütalik hükümleri şeytan tarafından insanlara unutturulmuş. Şimdi biz böyle söylediğimiz zaman bir kısım insanlar diyorlar ki hadi canım sen de sahabenin bile 10 tanesini Allah Teala cenneti nasip kılacak. Geri kalanların nereye gideceği meçhul. Bizim gibi garibana Allah Teala cennetini nasip eder mi hiç? Böyle bir şey mümkün değil. Biz de diyoruz ki böyle bir şey mümkün. Hepiniz için bir tek dileğinizle Allah'ın cenneti. Hı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın kulu olur ve Allah'ın müjdelerine, cennet müjdesine de, dünya müjdesine de muhatap olur. Ciddi mi? İşte sahabeye misal veriyor Allah Teala. Zümer 18, affedersiniz 17, diyor ki وَالَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor sahabe, şeytana, tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Öyleyse bu müjdenin hem cennet saadeti hem de dünya saadeti olduğunu nereden anlıyoruz? Çok açık bir şekilde Allah-u Teala Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde şöyle söylüyor. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayatet dünya ve fil ahirete. Diyor ki Allah Teala o Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amenu olmuşlardır. Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır diyor Allah Teala. Ne yapmışlar? Amin olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hem dünya müjdesini hem cennet müjdesini almışlar. Ama hani demin
Allah sizi cennetine alır diyorduk. Dünya saadetinden bahsetmiyorduk. Tamam, şimdi sırası geldi. Sevgili kardeşlerim, dünya saadeti bu dünyada kazanılır ve yaşanır. Cennet saadeti bu dünyada kazanılır ama kıyametten sonra yaşanır. Öyleyse muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? En güzel şeyleri görüyoruz. Allah Teala ne diyor? O Allah'ın evliyası var ya, onlar takva sahipleridir diyor. Takva sahibi kim? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilediği anda takva sahibi olmuştur. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Bu kişi takva sahibi olmasaydı korkacaktı ve mahzun olacaktı. Yani cehennemden kurtuluşu ifade ediyor amini olmak. Amin olan kişi Allah'ın bir güzelliğinin sahibidir sevgili kardeşlerim. Amin olan kişi takva sahibidir. Takva sahibi olursa ne olmuş yani? Yani gideceği yer cennet olmuş. İşte Allah Teala Ali İmran suresinin 15. ayet-i kerimesinde cenneti takva sahipleri için hazırladık diyor. Cennet takva sahiplerinin gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ali İmran suresi 198. ayet-i kerime gene aynı olay. Takva sahipleri cennete gireceklerdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer Allah'ın cennetidir. Kaf suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzufetül cennetil muttakin gayri vahid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Haza ve tuadune. İşte size vaat edilen şey budur. Cennettir. Yani buyurun cennetinize girin diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi cenneti hak etmiştir. Ama Yunus suresinin 62. ayet-i kerimesi ne diyordu? Onlara dünya 63. ayet-i kerimesi onlara dünyada da cennette de mutluluk vardır diyor. Öyleyse cennete gidecekler tamam. Ya dünya mutluluğu? Dünya mutluluğu da onların sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 5-6 aylık bir ömrün sahibi ise Allah Teala o kişiyi mutlaka dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Buraya kadar Allah'ın garantisindesiniz. Mutlaka dünya saadetinin yarısı sizin olur. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman cehennemden kesinlikle kurtuluşu garanti ettiniz. Allah Teala bu talebi sizde görür. Derhal rahim esmasıyla tecelliye başlar. Bu tecelli size 7 tane furkan verilmesine sebebiyet verir. Allah Teala gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Görme hasınızın üzerindeki kışaveti kaldırır. Yani bir nevi mühür onu kaldırır. Kulaklarınızdaki vakrayı alır, işitme hasınızın üzerindeki mührü kaldırır. Kalbinizdeki ekinneti alır, kalbinizin mührünü açar. 6 oldu. Görme konusunda 2, işitme konusunda 2, idrak etme konusunda 2 tane hediye aldınız. Allah-u Teala'dan 2'şer tane furkan aldınız. Görme konusunda doğruyu yanlıştan ayırt etmek üzere, işitme konusunda görmeyi doğruyu yanlıştan ayırmak üzere,
idrak etme konusunda doğruyu yanlıştan ayırmak üzere Allah Teala size 6 tane furkan verdi. Ve bunu tamamladıktan sonra da nefsinizin kalbindeki ekineti almıştı. Yerine ihbatı koyar 7. furkan. Ne olur o zaman? 7 tane furkanın her birinde size dereceler verir Allah Teala. Pozitif dereceler. Hayır, bir şey yapmadınız. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediniz. Yaptığınız şey bu kadar. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, takva sahibi olun. Allah Teala size furkanlar versin. Ve böylece gideceğiniz yer cennet olur. Ve günahlarınızı örtsün diyor Allah Teala. Eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı diler de takva sahibi olursanız, Allah Teala size furkanlar verir ve günahlarınızı örter. İşte 5., 6. ve 7. basamaklarda 7 tane furkan alırız Allah Teala'dan. 7 furkan. Ve 7 furkanın her biriyle günahlarımızın bir kısmı örtülür. 7. furkanda günahlarımız tamamen örtülmüştür. Yani günahhanesinde kırmızı rakamlarla görünen A kadar günahın karşılığında sevaphanesinde yeşil rakamlarla görünen aynı miktarda derecat göreceksiniz. Günahlarınızda sevaplarınız birbirine denk gelecek Allah'ın koyduğu rakamlar itibariyle. Ama onun ötesinde de sevaplarınız var. İşte günahlarınız kadar sevap ilave edildiği için size sevaplarınız, zaten bir miktar sevabınız mutlaka var olduğu için sevabınız günahlarından fazla olan bir insan olursunuz. Bunun neticesi ne olur? Bunun neticesi Allah'ın güzelliklerini yaşamanızdır. Bunun neticesi Allah'ın cennetine ehil olmanız demek. Kim Allah'ın cennetine girer? Sevapları günahlarından fazla olanlar. Kim cehenneme gider? Günahları sevaplarından fazla olanlar. İşte Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi. Kimin sevapları kıyamet günü mizanlar kurulur, kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla olursa, onlar felaha erenlerdir. Gidecekleri yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Ve Müminin 103, kimin de günahları sevaplarından fazlaysa, onların gidecekleri yer cehennemdir. Ebediyen cehennemde kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bu dizaynda Allah'ın size yardımı burada biter mi? 7 tane furkan vermekle. Hayır, bitmez. Daha başlangıcındasınız konunun. 5-6 dakika içinde siz Allah'ın sizlere verdiği furkanla sevapları günahlarından fazla olan birisi oldunuz bile. Ertesi gün ölseniz gideceğiniz yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Cehennemden kesin olarak kendinizi kurtardınız. Ama 5-6 aylık bir ömrünüz varsa cehennemin daha üst, affedersiniz, cennetin daha üst katlarına rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Çünkü eğer sağ kalırsanız Allah Teala size imanı sevdirecek, fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterecek. Sizin Allah'ı, etrafınızdaki insanları sevmenizi mümkün kılacak. Namazı, orucu, zekatı, haccı, kelime-i şehadeti ve özellikle zikri sevmenizi sağlayacak Allah Teala. Dikkat edin ki Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım diyor. Ve Allah'ın katında söz değiştirilmez diyor Allah Teala. Allah'ın
Allah'ın katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hilaf olmaz. Öyleyse Allah Teala söz vermişse bu sözü vermiştir. Ne demiştir? Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü. Allah dilediğini kendisine seçer. Sonra ve yehti ileyhi men yunib. Ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır. Onları Allah kendisine mutlaka ulaştırır. Yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bundan sonra ne yapıyor Allah Teala? Bundan sonra kalbinize ulaşıyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince size verdiği o 7 tane furkanın ötesinde Allah Teala sizin kalbinize ulaşıyor. Tegavün suresinin 11. ayet-i kerimesi gereğince Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa, o kişi, amin olan kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Onun kalbine ulaşır Allah Teala. Niçin ulaşır? Kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmek için. İşte burada Allah Teala'nın bir dizaynını görüyoruz sevgili kardeşlerim. Allah o kişinin kalbini Allah'a çeviriyor. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesi gereğince nasıl diyor Allah Teala, kıraç topraklar Allah'ın rahmetine hasretse, o rahmete karşı huşu duyanlarsa, Allah'ın rahmetine karşı huşu duyanlarında Allah onların kalplerini Allah'a çevirir diyor. İşte böyle bir dizayndan sonra Allah'ın yaptığı şey göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açmaktır. Artık bunu hak ettiniz. Allah Teala bir nur yolu açıyor göğsünüzden kalbinize. Bunların hiçbiri için siz bir şey yapmıyorsunuz sevgili kardeşlerim. Siz bir tek şey yapacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz zaman bunların hepsi size birer birer Allah Teala tarafından teslim edilecek. Dilediğiniz anda cennetin birinci katını elde ettiniz. İlk katı mutlak olarak sahibisiniz. Ondan sonra Allah Teala göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açıyor. Diyor ki Femen yuridullahu en yehtiyehu yeşra sadrehu lil-islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü İslam'a teslimi açar. Göğsünüzden kalbinize nur yolu açılıyor. Sonra zikir yapıyorsunuz. Allah'tan gelen rahmet, fazla selavat göğsünüze, göğsünüzden kalbinize ulaşıyor. Kalbinin içine Allah'ın rahmeti ve fazlı girmeye çalışıyor ama bunlardan yalnız rahmet girebiliyor. Fazlın nefsinizin kalbine girmesi için içeride bir manyetik alanın oluşması lazım. O henüz yok. Nefsinizin kalbine Allah'ın rahmeti girmeye başlıyor. 11. basamaktasınız. 12. basamakta bu rahmetin miktarı %2'ye ulaşır, huşu sahibi olursunuz. 13. basamakta da
Allah'a ulaşmayı dileyen bir hüviyetin sahibi olursunuz. Allah Teala burada on üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dileyen kişiye bir imkan verir. Allah'tan irşat makamını sorarsa Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. O kişiye Allah Teala namaz sevgisini verir, oruç sevgisini verir, özellikle zikir sevgisini verir, bütün ibadetleri sevdirir. İbadetler o kişi için angarya değildir artık, bir zevktir. O zevki sık sık yaşamak ister, kalbi sürurla dolar kişinin, huzur içinde olur. Ve bu insan Allah-u Teala'nın hacet namazıyla mürşidini sorduğu zaman onun için basamakta Allah ona mutlaka mürşidini gösterir. İşte sevgili kardeşlerim, mürşidine ulaştı kişi, tabi oldu. Ne olur tabi olursa başının üzerine devrin imamının ruhu gelir, yerleşir. Bu noktada kişi ikinci kat cennetin sahibi olmuştur. Kalbinin içine Allah imanı yazar. Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesi gereğince. Ruhu vücudunu terk edip Allah'a doğru yola çıkar. Mü'min Suresinin 15. ayet-i kerimesi gereğince. Sevgili kardeşlerim, Kur'an kainatın en paha biçilmez hazinesidir. Hiçbir şeyle mutluluğunuzu yaşayamazsınız. Fakat Kur'an bunuza temin edecek olan bütün faktörlerin mutlak sahibidir. Kur'an bir Furkan'dır. Doğruları da gösterir, yanlışları da gösterir. Doğruları emreder, yanlışlardan men eder. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Bu noktadan itibaren siz namazlarınızı kılacaksınız. Bir zevk olarak oruçlarınızı tutacaksınız tabiyetten sonra. Hayır, açlık duymayacaksınız. Her perşembe günü oruç tutacaksınız ama açlık duymayacaksınız. Ramazan ayında da aynı güzelliği yaşayacaksınız. Allah'ın orucu niçin vücuda getirdiğini yaşayarak öğreneceksiniz. O oruç tuttuğunuz günlerdeki büyük zevki, hafifliği yaşayacaksınız. Oruç tutmak bir zevktir sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala açlık hissettirmediği takdirde o bir zevktir. O zevki yaşamalısınız. Başkalarından farklı insanlar olun. Osmanlı'nın torunları olduğunuzu unutmayın. Bu sizlere anlattıklarım var ya, bundan asırlarca evvel 15. asır, 16. asır, 17. asır, ...14. asır da buna dahil, Osmanlı bir cihan hakimiyeti sahibiydi. Ve bunu bütünüyle Kur'an-ı Kerim'i yaşayan Osmanlı tebaasına borçluydu Osmanlı İmparatorluğu. Bir imparatorluktu. Akdeniz'i bir Türk gölü haline getirmişlerdi. Akdeniz'in etrafı Osmanlı'ydı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün güzellikler Allah'ın sizin için
hedef tayin ettiği hususlardır. Hepinize cennetini vermeye hazırdır. Dünya saadetini vermeye hazırdır. Sonra ne olacak? Mürşidinize ulaştıktan sonra ne yapacaksınız? Zikir yapacaksınız. Zikir yapınca Allah'ın nurları gelecek. Rahmetle, fazl-ı rahmetle, selavat göğsünüze. Allah'ın göğsünüzden kalbinize açtığı yolu takip edecektir. Kalbinize ulaşan rahmetle, fazl-ı ve rahmetle, selavat kalbinizi tamamen dolduracaktır. Kalbinizin dolabilmesi için, bunlarla dolabilmesi için kalbinizin evvelki muhtevasının kapı dışarı edilmesi gerekir. Bu güç kalbinize giren rahmet lefaz ve rahmetle salavat nurlarında mevcuttur. Bütün karanlıkları sürüp atarlar kalbinizden dışarı. Kalbiniz %100 Allah'ın nurlarıyla dolar. Zikir yaptığınız sürece bu sebeple yanlışlık yapamazsınız. Kimsenin kalbini kıramazsınız. İnsanlara kötü davranamazsınız sevgili kardeşlerim. Herkesle uyum içinde bir gün geçirirsiniz. Zikir yaptığınız sürece, zikrin devamı süresince daimi zikrin sahibi olan kişi hangi duyguların sahibi ise siz de aynını yaşarsınız. Hiç kimseye karşı kin oluşmaz içinizde, nefret oluşmaz. Bütün güzellikleri yaşarsınız sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Unutmayın, mutlu olmak için yaratıldınız. Yaratılışınızın gayesi budur. Öyleyse ne olacak? Zikir yapıp da kalbinize bu nurlar gelirse ne olur? Allah-u Teala kalbinize iman kelimesini yazmıştır. 12 tane ihsanla mürşidinize ulaştığınız zaman, tabi olduğunuz zaman 7 tane de nimet alırsınız Allah-u Teala'dan. Devrin imamın ruhu başınızın üzerine gelir. Kalbinizin içine iman yazılır. Bu iman kelimesi kalbinize ulaşan nurlardan rahmet, fazl ve salavatın fazıllarını kendisine çekme yetkisinin sahibidir. Nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla dolmaya başlar. Sevgili kardeşlerim, nefsinizin kalbi Allah'ın nurlarıyla ne zaman dolar? Zikirle dolar. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katına gelen bu nurlar kalbinize girer. Fazıllar iman kelimesine yapışmaya başlar. İman kelimesinin manyetik alanıyla fazılların manyetik alanı birbirine terstir. Bu sebeple birbirlerini çekerler ve fazıllar sabit olan iman kelimesinin etrafında ona yapışarak toplanmaya başlar. Bu kalbinizin nurlar tarafından işgalidir. Kapkaranlık olan, sadece %100 afetlerden oluşan nefsinizin kalbinin Allah'ın nurları tarafından işgal edilmeye başlamasıdır. İlk %7 nur nefsinizin kalbinde oluştuğu zaman nefse emaredesiniz. Ruhunuz birinci gök katına ulaşır. Allah'ın garantisi altındasınız hala. İkinci defa %7 fazıl birikimi, başlangıçta %2 rahmet birikimi zaten olmuştu. Nefsi levvamedesiniz, ruhunuz ikinci gök katına ulaşır. Bir daha %7 fazıl birikimi. Üçüncü gök katındasınız, nefsi mülhimedesiniz. Ruhunuz üçüncü gök katına ulaşır. Dördüncü defa %7 nur birikimi. Nefsi mutmainedesiniz. Kalbiniz mutmain olmuştur. Hırsınız kaybolmuştur. Sahip olduğunuz şeyler size yeterli görünmeye başlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım.
İşte böyle bir hayat yaşarsınız. Sonra daha çok zikredeceksiniz. Beşinci gökyatına ulaşacak ruhunuz. Allah'tan razı olacaksınız. Altıncı gökyatına ulaşacak ruhunuz. Allah da sizden razı olacak. Yedinci defa %7 fazıl birikimiyle 7 tane gök katını geçen ruhunuz, 7. gök katının soldan sağa doğru 7 tane alemini geçecek ve Sitetil Münta'ya ulaşacaktır. Sitetil Münta'dan da dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatına ulaştığı zaman ...21. basamaktasınız. Ve ruhunuz Allah'ın zatında yok olur. 22. basamak. Allah'ın size verdiği söz buraya kadar sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları mutlaka kendisine ulaştırır diyordu Allah Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde. Kendisini düşünü yaptı ve ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Nefsinizin kalbinde ne oldu? %2 rahmet birikti, rahmet nuru. %49'da 7 tane %7 fazla birikti. Toplam %51. Nasıl bir değişiklik oldu nefsinizin kalbinde? Nefsinizin kalbinde başlangıçta %100 afetler vardı. Afetlere tesir edebilense ruhunuz değildir, nefsinizdir. Afetlere tesir edebilen, nefsinizin kalbindeki afetlere tesir edebilen tağuttur, insan ve cin şeytanlar. Onlar bu konuda nefsinizin kalbindeki afetlere tesir etmek için bir gayret sarf etmezler. Bu gerekmez. Neden? Çünkü nefsinizin kalbindeki afetler zaten ona göre programlanmıştır. Bütün afetler, %100 afetlerle olan nefsinizin kalbindeki bütün afetler, öfke, kin, kıskançlık, haset, iptilalar, isyan, düşmanlık, bunların hepsi afetlerdir. Bu afetler zaten Allah'ın bütün emirlerine mutlak karşı çıkan, yasaklarını ise mutlaka yapmak isteyen bir özellikle yaratılmışlardır. Ve siz Allah'ın yoluna girmeden evvel nefsinizin afetlerine tabi olursunuz. Şeytan size sadece onları biraz süslü gösterip sizi o istikamete yönlendirir. Bunun için size emretmesi, size zor kullanması gerekmiyor. Çünkü nefsinizin bütün afetleri zaten şeytanın emrettiği şeylerin tam yapısında. Yani Allah'ın emrettiklerini mutlaka yapmamak ister nefsinizin afetleri. Ona göre programlanmıştır. Yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek ister. Ona göre programlanmıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir ortamda devamlı günah işlersiniz. Her günahtan sonra, yanlış yaptığınız her yanlıştan sonra, her başkasının kalbini kırışınızda bir huzursuzluk sizi mutlaka kaplar. Allah size azap eder. Fizik vücudunuza bir azaptır bu. Ruhunuz da nefsinize huzursuzluk verir, sıkıntı verir. İşte bu yaşadığınız azap sebebiyle her başkasının kalbini kırdığınızda, her yanlış davranışınızda, Allah'ın emirlerini yapmamanızda huzursuzluğu yaşarsınız. Sıkıntıyı yaşarsınız. Siz mutsuz bir insansınız. Allah neyi emretmişse onu asla yerine getirmeyen, yasak ettiği fiilleri ise hep işleyen bir insan düşünün. İşte o Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkestir. İşte onlar o insanlardır ki onlar Allah'a ulaşmayı dilemezler.
Nerede Allah'ın sevmediği insanlar varsa onlar mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Dileseler de ne olacaktı? Dileselerdi çok başka bir şey olacaktı sevgili kardeşlerim. Ne olacaktı? Dileselerdi onlar Allah'ın o dizaynına sahip olacaklardı ki orada o dizaynda mutluluk oluşacaktı onlar için. Buraya ulaştıkları zaman, 21. basamağa ulaştıkları zaman nefslerinin kalbindeki nurlar sıfırdan %51'e çıkıyor. Yani nefslerinin kalbinin artık yarısından fazlası nur. Nefslerinin kalbini %100 kaplamış olan ve o devre boyunca şeytanın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri, Allah'ın yasak ettiği fiilleri işleyen, emrettiklerini ise yapmayan nefsinizin afetleri %100 iken şimdi %49'a düştü. Ne oldu? Şeytanın üzerinizdeki hakimiyeti büyük ölçüde azaldı. İşte böyle bir dizayn sevgili kardeşlerim nereye ulaştırır sizi? Allah'ın güzelliklerinin yarısına. Aslında çok daha öteye ulaşmanız lazımdı. Neden? Çünkü ruhunuz baştan aşağı hasletlerle donanmıştır. %100 Allah'ın emirlerini yapmak isterler, yasak ettiği fiilleri asla yapmamak isterler. Nefsinizin afetleri ise bunun tersiydi. Allah'ın emirlerine mutlaka isyan eden, yasak ettiği fiilleri ise mutlaka işlemek isteyen bir özellik taşırlardı. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bütün güzellikler hepsi sizde sevgili kardeşlerim. Yaşamak sizin de hakkınız. Mutlu olmak kim olursanız olun sizin de hakkınız. Ama bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Güzele dönmek mecburiyetindesiniz. Ay çiçeklerini hatırlayın. Ay çiçekleri güneşin doğduğu tarafa bakarak sabaha ulaşırlar. Güneş ışınları ne taraftan gelirse ay çiçekleri o tarafa döndürmüşlerdir yüzlerini. Ve güneşin seyri boyunca doğudan batıya doğru bir dönüşün sahipleridir. Onlar güneşten nur alırlar. Güneşin ışınlarını emerler. Ve böylece gelişirler. Siz de aynı şeyi yapın. Zikirle Allah'tan nur alın. Nefsinizin kalbine yerleştirin onları. Her geçen gün nefsinizin kalbi daha aydınlık, daha aydınlık, daha aydınlık olsun. Nefsinizin kalbinin yarısından fazlası aydınlanıncaya kadar olan devre Allah-u Teala tarafından size bedava sunulur. Bir hiç karşılığı, bir talebinizin karşılığı ve ruhunuz Allah'a ulaştığı an üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, birinci kat cennet sizindir. İrşat makamına ulaştınız, 14. basamakta tabiyetinizi gerçekleştirdiniz. 12 tane ihsanla 7 tane de nimet alarak ikinci kat cennetin sahibi oldunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennetin sahibi oldunuz. Nefsinizin kalbindeki nurlar Allah'ın zatına ulaşan ruhunuzun, Allah'ın veçhine ulaşan ruhunuzun Allah'ın zatında yok olmasıyla %51'den 60'a doğru yükselir. Ne zaman nefsinizin kalbindeki nurlar %60 olursa o zaman Allah-u Teala size bir taht ihsan eder indi ilahide Allah'ın katında.
Yunus ve la mekana kavm olmak diyor. Mekansızlığın ahalisinden olmak, halkından olmak diyor. Taht sahibi olmak. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, bu kadar güzelliği Allah Teala bu en çok sevdiği kuluna, insana vermiş. Hiçbir cinin ruhu yoktur ki Allah'ın katına ulaşsın da Allah'ın katında huzur namazına iştirak edebilsin. Allah'ın katında bir tahtı olsun. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, o kadar gönülden istiyoruz ki bu kadar güzelliği sizlerin de yaşamasını. Allah kalbimizi biliyor sevgili kardeşlerim. Sizin için yaşıyoruz. O güzellikleri sizleri oraya ulaştırmak istikametinde, o güzellikleri yaşamanız istikametinde size yardım edebilmek ateşiyle, o aşkla, o şevkle yaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Allah'ın bize emri budur. Hepinizin kurtuluşu. İşte o devrin içindeyiz. Bu kurtuluşun adına Allah Teala hidayet diyor. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ruhun o kişi yaşarken Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ve hidayet çağının içindeyiz sevgili kardeşlerim. Hepinizi hidayete davet ediyoruz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya unutmayın. Bu sizin hem hakkınızdır hem de vazifenizdir. Vazifenizi yapmak hakkının sahibisiniz. Ama yaparsanız Allah'ın üçüncü kat cennetini mutlaka kazanırsınız. Nefsinizin kalbindeki nurlar %50'yi açtığı için de dünya saadetinin en az yarısına mutlak olarak sahip olursunuz. Sevgili kardeşlerim, işte böyle. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Sizleri o kadar çok seviyoruz ki. Sadece sevgiye dayalı bir dünyada Allah için gelin, el ele, gönül gönüle Allah'a gidelim. O hepimizin dertlerinin dermanıdır. Problemlerimizin çaresidir. O her şeyimizdir. Ve bizim sahibimizdir. Hamdolsun ki sahibimiz var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Büyük Hadron Çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'ın meşhur enerji formülü doğru, E=mc² ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِلَّذ۪ينَ كَفِرْ اَنَّ سَمَوَاتَ وَالَّذَا كَانَتْ اَرَتْكَنْ O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşı nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3'te karşı olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 da karşıtı elektron 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıtı elektron 3676 tane elektrondan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10^-13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor. Ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında

ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında, göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha maassalavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutlu konumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz, İptila ve meziyetler. İptila, nefsimizin 19 afetinden bir tanesi. Meziyetler veya faziletler ruhumuzun 19 hasretinden bir tanesi oluyor. Evvela insanın yaratılışına beraberce bakalım. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Allah Teala bu zahiri aleme ait olan bir fizik vücutla, Allah Teala berzah alemine ait olan bir nefsle, Allah-u Teala zatından üfürdüğü bir ruhla bizleri üç vücutla mücehaz kılmış ve bize serbest irade vermiş. Cüz-i irade ve aklın kumandasında bir hayatı yaşamamızı emrediyor. İşte Allah-u Teala iblisi huzurundan kovup dünyaya gönderirken Adem Aleyhisselam'ı da ve eşini de cennetine koyuyor. Ama cennette olan Adem Aleyhisselam ve eşi Allah Teala ona diyor ki bu ağaçtan yeme. O onu yasak kılıyor. Ve dünyaya gönderdiği şeytanın da sana bir düşman olduğu ifade ediyor. Ama o yasak olan fiili işliyorlar. Şeytan onlara tabi vesvese veriyor. Şeytan nefsin 19 afetine %100 tesir ediyor. İşte Bakara suresinin 36. ayet-i kerimesi ve Hicr suresinin veya Taha suresinin 121. ayet-i kerimesi. Bakara 36, Taha 120 ve 121. Evet, gördüğünüz gibi Taha 120'de Fezvesu ileyhi şeytanu Şeytan ona vesvese verdi. Kale ya Ademu sana ebedilik ağacına ve sona ermeyecek bir saltanata delalet edeyim mi? Ondan sonra o yasak fiili onlara işlettiriyor. Allah'ın yeme dediği ağaçtan yiyorlar. Bunun üzerine ikisi de o ağaçtan yediler. İkisinin de edep yerleri kendilerine açıldı. Ve cennet yapraklarından örtülmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Yani yasakladığı ağacı yasağa uymayarak asi oldu. Allah Teala nasıl daha evvel iblis secde emrini yerine getirmeyerek Allah'ın huzurunda kovulduysa Adem Aleyhisselam da yasağı çiğneyerek cennetten yeryüzüne indirildi ve Taha 123'te ikisine de hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek.

0: kim hidayetime tabi olursa o delalette kalma şakirlerden olmaz. Hani iblis Allah'ın secde emrini yerine getirmeyerek Allah'ın huzurundan kovuldu. Adem Aleyhisselam eşi de Allah'ın yasağını çiğneyerek cennetten yeryüzüne indirildi. Ve yeryüzünde ikisi birbirine düşman. İnsanların iki tane düşmanı var. Birisi şeytan, diğeri de nefs. İşte nefsin 19 afetinden bir tanesi iptilalar. Ruhun da 19 afetinden bir tanesi de faziletler, meziyetler. Vallahi Teala bizden nefsimizin 19 afetinden temizlenmemizi, yerine 19 fazileti yerleştirmemizi istiyor. Maide 90-91'de şeytanın bizi alışkanlık haline getirdiği kötü amellerden bahsediyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysir vel ensabu vel ezamu rüsünün amele şeytan. Ve şeytanın pis amelidir. 91'de şeytan bunlarla içki ve kumarla sizi birbirinize düşman kılmak ve sizi zikirden ve namazdan alıkoymak istiyor. Nefsin 19 afetinden bir tanesi dediğimiz gibi kötü alışkanlıklar, iptilalardır. Bir şeyin bizde iptila haline gelebilmesi günlük rutinlerle tekrarı şeklinde oluyor. Bir saatlik bir tekrar kişiyi bir şeye alıştırıyor her gün. Ama 3 saatlik bir tekrar kişiyi tiryaki yapıyor. Daha ötede üst seviyede bir tekrar, 12 saatten fazlaki bir tekrar kişiyi bağımlı hale getiriyor. İptilalar da neredeyse 24 saat aklından çıkmayan bir muhteva, o bir iptiladır. İşte iptilalar, Allah'ın yasak ettiği şeylerin kişiyi esir alması, alışkanlık peyda etmesi, öyle bir alışkanlık peyda etmesi ki kişinin bu alışkanlıktan her şeye rağmen vazgeçememesi halidir. İçki ve kumar iptilası bu. Meziyet ise ruhun hasretlerinden kullanma alanına girmiş olanlardır. Yani meziyet bir insanın Allah'ın emrettiği gibi davranabilme özelliğini isabet etmesi demektir. Kişi hangi hasretleri kullanabiliyorsa o seviyedeki bir meziyetin sahibi olur. Örneğin yalan söylemekten kaçınmak. İkinci sual, iftiralar zamanla insanın fıtratını değiştirir mi? Rum 30'da Allah-u Teala herkesi hanim fıtratıyla yarattığını buyuruyor. Ve Rum 31'de hanim fıtratıyla yarattıran insanın takva sahibi olarak 7 safa İslam'ı yaşaması emrediliyor. Zümer uyanında başlangıçta şeytanın kulu ve dostu durumda olan insanların bir dilekle bundan kurtulduğunu Rabbimiz beyan ediyor. İnsanlar Allah'ın kendilerine verdiği fıtratta hangi afetlerin, hangi iptilaların sahibi olurlarsa olsunlar, hepsi hesap edilerek onlara dağıtılmıştır. Ve herkesten Allah-u Teala aynı neticeyi bekler. Allah-u Teala herkese akıl vermiştir. Herkes için bütün güzellikler hazırdır. Aklın ışığı altında bütün farklı karakterdeki insanların aynı performansı göstermeleri ve Allah'ı dilemeleri gerekir. Aklını kullanan cennet saadetinin de dünya saadetine sahip olur. Kendine verilen fırsatı kullanmıştır. Ulaşmayan kendisine bu yetki verildiği halde o yetkiyi kullanmayandır. Öyleyse cezalanmayı bu sebeple hak etmiştir. Örneğin irade tercih yapabilme hakkı Allah-u Teala Bakara 256'da dinde zorlama yok ama dinde irşat yoluyla gayrını beyan etmek, tebliğ etmek var. Kişiye bu tebliğ yapıldıktan sonra eğer kişi tağutu inkar eder, Allah'a iman eder, Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman Allah-u Teala onu mutlak surette mürşidine ulaştırıyor. Demek ki tamamen kişinin doğru tercih yapması. Başlangıç noktasında herkes delalette ama Delalette olan bu insanlardan kim Allah'a ulaşmayı diler, hidayeti tercih ederse, o zaman Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. O sebeple ey insanlar, hepiniz delalettesin, hidayeti erdirdikler müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Kişi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve insanlar, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranıza da haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. Allah razı olsun. Hepimizden Allah-u Teala yaşamamızı isteyen 7 safa İslam. 7 safa İslam'a bakacak olursak ne görüyoruz? 7 safa İslam. Başlangıç noktasında Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ayetlerine iman etmiştir. 7 safa İslam. Rum 53, Nem suresinin 81. ayet-i kerimesi. Daha sonra ikinci safa İslam, kişi mürşidine teslim oluyor. Üçüncü safa ruhun teslimi, dördüncü safa fizik vücut teslimi, beşinci safa nefsin teslimi, altıncı safa ihlas, irşad ve iradenin teslimi söz konusu. Allah-u Teala'nın kendisine seçtiği kişiler meziyet sahibi insanlar mıdır? Zer suresinin 3. ayet-i kerimesi Şura 13'te belirtiliyor. Herkes bir şahsiyeti vardır. Herkes yaşadığı süreç içerisinde başından geçen olayların tesiri altında birbirinden farklı birçok meziyetin sahibidir. O farklılık da insanları birbirinden farklı kılar. Ama Allah-u Teala tarafından seçilmek için bir meziyetin sahibi olmak gerekmez. Allah'ın seçimi herkes içindir. İnsanlardan %90'dan fazla seçilir. Seçilmeyenler ise Allah'a isyan edenlerdir. İşte Hazreti Ömer şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı bile ona meylediyor. İşte bunlar kimlerdir? Tebliğ kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, isyan edenler. Mürşide tabiyeti kabul etmeyen, şeytana itaat edenler ve dünyaya meyledenler, dünya için çalışanlar. Bunlar seçilmeyenlerdir. Bu seçilenlerden %10'dan azı Allah'a ulaşmayı diler. Allah hiç kimsenin serbest iradesine karışmaz. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yaşav, dilediğini seçer. Ve yehdi ileyhi men yub, ve seçilenlerden kim ona yönelse onları da kendisine ulaştırır. Derviş'te inne hedeynâhu sebîle imma şâkiren ve imma kefûre. Biz insanları yola ulaştırırız. Dileyen şükreder, şakirlerden olur. Dileyen küfreder, kafirlerden olur. Ulaşmayı dilemeyenler küfrü seçenler, ulaşmayı kalben dileyenler de şükrü seçenlerdir. İradesiyle. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Bir insanın Allah'ın emrettiği gibi davranabilmesi, meziyet sahibi olması demektir. Allah bunun için herkesin ona yönelip Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek geliyor. Hepimizin en zor anlarında aklımıza gelen tek şey Allah'a sığınmak. Ben de dua ediyorum bol bol. Bu şekilde Allah'a ulaşabildiğimi düşünüyorum.
3: Kur'an-ı Kerim okuyarak anlamaya çalışması için.
4: Evet. Affetmesi için dua etmek, çabalamak, yani Allah'tan istemek, dilemek.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Ruhumuz. Kesinlikle ruhumuz ulaşıyor. Bu şekilde düşünüyorum.
3: Allah'ın emrettiği gibi yaşarsak ruhumuz zaten ona uygun olduğu için Allah-u Teala'ya sevgimi ulaşmış.
4: Yaptığımız ibadetler, dualarımız hepsi.
1: Yunuslar, Mevlana'lar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'ın dostlarından olmuşlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: İsterdim ama günümüzde o şekilde olabilmek mümkün değil gibi düşünüyorum.
5: Tabii ki de isterim.
4: Yani ben de istemiştim. Kim istemez ki yani benim
3: işte. İnşallah.
1: Az önce bir dua dediniz. Peki bu duayı beraber yapalım mı? Allah'tan isteyelim mi?
2: Ey yüce Allah'ım.
4: Bunca ermiş evliya.
2: Ölmeden önce.
3: Onlar nasıl yolculuklarına ulaştırmışsa ermişse.
2: Nasıl senin evliyan olmuş?
4: Senin dostun olmuşlar.
2: Ben de sana dost olmak istiyorum.
3: Ben de onlar gibi.
4: Senin dostun olmak istiyorum.
2: Ne olur benim de ruhumu kendine ulaştır.
1: Şu an ne hissettiniz?
4: Evet, biraz.
1: Evet, bir huzur geldi böyle.
3: Çok güzel bir duayı.
0: Biz abimiz Allah dostları konusunda onlar gibi olmak isterdim ama günümüzde o şekilde olabilmek mümkün değil. Günümüz koşulları Allah'a dost olmanın önünde bir engel midir? Hayır. Allah zorluk dilemez. Allah kolaylık diler. Demiş ki tek bir dilekle bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer zorluk dileseydi işiniz ne kadar çok olursa olsun işiniz bırakın derdi. Namaz kılın derdi. Çok şeyler söylerdi ama söylemiyor. Diyor ki Allah'ın sizin için kolaylık diler, Allah sizin için güçlük dilemez. Yani sadece ulaşmayı dileyin, gerisini ben yaparım diyor Allah-u Teala. Allah'ın insanlardan istediği hakikat bu. Nitekim Bakara suresinin 185. ayet-i kerimesi bu hakikatin bir göstergesidir. Yuridullahu bikumul yusr. Allah sizin için kolaylık diler. Ve la yuridu bikumul usr. Allah sizin için zorluk dilemez. Böylece umulur ki siz şükredenlerden olursunuz. Yani Allah'ın kolaylık dilediği kişiler, siz bana ulaşmayı dileyin, gerisini ben gerçekleştiririm. İşte o ulaşmayı dileyen kişi şükredendir, dilemeyen kişi de küfredendir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın yasak ettiği şeylerin kişiyi esir alması, bu alışkanlıklardan vazgeçememesine iptila deniyor. Ve bu iptilalardan kurtulmamız için Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşit de sizin için ne ifade ediyor? Yani,
3: öğretmen.
2: Benim için gereksiz. Bütün insanlar direkt Allah'la iletişim halinde olabilir diye düşünüyorum. Mürşide vesaire kimseye gerek olmadığını düşünüyorum.
4: Din hocası anlamına gelir.
1: Sizce bu zamanda da Allah dostları, mürşitler var mıdır?
3: Vardır. Hani kıyamet kopana kadar da.
2: Her şeye inanmadığım gibi şu anda öyle şeylere de inanamıyorum maalesef.
1: Sizce onları nasıl bulabiliriz?
3: Allah-u Teala karşımıza çıkıyor. Dua edersek. İbadet
5: rüyalarımıza gidiyor.
2: Namazıyla bana da gösterebileceğini düşünüyorum. Mürşit, yani mürşit olayına karşıyım ben. Mürşit olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Zaten Rabbimiz bu konuda hacet namazıyla Allah'tan sorarsak bize rüyamızda göstereceğini söyledi.
3: Yani Allah'ımızın dediğini yaparak ulaşmak gerekiyor.
5: İlla hacet namazına uyuyup yatarsak rüyada görürüz.
4: Yani bir Allah'ın bir bildiği vardır ki hani bize o rüya yapıyor, bize müşriklerimizi gösteriyor hani.
1: Bir mürşide tabi olmak sizce bize neler kazandırır?
3: Huzur, sevgi.
4: Az şeyler biliyorsak daha çok arttırır dinimize göre. Hani zaten şu an bir röportaj yaparken bilmediklerimizi öğreniyoruz. Yani bunu sağlar.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda benim için gereksiz. Bütün insanlar Allah'la direkt iletişim halinde olabilir. Her insan Allah'la doğrudan iletişim kurabilir mi? Mürşide gerek yok mudur? Hayır. Her insan doğrudan doğruya Allah'la iletişim halinde olamıyor. Şeytanla iletişim halinde olabiliyor. Çünkü başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibi ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanların şeytanın kulu ve dostu olması. İşte şeytanın kulu ve dostu Bakara 257, Zümer 17. İşte bu şeytanın kulu ve dostu olanlar onlardan Allah tarafından seçilenlerden kim daveti kabul eder, Allah'a ulaşmayı dilerse, Zümer 17'ye göre, o şeytanın kulu ve dostu olmaktan kendisini kurtarıyor. Allah ile onun kıymetli yarattığı olan insan arasında en büyük ilişki vasıtası duadır. Her konuda Allah'a müracaat edebilirsiniz. Her şeyi ona anlatabilirsiniz. Her halükarda sizi mutlaka işitir. Ancak insanlar Allah'ın ne söylediğini duyamazlar. Herkes Allah'la konuşmak yetkisinin sahibi değildir. Allah ile sadece Allah'ın layık gördüğü insanlar konuşur. İşte irşat makamı Allah ile kullar arasında bir aracı, vasıtayı muhtevasına alıyor. Yani kulların Allah'tan sorduğu sualleri Allah'a ulaştırır. Allah'tan cevabını alarak da o kişiye cevabını ulaştırır. Fatır suresinin 22. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Fatır 22'de hay diri olanlarla ölüler eşit olmaz. Diri olan ulaşmayı dileyendir. Ölü olan ulaşmayı dilemeyendir. Ama Allah dilediğine işittirir. O işittirdiği kişi kimdir? Daveti icabet eden. Enam 36. Lema yesecvellezine yesmeun. Araf 198'de Allah Teala imted'um ile hüda. Onları sen hidayete davet ediyorsun. La yesmeu. İşitmezler. Ve terahum yenzurune ileyk. Sana baktıklarını görürsün. Ve hum naib sürün. Onlar görmezler. Yani sen onları Allah'a davet ediyorsun. Onlar işitmiyorlar. Onlar sana baktıklarını görüyorsun ama aslında seni irşat makamı olarak görmüyorlar. Onlar görmezler. Şimdi olay buysa Allah kime işittiriyor? Enfal 23'te وَاَمْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا. Eğer Allah onları da hayır görseydi, işittirirdi. Allah-u Teala hayrı görmesi, Alimen 104'e göre işinizden bir ümmet olsun, insanları hayra çağırsın, maruf emsi münkerden ne yetsin, işte onlar felaha erenlerdir diyor. Ama onlar da hayrı görseydi işittirirdi. Davet olunuyor ama daveti kabul etmezler. Öyle olunca da o zaman onlar Allah'ın temel emrine icabet etmeyenlerdir. Ancak kişi daimi zikre ulaştığı zaman dört vasıf ve üç tane sonuç şartının sahibi olur ki o kişi ancak Allah ile konuşur, Allah Teala'ya suallerini sorar ve kalp kulağıyla cevabı alır, karşı tarafa mutlaka bildirir. Allah'ınla konuşabilenler, Allah'ın vahiyle Allah'la konuşabilenler, onlar daimi zikrin sahibidir. Başlangıçta hiç kimse daimi zikirde değildir. Ama şeytan herkese vahiy ediyor. Şeytanın vahiy etmediği kimse yok. İşte Enam suresinin 112-113. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor şeytanın vahyettikleri. Böylece peygamberlerin hepsine insan ve cin şeytanları düşman kıldı. İnsan ve cin şeytanlar. Kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olanları onları peygamberlere düşman kıldı. İnsan ve cin şeytanlar. Onlar birbirlerini aldatarak güzel söz, süslü sözler vahyederler, fısıldarlar. Eğer Rabbin dileseydi onu yapmazlardı. Artık onları iftira ettikleri şeyleri terk et, bırak diyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Hürmet ve hasretle ellerinizden öperim. Uygun görürseniz bir sual sormak istiyorum. İnsanların reenkarnasyonla her yeni bedende iptilalarından kurtulacakları doğru mudur? Allah razı olsun. Hürmet ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü biz hepinizi çok. İnsanların reenkarnasyonla her yeni bedenden iptilalarından kurtuldukları doğru mudur? Hayır. Bütünüyle yanlış. Bakara 28'de Keyfe tekfirüne billahi Nasıl Allah'ı inkar edersiniz? Yani Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. Kuntum amvaten, siz ölüydünüz. Fehyâkum. Allah sizi diriltti. Başlangıç noktasında bütün insanlar ölüyorlar ve birinci sura-i fümeyle bütün insanlar diriliyor. Birinci ölüm ve birinci dirilme. Sümayyumitukum. Sonra dirilenler de cennet ve cehenneme müsait olamadıkları için onları tekrar öldürüyor. Sümayyuhuyukum. Sonra onları cennet ve cehennem standartında yeniden diriltiyor. Yani iki kere ölüm, iki kere dirilme. Allah'ın huzurunda hesap veriyorlar. İşte Mumin 11'de قَالُ رَبَّنَا اَمَتَ سْنَيْتَيْنِ iki kere öldürdün bizi. وَحَيَتَنَا سْنَيْتَيْنِ iki kere dirilttin. Ve biz günahlarımızı itiraf ediyoruz. Buradan çıkış yolu yok mu? Yok tabii. Reenkarnasyon Budist felsefenin bir iddiasıdır. Derler ki bir nefs bir vücutta yaşar. Onlar adına ruh diyorlar. Aslında nefsi kastediyorlar. O kişi ölünce doğmakta olan başka bir isim vücuduna girer. Her bedende yaşadıkça afetlerinden birazcık kurtulur. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de söylediği o onların reenkarnasyonun adına deli gösterdiği iki ayet-i kerimenin ikisi de doğumdan bahsetmiyor. Yeniden dirilişten bahsediyor. Bakara 28 ve Mumin'in 11. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre bir insanın davranış biçimlerinde Allah'ın emrettiği standartlarda olması için Allah'ın ismini devamlı zikretmesi de farz kılınmış. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
2: Zikir yapmanın faydası sürekli Allah'ı anmak insanın içine huzur veriyor. Allah'ın emrettiği güzel şeyleri yapmayı hatırlatıyor. Doğru yoldan ayrılmamayı hatırlatıyor bana açıkçası.
4: Bizim hani tüm sıkıntılarımız, en azından dertlerimiz olsun, problemlerimiz olsun, başımız sıkıştığında falan
7: olabilir. Ama sadece başımız sıkıştığında mı değil her yani? Seferinde. Her zaman Allah diyoruz yani.
1: Sizce devamlı zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
2: Olmayabilir. Çünkü hayat bu. İnişli, çıkışlı, iyi de var, kötü de var. Bir kötü bir şey olduğunda bu da Allah'tan işte o kadar zikrediyorum olmadı diye düşünmek bence acizlik.
4: Tabii ki.
1: Sizce Allah'ı devamlı zikreden bir kişinin çevresiyle ilişkileri de değişir mi? İnsanlarla olan ilişkileri?
2: Değişir. Çünkü o ruhani bir boyuta geçiyorsun. Orada içinde sürekli bir iyiliği düşünüyorsun. Ona göre de davranışın insanlara değişiyor. O insanların size vermiş olduğu enerji de değişiyor ondan sonra.
3: Değişebilir. Yani kötü alışkanlıklardan uzaklaşırsınız. Kötü çevrelerden uzaklaşırsınız.
4: Yani yaşanır çünkü ona kötü örnek olan, kötü destekleyen insanlar hangi şey olursa. Hani en azından uzaklaşın.
7: Allah Allah diyen bir kadın kötü bir insanlar zaten durmaz yani yanında. Değişim olur yani.
0: Misafirimiz zikir yapan kişi için devamlı mutlu olmayabilir. Çünkü hayat inişli çıkışlı iyi de var, kötü de var. Hayatın inişli çıkışlı düzeninde zikir yapmamızın bireysel olarak hiçbir etkisi olmaz mı? Evet, zikir herkese etki eder. Hiç Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan da bir sıkıntı yaşarsa, Allah'ın ismini tekrar etse geçici bir sükunete ulaşır. Ama asıl zikrin faydası kişinin düşmanlardan birisi olan nefsin tezkiye ve tasfiyesini gerçekleştirmesidir. Zikir, şeytanın kapısını kapatır, Allah'ın kapısını daima açık tutan bir anahtar. Bakara 216'da öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz, belki de hayırdır. Öyle olaylar var sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Rabbimize göre şer ve hayır nedir? Rabbimize göre derecat kazandıran her şey hayır, derecat kaybettiren her şey şer. İşte Allah Teala Enfal 23'te eğer onlar da hayır bilseydi. Yani onlara işittirirdi. ama hayrı görmüyor. Allah-u Teala'nın olayları oluşturmasındaki muradı açık. Ya bir fayda sağlıyor, olaylar ya da bir hayır sağlıyor. Allah'ın başka bir muradı yok. Kişinin faydayı ve hayrı görebilen hale gelebilmesi, nefsini tezkiye ve tasfiye etmesine bağlı. Allah'ın da en çok değer verdiği ibadet bu sebeple zikirdir. Nefs tezkiyesinin anahtarı zikirdir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, ben Sakarya'dan Ahmet Şahan. Müsaadeniz olursa inşallah bir sorum olacaktı. Herhangi konuda meziyet sahibi insan kendini üstün görmesi normal midir inşallah? Hürmetli Hazretleri, Hürko kanalınızı öperiz, sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok, herhangi bir alanda meziyet sahibi insanın kendini üstün görmesi normal midir? Her insanın belli bir seviyesi vardır. Seviyenin üzerindeki davranışların adı kibirdir. Seviyesi itibariyle o seviyenin gerektiğini ifade eden davranışlarda bulunuyorsa bunun adı vakardır. Evet, seviyesi itibariyle o seviyenin gerekliliğini ifade eden davranışlarda bulunuyorsa bunun adı vakar. Ama seviyesinin üzerinde davranışlarını sergiliyorsa o da kibirdir. Ne zaman kişi bulunduğu seviyeden daha aşağı bir seviyeyi temsil eden davranışların sahibi ise o zaman da onun adı tevazudur. Öyleyse herkes bu üç standardın yönünde bulunabilir. Siz olun, gerçekten ilim sahibi olsanız da sakın kibir sahibi olmayın. Allah Teala tarafından size verilmiş bir makam olmadıkça vakarı da kullanmayın. Sizin için söz konusu olan şey tevazudur. Ait olduğunuz noktadan daha aşağıda görünmeye çalışın. Mevlana Celaleddin Rumi bir manastır rahibiyle karşılaşıyor. İkisi birbirine selam verdikleri zaman yerlere kadar eğiliyorlar. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri daha çok eğiliyor ve diyor ki, hamdolsun Rabbim bana tevazu öğretti. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her an Kur'an, Her an Mutlu'nun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha, maaz, selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer tasavvufi bir terbiye alamazlarsa, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, onların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bunun için diyor ki: "Eskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim." Ayaktayken de kıyamen, otururken de ku'uden ve yan üstü yatarken de ve alâ cunubihim. Ve öyleyse eskurunallâhe, Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Acaba Allah Teala bu ayet-i kerimede neden yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor? Oradaki hikmet şu sevgili kardeşlerim. Yan üstü yattığınızda kulağınızı biraz yastık üzerinde hareket ettirirseniz bir yerde kalbinizin atışlarını kulağınızda duyduğunuzu hissedeceksiniz. İşte Allah'ın istediği şey bu. Kulağınızın atışları çifttir. Böyle atar. Elimizde yaptığımız gibi. Ve kalbimizin her atışında Allah kelimesi iç dünyamızda tekrar edilmelidir. Onun için bu çift atışların her birinde Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan tekrar etmeyi öğrenmelisiniz. Bunu başardığınız gün, ki başarmamak mümkün değil, çabucak halledersiniz. O zaman en güzel sona ulaşmak üzere kendinizi kontrol altına alın. Yatağınızı kıbleyi sağ alacak şekilde dizayn etmeye çalışın eğer müsaitse. Değilse şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaparsınız. Ama sağınıza dönerek sağ kulağınızı yastığa dayayarak uyuyacaksınız. Yastığın üzerinde yüzünüzü birazcık oynatırsanız kulağınızı sağa sola, bir noktada kalbinizin atışlarını kulağınızda hissettiğinizi göreceksiniz. Kalbinizin atışlarını hissedeceksiniz kulağınızda. İşte o noktada kalın. Kulağınızda bu standartta kalbinizin atışlarını duyacaksınız ve de böyle bir noktada Allah, Allah, Allah, Allah, Allah kelimelerini tekrar etmeye başlayın. Başlangıçta dilinizle de olabilir. Ama uykuya dalmaya yaklaşırken dilinizi kımıldatmadan kalbinizin atışlarına paralel olarak Allah kelimesini iç dünyanızda yankılatmaya çalışın.
kısa bir zamanda buna adapte olacaksınız. Başardığınızı göreceksiniz. Ve kalbinizin atışlarına paralel bir şekilde zikrederek uyuyacaksınız. Önemli mi? Çok önemli. Hele bu gayretlerinizden sonra bir gün uyanırken zikrederek uyandığınızı yaşadığınızda. O zaman konunun ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Yatarken de demiyor, yan üstü yatarken de diyor. Muradı ne? Muradı yan üstü yatarken kulağınızı yastığa dayayarak kalbinizin atışlarını sağ kulağınızda, kıbleye dönük olan yüzünüzün sağ kulağınızda hissedilmesi. Sağ kulağınızda kalp atışlarına paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah diye uyumanız. Murat ne? Murat bir gün uyandığınızda hala içinizdeki sesin tekrar ettiğini göreceksiniz. İşte bu sesi devam ettirin sevgili kardeşlerim. İsterseniz bir alet alın, kulağınıza koyun. Allah kelimesini tekrar ettirsin. İsterseniz elinizi nabzınıza koyun. Allah kelimesini tekrar ederek, dilinizi de kımıldatmadan tekrar ederek yaşamayı öğrenin. Ama ne zaman sabah kalktığınızda, kalkarken Allah kelimesinin iç dünyanızda yankılandığını duyarsanız, o zaman zaferi kazandınız demektir. Allah'ın söylediği neydi? Otururken, ayaktayken ve yan üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. İşte siz gece yatarken Allah'ı zikirle başladınız ve uyandığınızda hala zikrin devam etmekte olduğunu gördünüz. İşte geceyi, bütün geceyi zikirle geçirdiniz. Sevgili kardeşlerim, o gün sevinçten uçarsınız. Bu başarıya ulaştığınız gün sevinçten uçarsınız. Ne yapacağınızı şaşırırsınız mutluluktan. Bağırmak, çağırmak falan gelir içinizden. Allah'a şükretmek gelir. Göklere haykırmak gelir. Allah'ım sana sonsuz hamd olsun, şükür olsun ki ben gece yatarken zikirle yattım. Sabah kalktığımda da zikirle kalkmayı sen bana nasip kıldın. Bu çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah Teala farz kılmış üzerimize. Ne olur öyle yaparsak nefsimizdeki bütün afetler yok olur. Nefs tezkiyesi zikirle vücut bulan bir müessesidir. Allah, Allah, Allah, Allah dedikçe nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması söz konusu olur. Afetler yok olur, yok olur, yok olur. Ve daim zikirde artık Allah'tan gelen nurlar kesintisiz bir şekilde nefsinizin kalbini devamlı aydınlatır. Kalbinizde hiçbir karanlık nokta kalmaz. Önce başlangıçta giren %2 rahmet nurundan sonra fazıllar 7 kademede %7'lik birikimlerle önce %49'a ulaşırlar. Sonra gene 7'şer kademelik 7 safhada 1.49 daha gerçekleşir. Ve eder 98, %98 başlangıçtaki %2
nur birikimiyle sonuç %100'e ulaşır. Allah Teala bildiğiniz gibi Şeyh 105'te anlaşıldığı gibi Allah Teala göğsünüzü yarıyor ve teslime açıyor. Göğsünüzü yarmaktan muradı teslime açmak. Ne olur göğsünüzü yararsa Allah Teala, göğsünüzü yararsa o yarıktan Allah'ın nurları girmeye başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmet nuru önce olarak gelir, nefsinin kalbine ulaşır. Ama önemli olan ondan sonra gelecek olan %98'e kadar ulaşan iki defa 7 kademelik fonksiyonel bir zikir sistemi. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah Teala hepinizi insan olarak yarattı. Öyleyse Allah'ın

En çok sevdiği mahluk olan insan sıfatıyla, insan muhtevasıyla yaratıldığınız için Allah-u Teala'nın size üfürdüğü, doğumunuz anında üfürdüğü ruhu ona teslim etmek. Diyor Allah-u Teala ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Allah'ın ruhu sadece bir tek mahluka üfürülür. O mahluk insandır. Bunun için kainattaki en şerefli mahluk insandır. Çünkü Allah Teala tarafından doğar doğmaz ruh onun içine üfürülür ve üfürülen ruh mutlaka hemen onun şeklini alır. Kaşıyla, gözüyle, her şeyle %100 aynı standartlarda oluşan bir muhteva. İnsanın bir fizik vücudu vardır. İşte şu anda konuşan, sizinle konuşan, bu konuşmayı yapan fizik vücut. Sizin hissedebildiğiniz fizik vücudunun konuşması. Ama bir de nefsimiz var. Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsimiz. Bizi mahveden nefsimiz. Bir insanın cehenneme gitmesinin temel sebebi nefsindeki afetlerdir. Nefsi bütün insanların afetlerle doludur. Doğduğu andan itibaren. Allah-u Teala dengeyi nasıl gerçekleştirmiştir? Nefsten bu nefsi afetlerle dolu olarak insana mal eden Allah-u Teala onun içine ruhundan üfürerek bir o kadar da güzelliği insana sağlamıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu ama ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Öyleyse ne diyordu Allah Teala? Biz her şeyi çift yarattık diyor Allah Teala. Zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse bir dayanılır olmayan mutlak bir denge unsuru var. Her şey zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmış. İşte insanın fizik vücudunu vücuda getiren Allah Teala onun aynı olan nefsi onunla beraber kılıyor. İkisi de yaratık. Fizik vücudumuz da yaratık, nefsimiz de yaratık. Dengeyi sağlıyor. Ama bir de insana ruhundan üfürüyor. İnsanı geriye kalan bütün mahlukatın üzerinde en üst seviyeye çıkaracak olan budur, bu özelliktir. Allah-u Teala'nın insanın içine üfürdüğü ruh. Nefs ne kadar afetlere doluysa, 19 grup afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. Ruh da 19 tane hasletin sahibi. Öfke mi?
Sükunet. Öfkenin karşılığı sükunet. Nefret mi? Nefsteki nefret affedilme karşılık. Ruhta sevgi var. Kıskançlık afetine karşılık en güzel şekilde kıskanmama olayı söz konusu. Kine karşılık, nefrete karşılık sevgi ve bütün güzellikler ruhumuzda toplanmış. Çünkü ruh Rabbimizin emrinden. Emir Allah'ın gönderdiği ama sonradan tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey emirdir. İşte Allah Teala ruhundan üflüyor ve insan ruhu dilediği anda vücudundan ayrılabiliyor. Sonuç ne olacak? Sonuç ölümle birlikte ruhunuzun Allah'a geri dönmesi tabii. Ruhunuz ölümle birlikte Allah'a geri dönecektir. Ne olacaktır? Geldiği yere iade edilecektir. Ne olur? Ruh Allah'a geri döndüğü zaman fizik vücut nefs içinde sadece bir görüntü olur. Nefs artık fizik vücudun içine girip onun canlı unsurunu teşkil edemez. İşte sevgili kardeşlerim, ruh, nefs ve fizik vücut bir üçlüdür. İnsan Allah Teala tarafından üfürülen ruh topraktan salsalinden oluşan fizik vücut ve afetlerle dolu olan nefsten oluşuyor. Fizik vücut bir tarafa konulursa denge unsuru olan nefs ve ruh başlangıç itibariyle neden denge unsuru? Nefs bütünüyle afetlerle dolu, ruh bütünüyle hasletlerle dolu. Denge böyle kuruluyor. Ama sonra ne oluyor? Sonra ruh Allah'a geri iade ediliyor, teslim ediliyor. Biliyorsunuz ki ruhu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine borçtur. İrci'i ila rabbike rabbine geri dön. Ruha hitap ediyor Allah Teala. Geri dönerek Rabbine ulaş.

Rica'i ila Rabbiki Rabbine rücu et. Sevgili kardeşlerim, ruh bir emanettir. Ruh, vücuttan ayrıldığı zaman fizik vücut artık bir hiçtir, bir cesettir. Toprağın altına girecektir. Orada çürüyüp yok olacaktır. Toprağa karışacaktır. Geriye sadece kemikler kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala bütün mahlukatını yarattıktan sonra en son insanı vücuda getiriyor. Ve Allah'a kul olmak üzere vücuda getiriyor. Allah'a teslim olmak üzere vücuda getiriyor. Ve ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimi üç tane bu tarzdaki muhtevanın teslimidir. Ama muhlis olmayı takip eden yeni bir teslim var. İradenin teslimi. İnsanın serüveni Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra mürşide tabiiyet. Sonra ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücudun teslimi. Dört etti. Nefsin teslimi beş. Muhlis olmak altı. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedi. Yedi safa. Ruhun teslimi. Fizik vücudun teslimi. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Dört tane de teslim. Her teslim dünya hayatını yaşayan fizik vücudun daha çok, daha çok, daha çok Allah'a teslim olmasını gerektirir. Sevgili kardeşlerim,

Buna karşılık ruhtaki %100 hasletlerin karşılığı olarak insanın bir nefsi vardır, %100 afetlere donatılmıştır. Ne yapmış Allah Teala? Fizik vücudun dışındaki iki unsura ruha ve nefse birbirinin zıttı olan hüviyetler bahşederek, hüviyetler vererek onları dengeye getirmiş. Sıfır noktasından biri ne kadar uzaksa öteki de o kadar uzak. Her şey Allah'ın kuracağı zıttıyla kayık olarak çift yaratılma statüsüne bağlı. Ve Allah Teala insana adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor ve diyor ki ben sizin mutluluğunuzun yarısını size hediye ediyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bunu gerçekleştirdiğim zaman da o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimini sağlarım. Yani nefsinin kalbi yarı yarıya nurla benim tarafından doldurulur diyor Allah Teala. Öbür yarısı henüz karanlıktır. Aydınlanması mümkün mü? Elbette mümkün. Kişi yoluna devam ederse zikrini devamlı artırmak kaydıyla nefsinin kalbi %100'e kadar nurlarla dolacaktır. Tam nurlanma daimi zikirle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve onlara mutluluğun sağlanacağı ortamı hediye etmiş. Hem nefsi vermiş afetlerle dolu, hem de ruhundan üfürmüş hasletlerle dolu dengeyi kurmuş. Fizik vücut bu denge ortamının kuşatıcı faktörü. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah'ı dört ayrı kademede değerlendirebilirsiniz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Daimi zikirden sonra ise bu aşk hayranlığa dönüşür. Allah'a hayran olursunuz. Biliyorsunuz ki başlangıçtaki üç unsurda bir seviye söz konusu değildir. Haklılık. Ama hayran olmak deyince sevgili kardeşlerim farklı bir olaydır. Hayranlık sevginin ötesidir. Tarafın başka bir tarafa, ikinci tarafa hayranlık duyması, onun hoşlanmak, sevmek, aşık olmak kademelerini geçerek hayran olma noktasına ulaşmış olduğunu gösterir. İşte biz Allah'a hayranız sevgili kardeşlerim. Bu olaysa daimi zikirden evvel kimse için gerçekleşemez. Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. İnsanlar Allah Teala'yı

girdikçe mutlulukları artar. Sevmek, hoşlanmak, sevmek, aşık olmak. Sevmek, aşık olmaya ulaştırır. Aşık olmaksa hayranlığa ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki yaşadıkça Allah'a olan hayranlığınız artar. Hayranlığınız arttıkça mutluluğunuz artar. Hayranlığın artması zikir seviyesinin yükselmesiyle mümkündür. Çünkü kişi zikir seviyesi arttıkça nefsinin afetlerinin azaldığı yerine başlangıçta %2 rahmet nuru, ondan sonra %98'e ulaşacak, %98'e kadar ulaşan iki defa %49'luk 7 kere 7 birinci 49, 7 kere 7 ikinci 49, 98 eder. Başlangıçtaki %2 ile beraber %100'lük bir kalp aydınlığı. Nefsin kalbindeki nurlarla, yani aydınlıkla kişinin mutluluğu paralel bir seyir takip edecektir. Nefsinizin kalbi ne kadar aklanırsa, nurla dolarsa o kadar mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel, öylesine hayran olacak şekilde dizayn edilmiş ki yüce yaratıcı olan Allah tarafından ona hayranlık duyabilirsiniz sadece. Sevgili kardeşlerim, bütün bu fonksiyonel merdiven basamaklarının çıkılmasında ortak payda zikirdir. Zikir, nefsinizin kalbinin anahtarıdır. Mutluluğa açılan kapıyı zikir açar. Ve o kapıdan geçerek yarı mutluluğa, sonra da daimi zikirle tam mutluluğa ulaşırsınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve bu sevgisiyle size her zaman yakın, en yakınınızda Allah var. O zaman ona layık olmak bir mecburiyet olarak çıkmalı karşınıza. Ben Allah'a layık olmalıyım demelisiniz. Beş vakit namazla kimse Allah'a layık olamaz. Bu yeterli bir ibadet değildir. Bir defa vakitler beş değil, yedidir. Sabah namazı bir. Kuşluk sünneti iki. Öğle namazı üç. İkindi namazı 4. Ve arada kuşluk sünneti var. Akşam namazı, yatsı namazı, yatsıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti.
Sevgili kardeşlerim,

Sabahla öğle arasında koşuk sünneti, yatsıyla sabah arasında da teheccüd sünneti. Demek ki 5 vakti 2 vakit daha eklemek mecburiyetindeyiz. 7 vakti doldurmalıyız. Bu bir mutluluk sürecidir. Bu bir mutluluk döner dolabıdır. Dönme dolabıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepsini farz kılmasından muradı ne? Muradı sadece sizi mutlu kılmak. Siz diyor benden bana ulaşmayı dileyin. Bunu yaptığınız zaman diyor siz bana ulaşmayacaksınız. Sizin ruhunuzu siz bana ulaştırmayacaksınız. Ben ruhumu kendime ulaştıracağım. Size namazı bir zevk olarak yaşatacağım. Zikir sizin için doyulmaz bir zevk olacak. Benim emirlerimi yerine getirmekten büyük mutluluk duyacaksınız. Bu Allah'a yani bana ulaşmayı dilediğinizden ruhunuzu bana ulaştıracağınız, daha doğrusu ruhumu benim kendime ulaştıracağım noktaya kadar sizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapacağım diyor Allah Teala. Herkese bunu bedava veriyorum diyor. Sadece bir dilek benim için yeterli diyor. Sadece diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Tamam. Bu kadarı diyor Allah Teala benim için yeterli. İşte böyle bir sonuca ulaşmak Allah'ın yardımıyla mümkün. O ise her zaman hazır. Çünkü istediği bir tek şey var. İnsan adı verilen bu mahlukunu mutlu etmek. En çok sevdiği mahluku, en çok sevdiğinin ispatı da sadece ona, sadece insana kendisine ait olan ruhtan üfürmüş olması. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım Allah-u Teala'ya, öyle değil mi? Hamd ederiz, şükrederiz sevgili kardeşlerim. Sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. O kadar güzel ki her şey. Severseniz insanları severseniz mutluluğunuz adım adım artacaktır. Ayırt etmeden herkesi sevebilirsiniz. Göreceksiniz ki sizin elinizde olmayan bir muhteva ile karşı karşıyasınız. Yani bazı insanları çok seveceksiniz, bazı insanları az seveceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Buna kalbiniz karar veriyor. Kalbin ise ilişkisi Allah iledir. O Allah'ın kendisine dizayn ettirdiği şeyleri oluşturabilir. Ve sevgi ruhunuzun azığıdır. Allah Teala seviniz diyor. Ayrıca nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin herkesi sevdiğimiz bir platforma beraberce ulaşalım. Hiç kimse bize düşman olanlar da düşmanımız olamasın. Biz onlara düşman olmayalım. Başkaları bize düşman olabilirler. O onların problemi ve hesabını Allah'a verecekler. Ama biz bize düşman olanlara da düşman olmamayı başarırsak,
O zaman Allah'ın dostları olunuz. Her zaman size kötülük eden birileriyle karşılaşacaksınız. Bu eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtur. Çünkü herkesin nefsi var. Ama siz ne zaman size en büyük kötülüğü yapanlara bile düşman olmamayı başarırsanız, o zaman Allah'ın sevgilisi olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgililerinden kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgimizin boyutunu Allah tayin eder. Biz çok ama çok diyebiliyoruz sadece. Hudutsuz bir sevgi bu. Bizi sevmeyenler de sevgi standartlarımızın, bizim sevgi alanımızın içindedirler. Onları da severiz. Kimseden Allah-u Teala bizi şimdiye kadar nefret ettirmedi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan sevginin bu muhteşem nuruyla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Es-Salavat.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Konumuz cennet, cehennem ve mutluluk. Cennet ve cehennem bir sonsuz hayattır. Cehenneme girenler de, cennete girenler de orada sonsuza kadar gittikleri yerde kalacaklardır. Sonsuz bir ömür süreceklerdir. Bir grubun ömrü işkenceler içinde, huzursuzluk içinde geçecek. Bir kısmının ise mutluluk içinde, huzur içinde. Ve mutluluğun ve huzurun dünya üzerinde başlaması asıldır. Çünkü insanlar kazandıkları dereceler ve kaybettikleri dereceler itibariyle hesaba çekileceklerdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, onlar dünyada en az yarı yarıya mutluluğu yaşamış olanlardır. Kimin de kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, onlar her zaman mutsuz olan insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir hayatın sahibi olan birinci grup, mutluluğun yarısını en asgari standartlarda yaşarlar dünya mutluluğunun. Diğerleri hiçbir zaman yaşayamazlar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer bir insan ellerini açıp da Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Lütfen bu talebimi kabul buyur. Beni de ermiş evliyalarından kıl. Ey Yüce Allah'ım, ne olur bunu gerçekleştir." Böyle bir talepte bulunan bir kişi, bu talebi istediği şekilde yapsın, sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Eğer bu dilek kalpten bir dilekse, Allah-u Teala onu en iyi bilendir. Kişi kelimeleri doğru dürüst yerine koyamaz, kullanamaz. Ama dileği kalptendir, o mutlaka cennete girer. Kişi en güzel kelimelerle Allah-u Teala'ya hitap eder. Ama dileği kalpten değildir. O kişinin gideceği yer, kelime kullanmaktaki ustalığı hangi seviyede olursa olsun cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala bizden ne istiyor? Neden istiyor? Suallerinin cevabını arayın. Allah-u Teala bizden ne istiyor? Mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı istiyor. Bu dileğin sonucu nedir? Bu dileğin sonucu Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştırmasıdır. Bu dileğin sonucu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin birinci kat cenneti hak etmesidir. Eğer 7-8 aylık bir hayatı varsa bu kişinin, o kişi mutlaka bu süre içerisinde mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka mürşit ihtiyacını duyar, mutlaka Allah'tan sorar, tabi olur. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ve tabiyetinden sonra nefsinde nefs tezkiyesi sebebiyle nurların birikimi başlar. 7 safhada 7 defa %7'den %49 nur birikimi gerçekleşir nefsinin kalbinde. Başlangıçta da %2 rahmet birikimi oluşmuştur kişinin kalbinde. Böylece %51 nur birikimiyle kişinin ruhu her %7 fazıl birikiminde bir gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Bu ulaşma o kişiyi ermiş evliya kılar. Ulaşmış, ermiş Allah'a. Ve
Bu kişinin öldükten sonra gideceği cennet üçüncü kat cennettir. Peki bu kişinin dünya mutluluğu? Allah-u Teala nefsinin kalbinde 7 defa 7 %49, başlangıçtaki %2 ile beraber %51 nur birikimi gerçekleştirmiştir. Bu kişi bu sebeple dünya mutluluğunun yarısını yaşamaktadır. Ne olur? Dünya mutluluğunun yarısını yaşar, yarı yarıya mutlu olur. Peki, kıyametten sonra Allah'a ulaşmayı dilediği için birinci kat cenneti elde etmiştir. Mürşidine tabi olduğu için ikinci kat cenneti elde etmiştir. Ruhunu Allah'a hayattayken Allah'a ulaştırdığı için üçüncü kat cenneti hak etmiştir. Dünya mutluluğun yarısı ve üçüncü kat cenneti Allah-u Teala bu kişiye bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı vermiştir. Peki ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. İnsanlar bilmiyorlar Allah-u Teala'nın kendilerini sadece insan oldukları için ne kadar çok sevdiğini. Ve bu anlattığımız şeyler zamanımızın üniversitelerimizde okulan din kitaplarının hiçbirisinde mevcut değil. İmam Hatip liselerinde de durum değişik değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne olmuş? 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz zamanında İslam yaşanmış. 7 Safa, 4 Teslim. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. 3. basamak. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. 14. basamak. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamak. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. 5. basamak. Hepsi irşad olmuşlar. 6. basamak. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip İrşada memur ve mezun kılınmışlar. İster ensar olsun, ister muhacirin. Bu ne ifade eder? Şunu ifade eder. Onlar Kur'an'ın lafzını da, ruhunu da gerçekleştirmişler. Ve sevgili kardeşlerim, aradan 14 asır geçmiş. 14 asır sonra bugün. Bugün dinin insanları cehennemden kurtaracak olan bütün hükümleri artık din alimleri tarafından bilinmiyor. Ne İmam Hatip liselerinde ne üniversitelerimizde öğretilmiyor. İnsanların bunları unutmasına sebebiyet veren şey gene insanımız, insanlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki farzlara bakıyoruz. 7 Safa'nın 7'si de farz kılınmış. 14 asır evvel sahabenin hayatına bakıyoruz. 7 Safa'nın 7'sini de hepsi gerçekleştirmiş. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamışlar. Şeytan işte en çok buna içerler. En çok kızdığı şey budur. İnsanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmiş olmaları hali. Şu anda şeytanın dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında en çok kızdığı, içerlediği insan o biziz. Çünkü onun insanlara asırlardan beri unutturmayı başardığı bu hakikatleri, Tevrat hakikatleri bunlar, İncil hakikatleri bunlar,
Kur'an-ı Kerim hakikatleri bunlar. Dinler yok sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ondan evvel Hazreti Nuh'un dini. Evvela ilk evvel Hazreti Adem'in dini. Öyleyse başka bir din olmuş mu? Hayır, olmamış. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat kıldık. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Şura suresi 13. ayet-i kerime. Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala 7 Safa'nın 7'sinde farz kılmışsa ve zamanımızın din alimleri sadece bizim ülkemizde değil sevgili kardeşlerim, bütün İslam aleminde din alimlerimiz bunları unutmuşlarsa, İslam'ın 5 şartıyla samimi olarak kurtulacaklarını zannediyorlarsa, o zaman evvela Yahudilerin, sonra Hristiyanların düştüğü tuzağa İslam da düşmüş olmuyor mu? Oluyordu. Neden geçmiş zaman kullanıyoruz? Çünkü artık olmayacak. Önümüzdeki günlerde bu söylediklerimizin incelendiğini göreceğiz. Din adamlarımız hiç ihtimal vermiyorlar söylediklerimizin gerçek olduğuna. Çünkü öylesine inandırılmışlar ki öğrendikleri ilmin insanları kurtuluşa ulaştıracağına, her noktasıyla doğru olduğuna. İşte buna hab-ı gaflet deniyor. Gaflet uykusu deniyor. Sevgili kardeşlerim, peki din adamlarımız bu konuda suçlu olabilirler mi? Hayır. Samimiyetle zannettiklerinin doğru olduğunu düşünüyorlar ve doğru olduğuna inanıyorlar. Kesin şekilde inandırılmışlar. Çünkü alim olarak kabul ettikleri insanlar onlara bunları söylemiş. Nebiler demişler, kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. En azından peygamberlerdir sözü doğru. Ama nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, verilenlerdir. Verilen peygamberlerdir. Zaten şeriat kitabı sadece peygamberlere verilir. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyor akaid. Tam aksine resuller kendilerine kitap verilmeyenlerdir ve bir açıdan daha yanlış, resuller, bütün resuller peygamber değildir. Eğer veli resulse, nübüvvet müessesesi, peygamber müessesesi yoksa onların üzerlerinde, ki biz onlardan biriyiz, biz bir peygamber değiliz. 100.000 defa söylememize rağmen bunu, insanlar sen peygamberlik iddia ediyorsun diyorlar bize. Arkasında ne var? İşte bu Kur'an'dan habersizlik var sevgili kardeşlerim. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Biz en azından
cehenneme doğru gitmekte olan şu 70 milyondan fazla insanı cehennemden kurtarmak isteyen Allah'ın Resulüyüz. Böyle bir sözü söylediğimiz zaman bize kızıyorlar. Bir iddiada bulunmuşuz zannediyorlar. Oysa ki bunu tahkik etmek zor değil ki sevgili kardeşlerim. Hacet namazını kılarsınız. Boy abdesti alırsınız evvela. Gecenin saat, şimdiki saatle 12 olmasını beklersiniz. 12'den sonraki sabah namazına kadar olan devrede Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp bizi sorarsınız. Sorduğunuz zaman aldığınız cevap sakın sizi şaşırtmasın. Öyleyse kim olduğumuzu o zaman öğreneceksiniz. Şimdi bütün bunları söylemekten muradımız ne? Muradımız çok açık bir murad sevgili kardeşlerim. Bizim insanımız da dahil olmak üzere bütün İslam alemi şu anda öğrendikleri o yanlış, batıl ilim sebebiyle cehenneme doğru yol alıyorlar. Ve kendileri hakikatleri bilecek bir ilmin sahibi olmadıkları için ilmin sahibi kabul ettikleri din adamlarına müracaat ediyorlar. Din adamlarımız da ne yazık ki hiç tahkik etmek gereğini duymadan hayır diyorlar, onun söyledikleri doğru olamaz, doğru değil. Şimdi burada bir vebal almak yok mu? Din adamlarımız henüz buna ihtimal vermiyorlar. Söylediklerinin doğru olduğu zannı onları bütünüyle sarmış durumda. Sevgili kardeşlerimiz, gözümüzün önünde milyonlarca insan cehenneme doğru yol alıyor. Din adamlarımıza çağrıda bulunuyorsa, gelin karşılıklı konuşalım ve de elimizde kainatın en sağlam delili var. Kur'an-ı Kerim. Niçin en sağlam delil diyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Öyleyse kainatın en sağlam delili Kur'an-ı Kerim elimizde. Ve onların hiç bilmediği, hayatlarında duymadığı Kur'an ayetlerini söylemekle vazifelendirildik. Ve her şeyi ispat ettik. Neyi ispat ettik? İslam'ın yedi safhası olduğunu ispat ettik. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşıp tabiiyet. Birincisi üçüncü basamakta gerçekleşir. İkincisi 14. basamakta. Üç, ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması. Dört, fizik vücudun teslimi. Beş, nefsin teslimi. Altı, muhlis olmak. Yedi, iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına tayin olmak. Biz neyi ispat ettik bugüne kadar? Kur'an-ı Kerim'de yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu ispat ettik. Bir ayetle, iki ayetle değil, pek çok ayetle ispat ettik. Yani inceledikleri zaman inkar etmenin, onları yalanlamanın mümkün olmadığını görecekler. O zaman öğrendikleri ilmin ne kendilerini ne de İslam alemini kurtuluşa ulaştıramayacağını görecekler. Peki yalnız İslam mı unutmuş? Hayır, Hristiyanlar da unutmuş. Yahudiler de unutmuş, Museviler de unutmuş. Hepsi unutmuşlar.
Eğer bu zamanda Allah Teala bizi seçip bize bunları öğretmeseydi hiç kimse öğrenmiş olmayacaktı. Öyleyse Tevrat'a bakıyoruz. 7 Safa ve 4 tane teslim Tevrat'ta farz kılınmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsi bunu yaşamışlar. Tevrat kesin olarak bunları ispat ediyor. İncil, Tevrat'taki bu 7 safayı tasdik ediyor. Hz. Musa'nın ve ona tabi olanların 7 safayı da yaşadıklarını söylüyor. Kur'an-ı Kerim, Hz. Musa'nın ve ona tabi olanların hepsinin 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını söylüyor. Yetmez. Gene Kur'an-ı Kerim Hz. Musa'ya ve onunla beraber olanlara 7 Safa'nın 7'sinde farz kılındığını ispat ediyor. 3 kitap birbiriyle tam uyum halinde. Yani bizim ispatımız sadece Kur'an-ı Kerim'den değil, aynı zamanda Tevrat'tan, aynı zamanda İncil'den. Başka bir din hiç olmamış ki. Sonra İncil ne söylüyor? İncil'de de şunu görüyoruz. Hz. İsa ve ona tabi olanlara 7 Safa'nın 7'si de İncil'de farz kılınmış. Yine İncil'de 7 Safa'sının 7 Safa'nın 7'sinin de yaşandığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hem Hz. Musa'ya, hem Hz. İsa'ya, hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme 7 safının 7'sinin de farz kılındığı, Hz. Musa'nın ve ona tabi olanların, Hz. İsa'nın ve ona tabi olanların, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ve ona tabi olanların hepsinin 7 safa ve 4 teslimi yaşadıklarını söylüyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu üç mukaddes kitabın üçü de Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Hz. İbrahim ve ona tabi olanların da 7 safanın 7'sini de yaşadıklarını, 7 safanın 7'sinin de Hz. İbrahim'e ve ona tabi olanlara farz kılındığını yazıyor. Şimdi bunları kesin delillerle ispat edebilecek olan biz varız. Kardeşlerimiz devamlı araştırmalar içerisindeler. Bunların hepsinin doğru olduğunu kesin bir şekilde bütün dünyaya ispat edeceğiz. Elbette bu bir takım insanların işine gelmeyecek. Ama konunun o tarafı şu anda sohbetimizin dışında. Biz bu hakikatleri tahkik etmeyen, tetkik etmek gereğini duymayan ve kulaklarının üstüne yatan din adamlarımız için hüzün duyuyoruz. O kadar eminler ki o kendilerine öğretilen ilmin doğru olduğundan onlara diyoruz ki o kadar emin olmayın. İlmin, sizin öğrendiğiniz İslam ilminin hangi cephesinde olursanız olun, İslam öğretisinin hangi muhtevasında olursanız olun, isterseniz kelam, isterseniz hadis, isterseniz Kur'an, okullarınızda, üniversitelerinizde öğrendiğiniz, doktora, master yaptığınız, doktora yaptığınız, doçentliğinizi ve profesörlüğünüzü kazandığınız hangi ilim dalıysa, o ilim dallarının hepsi
kaynaklarını Kur'an-ı Kerim'den alırlar. Şimdi biz biliyoruz ki din adamlarımız samimiyetle İslam'ın beş şartının namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bütün insanları cehennemden kurtarmaya yeterli olduğunu zannediyorlar. Ama biz de 32 yıldır bunun yetersiz olduğunu söylüyoruz. Kitaplarla değil, Kur'an'la hareket etmek mecburiyetindeyiz. Kur'an'ı esas almak mecburiyetindeyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında söylenilen bütün hadisleri de Kur'an'la karşılaştırmak mecburiyetindeyiz. Kendisi öyle emrediyor. Diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Biliyor mu bugünlere geleceğimizi? Elbette biliyor. Biz Allah-u Teala'dan aldığımız bütün dünya insanını kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmin sahibiyiz. Bunun övülmekle falan alakası yok. Herkes bizim bu konuda ne kadar tevazu sahibi olduğumuzu bilir. Gerisi palavradır. Şimdi doğru oturalım, doğru konuşalım. Biz Allah-u Teala tarafından din ilmi öğretilmiş olan birisiyiz. Bir övülmeden bahsetmiyoruz. Şu anda 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. 9800 sayfa. Ne demek istiyoruz? Şu anda dünya üzerindeki en geniş Kur'an-ı Kerim açıklaması bize aittir. Biz kendimizi kastetmiyoruz. Allah ile beraberiz. Bize Kur'an-ı Kerim'i Allah öğretti. Öyleyse var mı dünyada 9800 sayfalık bir başka Kur'an-ı Kerim külliyatı 19 ciltten oluşuyor. Ve bilgisayar da var. İnceleyin bakalım bir yanlış bulabilecek misiniz? İnceleyin bakalım birbirine uymayan iki tane ayet açıklaması görebilecek misiniz? Ayak oradaysa, arşın burada. Öyleyse sevgili din adamlarımız size Allah'tan ilim almayan birisi seslenmiyor. O ilmin Allah-u Teala tarafından sahibi kılınan birisi sesleniyor. Açın bilgisayarınızı, Kur'an-ı Kerim'imizi baştan sona inceleyin bakalım. Birbirine uymayan bir şeyler görebilecek misiniz? Belki de kolay gelmeyecektir size 9800 sayfayı incelemek. Ama bu Allah'ın bize yaptırdığı dünya Kur'an-ı Kerim dizaynının en üstün nüshası. Niye öyle söylüyoruz? Biz yapmadık. Yaptırıldık. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Var mı bunun başka bir izahı, tazı? Kimi hatırlattı size? İsim vermeyelim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve özellikle muhterem din adamları, lütfen bilgisayarlarınızda dilediğiniz ayeti seçip inceleyin. O ayetin başka hangi ayetlerle irtibatı olduğunu da orada göreceksiniz.
Bizim Kur'an-ı Kerim tefsirimizde her bir ayet, eğer başka ayetlerle direkt ilişkiliyse, yeterli miktarda verilmemişse, mutlaka bir ayette daha bir ilavesini bulacaksınız başka ayetlerle. Bütün ayetlerin ilişkisi o Kur'an-ı Kerim mealinde incelenmiştir. Söylediklerimizin bir şaka olmadığını, bilgisayara koyduğumuz 28 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim demeti, 9800 küsur sayfa, bu kesin olarak ispat eder. Yeter mi? Hayır, yetmez. En az 10 senedir, 10 seneden çok daha fazla bir zaman ama 10 senedir diyelim en az, bilgisayarda bütün konuşmalarımızı yerleştirdik ve herkesin ulaşmasına zemin hazırladık. Oradan binlerce konuşmamızı dinleyebilirsiniz. Her birinde Kur'an ayetlerimizde ayetleriyle konuştuğumuzu göreceksiniz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Biz konuşmuyoruz. Biz sadece öğretilen bir vasıtayız. Biz Allah'ın telefonuyuz. Gelecek günlerde son savaşlardan sonra bir dünya sulh ve sükunu sağlanacaktır. İlluminati'nin dünya hakimiyetinin sona erdiğini göreceksiniz. Bütün dünyayı sulh ve sükunun kapladığı bir muhteşem dünya sulhu tablosuyla karşılaşacaksınız. İşte o noktaya geldiğiniz zaman bu konuda tereddüdü olanlar, şüphesi olanların ayakları suya erecektir. Ama neden o zaman? Neden şimdi tahkik etmiyorsunuz? Yaptıklarından çekinen birisi olsaydık size böyle konuşabilir miydik? Bal meydanda değil mi? Eserler ortada değil mi? Bunca senelik bütün söylediklerimiz bilgisayarın hafızasına girmiş. İnceleyin, 15 sene evvele gidin. 15 sene evvel ne söylemişiz? Şimdi ne söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'i açın, bütün ayetlerini inceleyin. Ve bildiğiniz, zannettiğiniz birçok ayetin yanlış olduğunu göreceksiniz. Çünkü doğrusu orada. Size bir şey sormak istiyorum. Allah Teala diyor ki: "Vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune su'el hisab ve yahşavne rabbehum vellezine sabir ibtigaye ve çerabbehum." Vellezine ve onlar demek değil mi? Samimiyetle söyleyin şimdi bana. Vellezine ve ellezine ve onlar. Yesulune vasıl ederler, ulaştırırlar değil mi? Ma şey değil mi? Emerallahu Allah'ın emrettiği değil mi? Bihi ona değil mi? Yusale ulaştırırlar değil mi? Hangisine hayır diyebilirsiniz ki? Öyleyse aranızda en güvendiğiniz birilerini seçin. Onların Kur'an-ı Kerim'de
bu ayet-i kerimeye verdiği manaya dikkatle, ibretle, utanç duymamaya çalışarak bakın. Orada onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler ifadesini göreceksiniz. Utanç duymuyorsanız eğer. En güvendiğiniz kim? İsim vermek istemiyorum. Kimi kastettiğimi anlamışsınızdır. En çok tecrübeli olduğunu zannettiğiniz, en çok doğruları söylediğini zannettiğiniz kişi. Onun Kur'an-ı Kerim'ine bakın. Ve onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Sıla-i rahma riayet ederler. Aynen böyle yazmış. Ötekiler de bundan farklı ifadeler kullanmamış. Sevgili kardeşlerim, bir utanç tablosu sergiledik. Ülkemizde kullanılan 23 tane Kur'an-ı Kerim var. Birisi bizim, 22 tane Kur'an-ı Kerim kalıyor geriye. O 22 tane Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kavramını inceledik. Ne gördük derseniz? Bir facia ile karşılaştık. Hidayet, insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasına denir. İşte iki ayet-i kerime. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış olduğunu iddia edebilecek birisi var mı içinizde? Ve bunu bir kitap olarak yayınladık. 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hidayet nasıl gizlenir? Onu gözlerin içine önüne serdik ve sizlerin kılı bile kımıldamadı. Peki hangi cesaretle Kur'an-ı Kerim'in gerçeklerini saklamaya cüret ediliyor? Bir gün Allah'ın bir Resulü gelip bunların yanlış olduğunu haykırmayacak mı zannediyorsunuz? Henüz insanımız bunları anlayabilecek seviyede olmayabilir. Ama yol yakınken siz doğrunun yanında yer almalısınız. İçinde bulunduğunuz bu batıl statünün size din adamları, size bir fayda sağlamasının mümkün olmadığını, bunun sizi ancak dalalette bırakacağını düşünün. Hidayet varken neden dalaleti seçtiğinizi kendi kendinize sorun. Ne kadar korkunç bir tablo değil mi? Din adamı olmak. İnsanlara din öğretmek ama hidayette olamama. Şimdi bu söylediklerimizden hiç ibret almayan, söylediklerimizi dikkate almayan, gerçekleştirmek gereğini duymayan sizlerden, sevgili kardeşlerim, acaba hanginiz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediniz. Dileyenler demek ki bizi izliyorlar. Onlar zaten hidayete adım atmışlardır. Hidayete adım atmak Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir ve kişiyi mutlaka cennete ulaştırır. Ve bir tek dilek, Allah'a hayattayken
milaki olmayı dilemek. İşte Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile, Allah'a münib ol. Münib olmak, enibü, münibine, münib kelimeleri, üçü de aynı kökten geliyor. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura 13. Allahu yeştevi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah İnsanlardan dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a münip olursa, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları, yani onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse, aranızdan bu hakikatleri bilmediğini düşünelim. Ama en azından bu kadarcığına ama da bu kadarcığına bile sahip olamayanlar, sizler sadece eskilerin size öğrettiklerinin doğru olduğunu zanneden,

Onlar siz Allah'ın hakikatlerini ciddiye almıyorsunuz diye cehenneme gidecekler. Hiç şuranızda bir sızı hissetmiyor musunuz? Gerçek mi? Sizlere Kur'an ayetleri tesir etmiyorsa, onlarla sadece onları kullanarak konuşmamıza izin verilir. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti ve onun öğrettiği Kur'an'ın ne olduğunu o 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek öğrenebilirsiniz. Kelime kelime Kur'an-ı Kerim. Hiç lügata bakmanız gerekmiyor. Her ayetin o ayette geçen bütün kelimelerinin Türkçe anlamı orada mutlak olarak var. Hiç zahmete katlanıp, hiç kimse zahmete katlanıp lügatlardan mana aramayacak. Her kelimenin manasını orada bulacaksınız. Ve onu dikkatle inceleyin bakalım hata bulabilecek misiniz? Tamamlayabilen olursa 9800 küsur sayfayı tamamlayabilen olursa aranızda onlarla konuşmak isteriz. O zaman bizimle beraber gene olmayacak mısınız? Ama siz bu işi gerçekleştirene kadar geçen seneler içinde ölecek olan milyonların sadece sizlerin görevini yapmaması sebebiyle cehenneme gidecekleri hiç vicdanınızı sızlatmayacak mı? Ne zaman şu karanlık bulutların arkasından çıkacaksınız sevgili din adamlarımız? Ne zaman dünyayı aydınlatan mihrin yani güneşin biliyorsunuz Farsça'da güneş demek mihir kelimesi aydınlığına ulaşacaksınız? Biz sizden sadece tahkik etmenizi istiyoruz. Bize inanın demiyoruz. Tahkik ettiğiniz zaman bunu söylemeye neden gerek görmediğimizi de fark edeceksiniz. Gerek yok çünkü siz bize katılacaksınız. Biz sizi davet etmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, dünya dönüyor. İnsanlar doğuyorlar, büyüyorlar ve ölüyorlar. Bilmiyorum bir yılda bizim ülkemizde ölenlerin sayısı kaç bindir. Onlar şu anda bu hakikatleri siz onlara onların sorduklarında hakikati söylemediğiniz için bilmiyorlar. Bu konuda sakın yanlış anlaşılmasın. Sizi neden öyle yaptınız diye suçlamıyoruz. Siz size göre doğru olanı yaptığınızı düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki bizim ilmimiz bize yeter. Bu sualin cevabı var. Bu ifadenin cevabı var. Hayır yetmez. Siz kendiniz de cehennemden kurtulamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi olamaz. Sadece bir ayet söyleyelim. Bu Rum suresinin 31. ayet kelimesi sadece münip olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Ötekilerin ise bir sonraki ayet-i kerime, 32. ayet-i kerime şirkte olduğunu söylüyor. Bu bir gizli şirk. Diyor ki Allah Teala Allah'a mülaki olmayı dileyin, ona yönelin ve böylece Allah'a ona karşı takva sahibi olun ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bir tek fırka var, bir de geri

falan bütün fırkalar var. Yani 72 tane fırka birbirinden ayrılmış durumda. Ayrı ayrı 72 fırka. Bir de 72 fırkanın her birinin içinde küçük gruplar 73. fırkayı oluşturuyor. Onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Sizler dilediniz mi? Belki aranızda böyle bir dileği hiç duymayan da vardır. İster açık şirkte olsun, ister gizli şirkte, şirkte olan hiç kimse takva sahibi olamaz. Ama Allah Teala da cennete sadece takva sahiplerinin gideceğini söylüyor. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetlerinde Allah Teala diyor ki: "Ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li kulli evâbin hafîz." Ve uzlifetül cenneti lil muttakine. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Gayri vaid diyor, uzak olmayarak. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte bu. Vaat ettiğimiz şey, size vaat olunan şey işte budur. Likülli evvabin hafiz. Evvab, meaba varmış, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırabilmiş olanlar. Hafiz de daha önceki seviyede mürşidine ulaşıp devrin imamının ruhu başın üzerine gelip önden arkaya doğru uzanarak başın üzerinde yer almış, onun tarafından muhafaza altına alınmış olan insanlar. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. Peki cehennemden Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kurtulamayacağına dair ikinci bir ayet-i kerime ister miydiniz? Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena. Onlar ki muhakkak surette bize rücu etmeyi, ruhlarına hayattayken bize irca etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. La yercune dilemezler. İnnellezine, inne muhakkak ki ellezine onlar, la yercune dilemezler, likae ulaştırmayı, vasıl etmeyi na bize. Bize rücu etmeyi, yani ruhlarını bize geri göndermeyi, geri döndürerek bize ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatet dünya ve razıdırlar ve razıdırlar bi ile Türkiye'de dendan ekili ifade ediliyor. Türkçe'de hayatet dünya, dünya hayatı ile razıdırlar. Arapçadaki ifade öyle ama Türkçedeki dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennu biha. Vatme başındaki ve ondan itminan duyuyorlar. Onunla tatmin oluyorlar. Ennu biha. Ellezine onlar hüm ki onlar bir defa daha söylüyor Allah Teala. An ayatina ayetlerimizden gafilun, gafildirler. Ülaike işte onlar mevaühüm. İşte onlar ki onların mevası gidecekleri yer ülaike mevahümün naru. Onlar ki işte onların gidecekleri yer ateştir. Bima kanu yeksibun.
iktisap ettikleri sebebiyle, iktisap ettikleri dereceler sebebiyle, bima sebebiyle, kânû yeksubûn, iktisap ettikleri dereceler sebebiyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Onlar bize dünya hayatında ulaşmayı dilemeyenlerdir diyor Allah Teala. Sanıyoruz ki bu iki ayet, birinde ya da iki grup ayet diyelim, birinde Rum 31 ve 32 var. Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan ve şirkten kurtulanlar var. Gördük ki cennet sadece takva sahiplerine ait. Şirkte olan hiç kimsenin takva sahibi olamayacağı için cennete girmesi mümkün değil. Bu ikinci grup ayette de Allah-u Teala, yani Yunus suresinin bu 7 ve 8. ayetlerinde Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin ateş olduğu, onların ayetlerinden اَلَّذ۪ينَ هُمْ اَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ diyor. Onlar ayetlerimizden gafildirler diyor. Gafil olduklarını ve gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Şimdi biz size eğer sorarsak bu ayetleri hiç izlediniz mi? Bunların manasını düşündünüz mü? Biz size gideceğiniz yerin cehennem olduğunu hatırlatıyoruz. Bu bizim Allah-u Teala tarafından emredilmiş görevimiz. Hiç düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerimiz? Hiç Arapça okumamış olan bir insan, bunların manasını bilip de 18 ciltlik, 19 ciltlik, 9800 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim'i hiçbir noktasında bir hata olmaksızın nasıl gerçekleştirebilir? Bir insan bunu yapabilir mi? Biz de size açık açık söylüyoruz, biz değiliz diyoruz. Biz yapamayız, biz telefonuz. Allah-u Teala'nın telefonuyuz. Onun söylediklerini söyleyebiliriz. Şu anda da biz kendimiz mi konuşuyoruz zannediyorsunuz? O söyletiyor. Ama sizler de dahil olmak üzere insanlığı kurtaracak olan bir ikinci kişi yok. Bugün yaşayanlar arasında bu görevle görevli olan sadece biz varız. Öyleyse başka kişi yok demekle neyi kastediyoruz? Bu seviyede birisi yok. Yoksa Allah-u Teala bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulünün mutlaka bütün devirlerde yaşadığını söylüyor. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resul bahsederiz ve bahsederiz diyor, hayata getiririz diyor. Birbiri ardından hayata getiririz diyor. Yani hiçbir kavmi hiçbir zaman Resulsüz bırakmayız diyor. İsra 15'te diyor ki, biz bir Resul göndermeden hiçbir kavmi, kavimdeki hiç kimseyi cehenneme göndermeyiz diyor. Biz bir Resul göndermedikçe hiç kimseye, hiçbir kavme azap edici olmadık diyor. Öyleyse Allah-u Teala biz bütün kavimlerde ard arda Resul vücuda getiririz diyor. Bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz. Yani o kavimlerden birini risaletle vazifelendiririz diyor. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde hep Allah'ın Resulü var. Şimdi bize şu veya bu istikamette öğrendiğiniz hudutlu ilimle farklı şeyler söyleyeceksiniz. Biliyoruz.
Ama hepsinin söyleyeceğiniz her şeyin cevabı Kur'an-ı Kerim'de sizin yüzünüzü aklamayacak bir şekilde yer almış durumda. Öyleyse hepinizden bir dileğimiz var. Söylediklerimizi incelemek sizin için bir lütuf olmamalı. Bir görev olmalı. Allah'a karşı sizin kazandığınız paranın helal olmasını garanti etmeniz için bunun elzem olduğu kanısındayız. Sevgili din adamlarımız, hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi lütfen bize sormayın. Kulağa sorun. Hacet namazını kılarsanız, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece yarısından sonra boy abdesti alarak Allah'tan sorarsanız hepiniz cevap alacaksınız. Bundan emin olan birisi konuşmuyor. Allah'ın bunları söylettiği birisi konuşuyor. Ve bu emin olan kişiden çok daha ötede bir vasfı ifade eder. Böyle olup olmadığını o 19 ilde tetkik ettiğiniz zaman onların ayetlerindeki tutarlılık, sağlamlık size çok şeyler anlatacaktır diye düşünüyoruz. Kaldı ki o yalnız Kur'an-ı Kerim. Biz kaç bin saatlik bir konuşmalar dizisini tamamladık. Fihristen çıkartın. Hangi konuyu tetkik etmek istiyorsanız bir kişi olmayın. Birkaç kişi olun. Onun da bölümlerini aranızda bölün. Ve de bütün eserleri tetkik edin. Onlardaki yanlışlıkları göreceksiniz. Ama burada göremezsiniz. Ne demek istiyoruz? Çünkü onlar Allah'ın bize söylettikleri. Zaman içerisinde yeni açıklamalarla konu genişletilmiştir. Ve de nihayette tüm konular son şeklini almış, vuzuha kavuşmuştur. Tutarlılık bu 9800 küsur sayfada bütün boyutlarıyla yerleşmiştir. Öyleyse bu insanları kurtarmak için, huzura ulaştırmak için, asıl ifadesiyle bütün dünya insanını kurtarmak için el ele vermemiz gerekmiyor mu sevgili din adamlarımız? Neden bizim karşımızdasınız? Yanımızda değilsiniz. Vicdanınıza bunu sorun.

Gelecek günlerde bulutlar dağılacak, kimliğimiz kesin ve açık bir şekilde ortaya çıkacak. Düşünmüyor musunuz? Biz sizin hacet namazını kılmanızı istiyoruz. Bizden sormanızı istemiyoruz. İnsanlardan bizi sormanızı istemiyoruz. Siz Allah'tan soracaksınız. Bizatihi Allah'tan. Allah-u Teala'dan böyle bir vahit almamış olsaydık, biz size bunu hiçbir zaman söylemezdik. Sadece onun söylediklerini söylüyoruz. O söylüyorsa, hacet namazını kılın, ben size doğruları söylüyorum demiş oluyorsa bizim ağzımızdan, o zaman sormamakla, ona sormamakla vebali almıyor musunuz? Bunca milyon insanın ölenlerinin hakikatleri siz bilmiyorsunuz. Kınamıyoruz sizi. Ne olur bizi yanlış anlamayın. Biz sizin öğrendiğiniz ilme hayranız. Biz fıkıh bilmeyiz. Biz kelam bilmeyiz. Biz sizin öğrendiğiniz ilmi bilmeyiz. Sadece Allah-u Teala bize ne öğretmişse onu biliriz. Ama şunu da biliyoruz ki bu ilim, Allah'ın bize öğrettiği bu ilim insanları kurtaracak olan ilim. O istiyor ki herkes cennete girsin. Ama ne yazık ki bunu insanların serbest iradesine bırakmış. Serbest iradenin harekete geçmesi için o kişinin ikna olması lazım, tatmin olması lazım. Tahkik edip söylediğimiz her şeyin doğru olduğuna inanması lazım. O zaman sevgili din adamlarımız, burada size vazife düşmüyor mu? Öyle mi düşünüyorsunuz? Asıl sizin tahkik etmeniz lazım. Söylediklerimizi tahkik etmek elinizde. İşte 9800 sayfalık bir eser var önünüzde. İşte kaç bin tane konuşmadan oluşan bir hazine var önünüzde. Hangi konuyu isterseniz alfabetik liste bakın. Seçin, o konuda 5-6 tane konuşma bulacaksınız. Hepsini toplayın. Hepsini inceleyin. Tekamül statüsünün hangi safhalarda zaman itibariyle nasıl geliştiğini, sonunda nereye ulaştığını, nasıl sapmaz, ne kadar sağlam bir zemine ulaştığını teker teker inceleyin. Aranızda iş bölümü yapın. Hepiniz ayrı bir konuyu alın inceleyin. Hiçbir yerde sizi sukutu hayale ulaştıracak olan bir şey göremeyeceksiniz. Biz de onu bir adam sanmıştık. İşte söyledikleri yanlış diyemeyeceksiniz. Çünkü onları biz söylemiyoruz. Anlamıyor musunuz hala? Bu sizin için son derece önemli bir şey değil mi? İnsanlardan ilim almayan birisi bir Kur'an tefsiri yapıyor ve 10.000 sayfaya 200 sayfa bile kalmamış. 9.800 küsur sayfa. Bilmem kaç bin tane konuşması var. Ve de hepsi birbiriyle tutarlı. Ve de açık açık da söylüyor. Bunları ben söylemiyorum diyor. Allah bana söyletiyor diyor. O söyletmeseydi yanlışlarla dolu konuşmalar yapmamız söz konusu olmaz mıydı? Biz söylemeden evvel hanginiz Allah'a mülaki olmanın bir değer olduğunu, Allah'a mülaki olmayı dilemezseniz takva sahibi olamayacağınızı, cehenneme gideceğinizi, mümin olamayacağınızı hanginiz biliyordunuz? Bütün ufuklar Allah-u Teala tarafından açıldı. Bizim konuşmalarımızla açıldı. Her şeyin birbirini tuttuğu günlük güneşlik yeni bir dünyaya gözlerinizi açtınız. Hayır, bir kısmınız açmadınız. Hala gözleriniz kapalı. Sevgili kardeşlerim, sizi o kadar çok seviyoruz ki bu ilmi alamazsanız yalnız
Siz öğrenmediğiniz için cehenneme gidecek olan o milyonlarca insanın yanında sizin için de kurtuluşun olmadığını hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerimiz? Biz sizin karşınızda olan birisi değiliz. Sizin dostunuzuz. Sizi kurtarmak istiyoruz. Anlamıyor musunuz? Bu ilimle cehennemden kurtulmanızın mümkün olmadığını hala anlamıyor musunuz? Sevgili din adamlarımız, sizleri çok seviyoruz. Sadece hepinizin kurtulması değil hedefimiz. Bize verilen görev bütün dünyanın kurtulması. Ama daha kendi ülkemizde bile bunu sağlayabilmiş değiliz. Arkasında kim var? Sizler varsınız. Söylediklerimizi inceleyip onların hepsinin Kur'an hakikatleri olduğunu siz o insanlara anlatmadığınız sürece hep bu vebalin altında kalacaksınız. Anlamıyor musunuz? Neden bu kadar kendimizden emin olduğumuzu anlamıyor musunuz? Biz kendimizden emin değiliz. Allah'tan eminiz. Allah da bizden emin. Çünkü biz sadece onun bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Başka bir şey söylemek yetkimiz yoktur. Muhterem din adamları, burada sözlerimiz tamamlanıyor. İnşallah hepinizi ne kadar çok sevdiğimiz konusunda, hepinizin kurtuluşu istikametinde Allah'a ne kadar dua ettiğimiz konusunda bir tereddüdünüzün kalmayacağı günlere ulaşırsınız. Biz sizin karşınızda değiliz. Hiç kimseye karşı kalbimizde kin tutmamız zaten mümkün değildir. Nefs tezkiyesini değil, tasfiyesini Allah Teala bizde gerçekleştirdi. Bizim düşmanımız yoktur. İnsanlar bize düşman olabilirler. Ama biz hiç kimseye kızamayız, kin tutamayız sevgili kardeşlerim. Biliriz ki insanlar kendi hatalarının hesabını Allah'a vereceklerdir, bize değil. Öyleyse hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir kere daha belirtiyoruz muhterem din adamlarımız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala insan olarak yarattığı, yani en üstün mahluk olarak yarattığı bütün Adem oğullarının sadece mutlu olmasını ister. Allah bizden, bizim mutluluğumuzdan başka hiçbir şey istemez. Geri kalan bütün talepleri sadece bu hedefe yöneliktir. Bizim mutlu olmamız hedefine yöneliktir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, ve netice itibariyle yedi safhanın yaşanması, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha, mürşidimize ulaşıp tabiyetimizi gerçekleştirmek, ikinci safha. Burası dünyadaki en büyük mutluluğa adım atmaktır. 7-8 aylık bir devre içerisinde vücudumuzdan ayrılan ruhumuz, Allah'a ulaşacaktır. Bu süreç içerisinde biz insanlar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oluruz. Neden öyle oluruz? Çünkü Allah Teala şeytanların bize şu veya bu şekilde tesir etmesini imkansız hale getirir. Ne insan şeytanlar, ne cin şeytanlar bu devrede bir insana tesir edip de onu huzursuz kılamazlar. Allah-u Teala tesiri bütünüyle önler. O zaman bu 7-8 aylık devre bir insanın en mutlu devresi olur. Mutluluğun dizaynına baktığımız zaman huzur, saadet, bir insanın mutluluğunun ayrı ayrı cephelerden işaretleridir. Böyle bir şey, mutluluk adı verilen müessese, bir insanın iç dünyasındaki mutluluğu, bir insanın dış dünyasındaki mutluluğu, bir insanın Allah ile ilişkilerindeki mutluluğu ifade eder ve hepsini kapsar. Mutluluk tek başına bir olay değildir. Bir insan çevresiyle mutlu olur. Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Her zaman başkalarının bizim için yaptığı bir şeylere ihtiyacımız vardır. Yediğimiz yemekten üzerimize giydiğimiz elbiseye kadar her şeye ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaçları hep bir takım insanlar hazırlar. Bizlere de onları parasını ödeyerek satın almak düşer. Ve şu sonuca ulaşırız. Herkes birbirine muhtaçtır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz, seviniz. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Bir, bizim açımızdan bakıyor olaya.
tek başımıza, bir de cemaat olarak bakıyor. Madem ki cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olan mahluklarız, o zaman bu olay, cemaat olayı bir ömür boyu devam edecektir. Hep başkalarınınla beraber bulunmak, yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu muhteva içerisinde çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizde sadece iki tane faktör geçerlidir. İnsanlar bizi sever, birinci alternatif. İnsanlar bizi sevmez, ikinci alternatif. Eğer biz etrafımızdaki insanları seversek, onlar da bizi sever. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafımızdaki insanları sevmek konunun başlangıç noktasıdır. Severseniz onlar da sizi sever. Seven ve sevilen insan mutludur. Sevmeyen, bunun tabii neticesi olarak da sevilmeyen hiçbir insan mutlu olamaz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgi tohumları ekerseniz sevgi yeşerir. Siz başkasını severseniz, bütün insanları severseniz ve onlara sevginizi belli ederseniz, onlar sizin onları sevdiğinizi her davranışınızdan, her konuşmanızdan anlarlarsa, o zaman onların da sizi sevmesi eşyanın tabiatına uygun olan tek sonuçtur. Öyleyse siz etrafınızdaki insanları severseniz, etrafınızdaki insanlar da sizi sever. Sevmeyen kim olabilir? Sizi tanımayanlar olabilir. Ama tanıdıkları zaman onlar da seveceklerdir. İşte sevmek ve mükafatı. Bir insan sevgiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde yaşadığı takdirde mutludur. Bunlardan bir tanesi var, iki tanesi yok. Olmaz. İki tanesi var, bir tanesi yok. Gene olmaz. Eğer ikisi varsa üçüncü mutlaka vardır. Etrafındaki insanları seven kişi Allah'ı seven insandır. Kim Allah'ı severse Allah da onu sever ve o kişinin kalbini sevgiye açar. O zaman insan Allah'ı seven insan başka insanları da sevecektir. Sevgi bütün kapıları açan bir anahtardır. En asık suratlı bir insan bile sevildiğini net olarak idrak ederse, bu anlarsanın ötesinde bir ifade. Bazı insanlar için anlamak yetmeyebilir. Daha üst kademe bir ifade idrak etmek. Anlamak, anlamanın ötesinde bunu iç dünyasına ulaştırmak.
Sevgili kardeşlerim, madem ki sevgi Allah'tandır, nefret şeytandandır, o zaman neden nefret? Neden şeytanın elinde oyuncak olacaksınız? Allah'ın dostu olmak varken, Allah'ın bir dostu olarak mutluluğu yaşamak varken, neden şeytan? Sevgili kardeşlerim, İstesek de, istemesek de zaman adı verilen müessese çalışıyor. Yıllar geçiyor. Siyah sakallar, siyah saçlar beyaza dönüşüyor. Mutluluk mu? Eğer Allah'ın yolundaysanız o giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlarla nasıl bir uyum içindesiniz? Onların size bakan gözlerindeki ifade sevgiyi terennim ediyor mu? Sevgi şarkıları söylüyor mu? Gözlerinden anlıyor musunuz sizi sevdiklerini? Yoksa gözlerinde kin mi var? Nefret mi var? Ne var? Hep şunu yerlerine oturtmaya çalışın. Eğer onlar beni sevmiyorlarsa demek ki ben kendimi onlara sevdirememişim. Sevgili kardeşlerim, onların beni sevmesi lazım ama beni sevmiyorlar. Bu lafı güzaftır. Siz onların sizi sevmesi için ne yaptınız? Ne yaptınız da sizi sevmiyorlar? Eğer ben onları istediğim gibi davranırım, onlar bana güzel davranmak mecburiyetinde tarzında bir düşüncenin sahibiyseniz, bu düşünce bir çıkmaz sokaktır. Siz başka insanları seveceksiniz, madde bir. Ama yetmez. Sevginizi onlara açık bir şekilde hissettireceksiniz. İki, onlar size kötü davransa da, yanlış davransa da onları sevmekte devam edeceksiniz. İşte üçüncüsü var ya, onlar sizi sevmese de sizin onları sevmeniz, bir gün onları o noktaya ulaştıracaksınız. Yahu ben bu kişiye kötü davranıyorum. Beni sevmesini de istemiyorum. Ben de onu sevmiyorum. Ama o her davranışıyla ispat ediyor ki o beni seviyor. Bu noktaya varan bir kimse için sevginin karşılığı mutlaka ödenecektir. Kişi düşünecek, ben onu sevmiyordum ama o beni seviyormuş. Sevdiğini her vesileyle bana ispat ediyor. Sevgi Allah'ın emridir. Nefret şeytanın. Öyleyse bu kişi beni seviyorsa, sevgisini bana hissettiriyorsa, sevgili kardeşlerim, böyle düşünen bir insan, öyleyse onun tarafından seviliyorsam, ben de onu sevmeliyim diye düşünür. İşte bir insanın çevresindeki bütün insanları sevmesi, işlerinde kötüler olabilir, onları da sevmesi. Bunu sağlayabilirse o işlerinde kötülük olan insanların da
kendilerini sevene kötülük etmeleri giderek azalacaktır. Bir gün onlar da sevmenin cazibesine kapılacaklardır. Onlar da seveceklerdir. Geceler sadece sabaha kadar sürer. Sabah bir aydınlıktır. Öyleyse nefret geceyi ifade eder. Sevgi gündüzü yani nuru ifade eder. Allah Teala'nın bütün insanları az veya çok sevdiğini düşünün. Ama Allah Teala bir başka görevle kendisini yüklemiştir. Ceza vermek. İnsanların şu dünya hayatındaki yaşantılarında her an derecat kazanmaları, her an derecat kaybetmeleri mümkündür. Ama kiramen katibin melekleri devamlı olarak insan hayatını filme alırlar. Bu film rakamlı kitap adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Bu rakamlı kitabın hayat filminin her saniyesi rakamlarla doludur. Her saniye ya pozitif ya da negatif rakamlar kazanırız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceleri aşmalıdır ki cennete girebilesiniz. Kimin kaybettiği dereceler, kazandıkları dereceleri aşarsa, kaybettiği dereceler kazandıklarından daha fazlaysa, o insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse demek ki insanları sevmelisiniz ki onlardan sevgi hasılatını toplayıp geri alabilirsiniz. Siz onları sevmedikçe sizi sevmelerini beklememelisiniz. Böyle bir şeye zaten hakkınız yok. Üstelik eşyanın tabiatına uygun olan da sevilmeyen bir insanın sevilmesi olamaz. Sevmeyen bir insanın sevilmesi olamaz. Öyleyse kalp kalbe karşıdır. Kalp kalbi aydınlatır. Kalp kalbi karartır. Karşılıklı ilişkilerde parlayan, sevgiyle parlayan, sevgisini her vesileyle ispat eden bir insanı karşı taraf sevemezlik edemez. Her sevgi hareketi karşısındakinden bir beğeniyi beraberinde getirir. Sevgiyi en güzel boyutlarda yaşamalısınız. Hep atalarımızın söylediği ne ekersen onu biçersin sözünü değerlendirin. Sevgi ekerseniz sevgi toplarsınız. Nefret ekerseniz nefret toplarsınız. Yani kimi sevgiyle hareket ederek ona sevdiğinizi belirtirseniz ondan sevgi
geriye gelir size. Kime kötü davranırsanız o da size kötü davranır. Öyleyse başkalarının sizi sevmesini sevmek için bir bekleme vasıtası yapmayın. Siz sevin, o zaman onların sizi seveceğini göreceksiniz. O beni sevsin de ben de onu seveyim sözü, şeytanın bütün insanları düşürdüğü en korkunç tuzaktır. Bu tuzağa dikkatle bakın. İblis uyumaz. İblis etrafınızda her an bulunan şeytanların elebaşısıdır. Ve bütün şeytanlara yalnız kötülüğü emreder. Bütün gayretiyle bütün insanları mutsuz etmeye çalışır. Hedefi budur. Bu dünyada insanların mutsuz olması ve kıyametten sonra bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesi. İşte bu oyunu bozmak mecburiyetindesiniz. Oyun ancak iradenizi kullanabildiğiniz, başkalarına iyi davrandığınız takdirde sizi kurtuluşa ulaştırır. Kurtuluş cehennemden kurtuluştur. Kurtuluş bu dünyada mutsuzluktan kurtuluştur. İkisi de sizin bir kabulünüze bağlı. İnsanları sevmek. Sizi sevenleri sevmek tabii bir olay, öyle değil mi? Severseniz, severlerse siz de onları seversiniz. Ama Allah-u Teala'nın emri o değil ki. Allah-u Teala sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyor. Eğer sizi sevmeyenleri sevebilirseniz, işte insan olmanın temel vasfı budur. Karşılıksız sevmek. Sizi sevmeyenleri de sevmek. Allah için sevmek. Kim kendisini sevmeyenleri sevebilirse, o sevgiyi kendisinden bir sevgi sanmasın. O sevgi o kişinin gayreti üzerine Allah'ın verdiği sevgidir. Çünkü nefsi kendisini sevmeyen bir insanı asla sevmek istemeyecektir, nefsindeki afetler. Kim o afetleri yenerek kendisini sevmeyen bir insanı da sevmeyi başarırsa, bu Allah'ın o kişiye yardımıdır. Sevgiyi Allah vücuda getirmiştir. Ve sevdiği kullarını başkalarını sevmek gibi bir meziyet dairesinin içine alır Allah-u Teala. Başkaları o insanları sevmeseler de o insanlar o başkalarını severler. Sevgili kardeşlerim, insanlara deyin ki ne kaybedersiniz ki? Nefret ettiğiniz sürece hep şeytanın emrinde birisiniz. Mutlu olmanız hiçbir zaman mümkün değildir. Hiç kimse şeytanla mutlu olamaz. Ama severseniz Allah ile birliktesiniz. Mutluluğun kapısını açmışsınız, kapıdasınız. Ve de sevgi kapısından mutluluğa girilir. Başka bir kapı yok. Her güzellik sevgiyle başlar. Sevgi aşka dönüşür. Ve
aşkın daha ötesine geçilir. Hayranımdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmekte bir güzellik vardır. Seven kişi mutludur. Hayran olmak neden sevginin ötesinde bir şeydir? Çünkü hayran olunan taklit edilir. Kişi hayran olduğu insan gibi davranmak ister. Onu taklit eder. Bu ise güzelliğin ta kendisidir. Dikkat edin ki bir insanın sevmesi, daha çok sevmesi, daha çok sevmesi aşık olmasını ifade eder. Aşkın daha üstü hayranlıktır. Hiç kimse sevmeden aşık olamaz. Aşık olmadan hayran olamaz. Sevgili kardeşlerim, sevmek, sevmeyi yaşamak fiilidir. Ama anlatırken bile insan onun güzelliğini yaşar. Sizlere sevgiden bahsettiğimiz zaman bu sohbetlerde büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kim bilir, belki şu anda sevmeyi bilmeyen bir insan daha, belki birçok insan daha sevmeyi öğreniyor. Sevmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu öğreniyor. Öğrenirse aklına yatar. Aklına yatarsa kalbine yatar. Kalbine yatarsa o hedef tatbik sahası olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları sevmek mutluluğun temelidir. Sevgisiz bir mutluluk hiçbir şekilde oluşamaz. Sevgisiz bir hayat, sevgi yerine nefretle geçen bir hayattır. Nefrete varan bir dizayn içinde insanlar sevilmez. Daha az sevdikleri, daha az sevdikleri, daha az sevdikleri ve neticede nefret ettikleri insanları vardır onların. Seven kişi içinse daha çok sevdikleri, daha çok sevdikleri, hayran oldukları insanlar söz konusudur. Sevgisizliğin sonu nefrete, sevginin sonu hayranlığa götürür. Sevginin sonu, sevgisizliğin sonu mutsuzluğa, sevginin sonu mutluluğa götürür. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Kur'an-ı Kerim A'dan Z'ye kadar bütün insanlara mutluluk temrinlerini verir. Mutluluk Allah'ın hepinizden istediği şeydir. Allah herkesin, insan olarak yarattığı herkesin mutlu olmasını ister. Neden? Çünkü mutlu olan insan, etrafına mutluluk saçan insandır. Başkalarının kötülüğünü isteyen, başkalarını huzursuz eden, başkalarına kötü davranan bir insan mutlu olamaz.
Başkalarına da mutluluk ulaştıramaz.

ışıkların nasıl yansıtırsa o kalpte sevgi nurlarını öyle yansıtır. Seven kişi her halinden belli olur. Seven kişi sevdiğine kötü davranamaz. Onun kötü taraflarını negatif istikamette yorumlamamaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki etrafındaki insanların hepsi sevmeyi bilenler değildir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Herkes Allah'a ulaşan yolun başkalarından farklı bir noktasındadır. Her an bu nokta değişir. Bir insan ya Allah yolunda devamlı terakki eder, yükselir, mutluluğa giderek artar ya da şeytanın yolunda devamlı daha kötü, daha kötü, daha kötü bir insan olur. Ve o kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Öfkelidir. Her an patlamaya hazır bir yanardağ gibidir. Başkalarına kötü davrandığı için başkaları da ona kötü davranmaktadır. Her an yaptığı kötülüklerin hesabını başka başka kişilere öder. Bu ödemesi onun intikam hislerini daha çok tahrik eder ve insanlardan intikam alır. Her intikam yeni bir kötülüğün işlenmesidir. Arkasından huzursuzluğu davet eder. Her başka insana yapılan iyilik, o iyiliği yapanın daha fazla mutlu olmasını temin ettiği gibi, kendisine iyilik yapılan kişi de bu iyilikten mutluluk duyar. İhtiyacı olan bir şeyi birisine vermeniz, ona teslim etmeniz halinde o kişi mutluluk duyar çünkü bir ihtiyacı giderilmiştir. İşte bunu yapan, onun ihtiyacını gideren kişi o parayı verdikten sonra ne hissediyor? Bu o kişinin Allah katındaki değerini belirtir. Veren el daima alan elden üstündür. Veren elin sahibi her zaman mutludur. Hep verir. Ama bir büyük hakikati de keşfetmiştir. Allah Teala belki o noktada o kişinin nefsani bir tarafı varsa onu da tedavi etmektedir. Neyle? Kim başkasına bir şeyler verirse karşılıksız, hayretle şunu görecektir. Verdiğinden çok daha fazlasını Allah Teala o kişiye hiç beklemediği yerlerden tekrar iade eder. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın kanunudur. Kim başkaları için yaşarsa, hayatını başkalarına adarsa, onlar için var olursa, yaşantısını başka insanların mutluluğuna adarsa, o dünyadaki

en mutlu insanlardan birisidir. O sadece başkalarını mutlu etmeye çalışır ama aslında mutlu olan, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan odur. Çünkü huzursuzluk duyabileceği bir olaya asla sebebiyet vermez. O hep başkalarını sever. Her an başkalarına bir güzel davranışta bulunabilmek ihtiyacının sahibidir. İhtiyaç sahiplerine verir elindekini. Vermek onun için bir mutluluktur. Bu insanın bir de son söylediğimiz olayı yaşadığını düşünürseniz, yani verdiği takdirde Allah-u Teala'nın kendisine daha çok, çok daha fazla verdiğinden çok daha fazlasını verdiğini gördüğü zaman kişi Allah'a olan sevgisi hayranlığa dönüşür. Ve daha çok verir. Allah-u Teala da ona daha çoğa göre çok verir. Böylece bitmeyen, tükenmeyen bir verişin karşılığı bitmeyen, tükenmeyen ve verdiğinin kat katını Allah-u Teala'nın kendisine geri vermesidir. Her güzellik başka bir güzellikle noktalanır. Her çirkinliğin arkasında ise Allah'ın sadece cezası vardır. Sevgili kardeşlerim, eğer öyle yaparsanız, Allah'ın size verdiklerini aslında başkaları için kullanmanız lazım geldiğini idrak ederseniz, o zaman Allah-u Teala'nın size ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini yaşayacaksınız. Peki o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, şimdi böyle düşünmeyen bir insana elindekini ver, başka insanları mutlu et, ver ne kaybedersin diye sorduğunuz zaman ne mi kaybederim diyecek, elimdeki parayı kaybederim. Ben onu kendi ihtiyacıma harcayacakken gidip başkasına verirsem kendim açıkta kalırım. Kalmazsın. Allah-u Teala'nın hiç beklemediğin yerlerden sana para gönderdiğini göreceksin. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler neden denemiyorsunuz? Bir deneyin. Yaşadığınız zaman belki inanamayacaksınız ama bir defa daha deneyin. Aynı şeyi göreceksiniz. Allah-u Teala'nın size aynen geri verdiğini görmeyeceksiniz. Kat kat geri verdiğini göreceksiniz. Nereden geldiğini anlamayacaksınız. Ama gelecek. Eğer veriyorsanız, sözüme lütfen dikkat edin. Geri almak kaydıyla değil, karşılıksız veriyorsanız, onun karşılığını Allah-u Teala kat kat eder. Öyleyse, mutluluk sevgili kardeşlerim. Kapınızı çalıyor. Hadi açın kapıları. İnsanlara onların ihtiyacı olan şeyleri verin. Verin ki Allah Teala size kat kat versin. Allah Teala'nın hepinize kat kat bütün güzellikleri ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha ve as-salavat Allah'a salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Allah'ın hepiniz için hedef kıldığı, mutlaka ulaşmanızı istediği mutluluktan bahsetmek üzere. O istiyor ki hepiniz sonsuz bir dünya mutluluğunun sahibi olasınız. O istiyor ki hepiniz Allah'ın cennetinde, en üst cennetin, adın cennetinin sahibi olasınız. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'a hayran olmamak onu tanıdıkça mutlak bir sonuç olarak çıkar ortaya. Evvela Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Daha sonra aşık olursunuz. Ama daimi zikre ulaştıktan sonra bir süre yol aldınız mı, iradenizi Allah'a teslim ettiniz mi, bundan sonrası Allah'a karşı duyuran hayranlıktır. Sevginin, aşkın çok daha ötesi sevgili kardeşlerim, hayranlık. İşte biz ona hayranız. Ah sevgili kardeşlerim, bir anlatabilsem onun yaşattığı güzellikleri, mutluluğu anlatılamaz ki, kelimelere sığmaz ki. Kelimeler hiçbir zaman duyguları tam olarak yansıtamaz. Yaşamak lazım. O güzellikleri yaşamak. İman müessesesi başlangıçta tahkiki iman değildir. Gaybi imandır. Herkes görmediği, bilmediği, kendisine hiçbir tesir almadığı Allah'a inanır veya inanmaz. İnananlar gaybi imanın sahipleridir. Gaybde Allah'a huşu duyanlardır. Bu yolun başlangıcıdır. Allah'a ulaşmayı dilememiş olanlar veya henüz dilemiş olanlar gaybi imanın sahipleridir. Ama sevgili kardeşlerim, Allah'tan ilk cezbeyi aldığınız gün Allah-u Teala sizi şiddetli bir cezbeyle, bu tarzda bir cezbeyle titrettiği zaman, bu titremenin adı cezbe. O zaman tahkiki imanın birinci noktasına ulaştınız. Sizin dışınızdan bir kudretin, sizin ihtiyarınız, sizin iradenizin haricinde sizi kullandığını ve vücudunuzu dilediği an titrettiğini yaşayacaksınız. Bu sizin için kesin bir ispattır. Allah-u Teala'nın varlığını size ispatıdır. Gaybi imandan tahkiki imana geçmenin ilk aşamasıdır. Peki sonrası da var mı? Elbette var. Sonra Allah-u Teala daimi zikre ulaştığınızda kalp gözünüzü açacak, kalp kulağınızı açacak. Allah'ın söylediklerini işiteceksiniz.
Allah'ın gösterdiklerini görmeye başlayacaksınız. Kalp gözünüzle görecek, kalp kulağınızla işiteceksiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın sizin üzerinizde vücuda getirdiği bir tesir oluşacak. Gözleriniz kapanırken de göreceksiniz, açıkken de göreceksiniz ve açıkken bu alemi gördüğünüz halde bu alemin ötesinde açıkken de Allah'ın gösterdiklerini göreceksiniz. Bu gözleriniz bu aleme baktığı halde kalbiniz başka bir şey görüyor. İkisini birbirine karıştırmayacaksınız. Gözlerinizi kapadığınız zaman da Allah'ın gösterdiklerini görüyor olacaksınız. O zaman ne oldu? Sizin elinizde olmayan bir imkana kavuştunuz. Allah Teala size önce yer katlarını gösterir. 7 tane yer katı. 7 kat cehennem. Sonra zemin katı gösterir. Zemin kattaki devrin imamının dergahı. O dergâhtaki işlevler. Nasıl altın kapının çevresinde nasıl secde edilir? Sonra nasıl sağ kanat vilesinden başlayan bir altın kapıdan çıkış nasıl gerçekleştirilir? Saflar, yani rahlelere göre saflar, rahleye tedrisin yapıldığı saflar nasıl onarlık sıralardan teşekkür eder? Cinler dergahın neresinde yer alırlar? Bir kocaman, yaklaşık bir metre yüksekliğinde bir altın paralardan oluşan küme nerededir? Asma katta devrin imamı 7. kata çıkacak olanlara nasıl bir dizaynda ne öğretiyor? 1. 2. 3. 4. 5. ve 6. kata çıkacaklara zemin katta ne öğretiliyor? Bunların hepsini kalp gözünüzde göreceksiniz. Her gördüğünüz şey sizi Allah'a biraz daha yaklaştıracak, biraz daha tahkiki imanınız artacaktır. 7 tane yer katı tamamlandığı zaman size 1. gök katı gösterilecektir. Devrin imamının dergahının bütünü gösterildikten sonra 1. gök katı gösterecektir. Bu ulul-elbab kademesini bitirdiğinizi ve ihlas kademesine adım attığınızı gösterir. İhlasta 1. gök katındaki açıkta yapılan secde, 2. gök katındaki kapalı bir kesimde, önü tamamen camla kaplanmış bir çok büyük salonda, suvarılma havuzlarında nasıl suvarıldığınızı, insanların nasıl suvarıldığını o şeffaf havuzlarda göreceksiniz. O bal sarısı rengindeki şeffaf sıvının içine giren atlas elbiseli insanların ayaklarındaki çarığa benzer uçları yukarıya doğru kalkıp statüdeki elbiselerle nasıl sıvının içine tamamen girdiklerini, başlarının bir karış, iki karış yukarısına kadar sıvı dolduğu halde orada nasıl yaşamaya devam ettiklerini, daha ilginci elbiselerinin nasıl ıslanmadığını göreceksiniz. Sıvının içindeler,
Ama elbiseleri ıslanmıyor. Sonra oradaki kubbeden nasıl yükseldiklerini, affedersiniz, yükselme kubbeden olmuyor, dışarıda nasıl toplandıklarını, sonra oradan nasıl yükseldiklerini göreceksiniz. Sonra Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le devrin imamının oradan onun bitişindeki diğer bir salonu nasıl geçtiklerini, 7. kata gideceklerin bir tarafında birisi, bir tarafında ikincisi, diğeri olmak üzere nasıl onlarla beraber saf halinde yükseldiğini göreceksiniz. 3. katta hepsi beraber 2 katlı bir mescitte secde edenler. 3. kattaki secdeden sonra bu mescidin hüviyeti evle mescit arası bir hüviyettir. Avluya çıkıldığında 3. katı 4. kata bağlayan mihenk menfeziyle karşılaşacaksınız. Sonsuza kadar uzanan bir madeni silindir. İçi boş. İçeri giren yukarıya doğru hızla yükselmeye başlıyor. Işık hızından. Belki daha hızlı bir hızla bir üst gök katına çıkılıyor oradan. Teker teker herkesin başı kendisinin evvelkinin ayaklarının altında. Ayaklarda hiçbir toz veya çarığa benzer olan ayaklardaki o giysilerde hiçbir şekilde toz veya kir söz konusu değil. Kimsenin başı, kimsenin ayağına değmez. Sonsuz da yükselme 4. kata ulaştırır size. Orada 4. katta Mescid-i Aksa'nın aslını göreceksiniz. Orada secde edeceksiniz. 6. kata çıkıp 5. kata çıkabilenler oradan yükselirler. 5. kata Mescid-i Haram'ın aslını görürler. Onun içinde namaz kılarlar. Ön saflar oradaki kubbeden yükselerek 6. kata ulaşırlar. İhlas makamının her biri ayrı bir katta tahakkuk eder. 6. gök katında sıbkatullah olmama halinde, sıbkatullah olmama halinde bir buz kalıbına çok benzeyen bir nur yaklaşık 4 metre yukarıda bütün salonu aydınlatır. Bu aydınlatma süreci içerisinde muhtevaya bakıyoruz. Kişilerin yüzleri yeşilemsi bir beyaz haline geliyor. Beyaz ama fosfor yeşiline benzer açık bir yeşil. Yüzler çatlıyor, eller çatlıyor, derileri çatlıyor. Ve aynı rengi alıyor, buzun rengini alıyor, buz kalıbı gibi olan ışık merkezinin rengini alıyor. Burada bir gün onlardan birisinin ne yüzü ne elleri çatlamıyor. Çatlamayan kişi fethe hazırdır. Ona fetih kılıcı veriliyor. Elbiseleri değiştiriliyor. Ve kubbeden kılıcı yukarıya doğru kaldırarak besmeleyle yola çıkıyor. 7. katın giriş kapısı devrin imamının dergahındaki kapının aynı. Tek kanatlı, üzeri baklava dilimli, üzerinde tokmak veya başka bir şey bulunmayan, otomatik açılıp kapanan bir kapı. Ama burada kapının altı da var. Kapının altında 7 basamaklık bir mermer, beyaz merdiven var. Trabzonların da 5. merdiven basamağında trabzonlar üzerinden birbirine uzanan 7 tane baklada bir altın zincir. 30 santim falan genişliğinde birer bakla. Demek ki 2 metreden biraz daha
geniş bir alanda merdiven ve oraya ulaşan fetih ehli zincirin üzerine kılıcını bir defa vuruyor. Zincir ikiye ayrılıyor, altın zincir. Bir defa vurması yeterli ve altın kapı otomatik olarak açılıyor. Kişi de içeri uçarak giriyor. Sonra da oranın tavanından yukarıya çıkıyor. Krem renginde bir tavan söz konusu. Yukarıya çıktığı zaman sol tarafına bakıyor. Bir duvar. Üzerinde sıva falan olmayan taşlardan örülü bir duvar var. Orası fethi ulaşan kişinin soluna baktığı zaman sol tarafı, duvarın arka tarafı yani, görmesi oradan mümkün değil. Geçmişini göstermiyor Allah-u Teala. Geleceğine dönüyor. Sağa döndüğü zaman geleceği var. Sola döndüğü zaman geçmişini görüyor. Görmüyor. Cam şeylerin o duvarın arkasında geçmişi var kişinin. Sağ tarafına döndüğü zaman kader hücrelerini görüyor. Altıgen, bal peteklerinin aynı uzantıda gözünün önünde sonsuza kadar uzanan kader hücreleri var. Kişi bunları aşarak Ümmül Kitab'a geçiyor. Sevgili kardeşlerim, bunların her biri sizin Allah'a olan imanınızı arttıran, gaybi imanı tahkiki iman olarak her geçen gün biraz daha kuvvetlendiren, şeksiz ve şüphesiz Allah'ın ilmine, Allah'ın zatına hayranlığınızı her geçen gün arttıran bir müessese. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gaybi imanın tahkiki imana dönüşmesi başlangıçta cezbedir. Dışarıdan geçen bir kuvvetin sizi sarstığını, dışarıdan gelen bir kuvvetin sizi sarstığını ve Allah-u Teala'nın sizinle meşgul olduğunu net olarak hissedersiniz. Kalp yüzünüzün açılması, kalp kulağınızın açılması ise tahkiki imanınızı giderek güçlendiren bir müessesedir. Bunları niçin söylüyoruz? Allah-u Teala'nın varlığını hissedebilmek, Allah'a sevgi duyarken bu sevginin aşka dönüşmesi, Allah'ın kalp gözünü açtıktan sonra yerlerin melekûtunu sizlere göstermesi, göklerin melekûtunu göstermesi söz konusu ve 7. katta, göğün 7. katında 7 tane alem göreceksiniz. 1. alem kader hücreleridir. Söylediğimiz gibi 2. alem Ümmül Kitab. 10 katlı bir apartman büyüklüğünde bir kitap boşlukta duruyor. Bir sayfası açık. O kitabı kiramen katil melekleri değil, arşı tutan melekler orada boşlukta durarak tutuyorlar. Ama onları görmüyorsunuz. Onun altında 60 kişilik bir gruba, 60 kişiyi alabilecek büyüklükte bir kürsüde, kürsünün etrafında hepsi oturmuş durumdalar. 60 kişi devrin imamı Ümmül Kitab hakkında konuşuyor. Sonra 3. alemi göreceksiniz. Kudret denizi.
onun derinliklerine dalmayı gösterecek Allah-u Teala size. Sonra Makam-ı Mahmud'u göreceksiniz. Orada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i göreceksiniz. 4 halifeyi göreceksiniz. Sahabenin büyük kısmını göreceksiniz. Sonra Divan-ı Salihini göreceksiniz. Sonra zikircileri ve en sonunda İndi İlahi, Allah Teala'nın huzuru, sonsuz namazın kılındığı, binlerce kişinin kıldığı bir dizayn. Sonra da İndi İlahi'den en yüksek noktaya, Sitre-i Müntaha'ya ulaşmak, ki o da mevcut varlıkların son noktası. Oradan ruhunuzun yükselerek Allah-u Teala'ya ulaşması olayı. Sitre-i Müntaha'ya kadar gördüğünüzde, Sitre-i Müntaha'yı gördüğünüzde ihlas makamı da tamamlanır. Böylece nefsinizin kalbindeki bütün afetler yok olduktan sonra kalp gözünüz ve kalp kulağınız açıldıktan sonra yerlerin melekûtu ve göklerin melekûtu size gösterildikten sonra ulu'l-elbab ve ihlas makamlarını bitirmiş oluyorsunuz. Allah varlığını her geçen gün daha üst boyutta size ispat ediyor. Eşyada ulaştığınızda 4 mertebe daha geçiyorsunuz.

dört mertebede evvela Allah-u Teala sizi Sedret-i Münteha'yı gösterdiği zaman Tövbe-i Nasuh'a davet ediyor. Tövbe-i Nasuh'a davet edilen kişi daha Allah ile konuşmaya başladığından, Allah'ın söylediklerini işitip ona cevap vermeye başladığından bu tarafa her geçen gün Allah ile olan ilişkisi daha üst boyutlarda gelişmiştir, neşvi neva bulmuştur. Her şey en güzel standartlarda yürümektedir. Allah-u Teala'nın varlığını hissettirmesi, bu görüntülerle yerlerin melekûtunu, göklerin melekûtunu sizlere göstermesi konunun tamamı değildir. Allah-u Teala size Tövbe-i Nasuh'a davet ettiği zaman ihlas makamı tamamlanmıştır, salâh makamına girmişsinizdir. Ama son bulmaca çözülmemiştir. Ahsen-i Hüsna olan Allah'ın zatını görmemişsinizdir. Ne diyor Allah Teala? Vallahu indehu hüsnül me'ab. Yemin olsun ki Allah, Allah'ın katındaki en güzel sığınaktır. Ali İmran Suresinin 14. ayet-i kerimesi bu. Yunus Suresinin 26. ayet-i kerimesinde ise 25. ayet-i kerimesinde Allah'ın zatına teslime davet eden Allah-u Teala teslim olmak isteyenleri Allah sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Sonra diyor ki o Allah'ın zatına teslim olmak isteyenler onlara ahsen-ül hüsna vardır. Allah'ın zatına ulaşmak vardır. Ve onun da ziyadesi vardır diyor. Daha ötesi vardır diyor. İşte Allah Teala sizi Tövbe-i Nasuh'a davet ettikten sonra irşat makamına ulaştıktan sonraki günahlarınızı örter. Başınızın önüne salah nurunu verir. Ondan sonra sizin o örttüğü günahlarınızı bir defa daha sevaba çevirir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman yaptığı işlevleri, günahlarınızı örtmeyi, sonra sevaba çevirmeyi, bu dünya standartlarında gerçekleştiren Allah-u Teala, orada gayb alemi için tahakkuk ettirir. Yani bu alemin dışındaki alemler için tahakkuk ettirir. Ve günahlarınız sevaba çevrildiği zaman irşada ulaşırsınız. Sonra da iradenizi Allah'a teslim edersiniz ve tahkiki imanınız kemale erer. Allah'ın zatını görürsünüz. O zaman Allah'ın insan olmadığını, yaratıcı olduğunu daha net olarak anlarsınız. O yaratandır. Ne olmuştur? Allah-u Teala varlığını size her açıdan ispat etmiştir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu üniversitede bunlar öğretilir. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ve yaşatılır. Ama mal alıcıya satılır. Allah-u Teala sizin serbest iradenize o kadar değer veriyor ki iradeniz devreye girmezse Allah'ın yolunda hiçbir şey yapamazsınız. Siz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulamazsınız. Ama dilerseniz cennetin üçüncü katına kadar Allah sizi garanti eder.
siz bir şey yapmayacaksınız. Allah size ibadetleri sevdirecek. Allah sizi kendi zatına ulaştıracak. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah bütün bu safhaları geçmenizi ve bu fizik ötesi olayları yaşamanızı muhakkak surette ister. Ama siz layık olmadıkça Allah hiçbirini vermez. Layık olmanız da inanılmaz bir kolaylığa bağlanmıştır. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Neyi sağlar size bu? Allah'ın sözlerini ard arda tutmasını sağlar. Evvela Allah Teala sizi gören, işiten ve idrak eden birisi haline getirir. Ama bu dünya için. Ölüyken bu dünya için diriltir. Aslında başka insanlara göre ölü değildiniz, canlıydınız. Ama gözleriniz irşat makamını gördüğü zaman onu başka birinden ayırt edemiyordu. Kulaklarınız onu dinlediği zaman onun da herhangi birisi gibi bir şeyler söylediğini zannediyordu. Siz Allah'a ne kadar layık olursanız Allah'tan o kadar çok mükafat alırsınız. Ve dünya adı verilen bu gezegende yaşamanın doyulmaz bir mutluluk olduğunu o zaman anlarsınız. O zaman çoğunuz bana diyeceksiniz ki her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Bir defa daha tekrar edeyim mi? Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor? Öyleyse böyle bir standart içerisinde hepiniz için geçerli olan bir olay var. Sevgili kardeşlerim, her güzelliği yaşamak üzere hayata getirildiniz. Her şeyin en güzeli sizin için dizayn edildi. Ama Allah'ın kanunu, ne kadarına layık olursanız o kadarını alabilirsiniz. Liyakat kanunu Allah'ın öğretisinin temelini teşkil eder. Bel kemiğini teşkil eder. Omurgasını teşkil eder. Odur meselenin aslı. Liyakat. Ve Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'a ruhunu ulaştırmaya layık olmuştur. Allah derhal harekete geçer. Ve o kişiyi mutlaka kendisine ruhen ulaştırır. O kişi hayattayken, evet, ölmeden ruhu Allah'a mutlaka ulaşır. Asıl ifadesiyle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse bize çok kişi sormuştur bu anlatımlardan sonra, Allah var mıdır yok mudur diye. İyi mi sevgili kardeşlerim? Bunca anlattıklarımız bir masal gibi geliyor insanlara. Allah'ın hakikatleri, her şeyin en güzel olacağı bir ortamı işaret ediyor. Mutluluğu işaret ediyor. Yeni bir hayatın müjdesini veriyor. Manevi hayat. Bütün güzelliklerin
ardı arda elinize teslim edileceği bir hayat yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Allah'a çok şükredeceksiniz. Size bu dünya için verdiği nimetler sebebiyle Allah'a çok hamd edeceksiniz. Size bu alemin ötesi için verdiği nimetleri sebebiyle her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Mutluluğu iliklerinizde, kemiklerinizde hissetmelisiniz. Saadeti yaşamalısınız. Mutlu olmaya sizin de ihtiyacınız var hepinizin. Evet, sana bakıyorum Ali. Senin de mutlu olmaya ihtiyacın var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey o kadar güzel ki. Sizleri Allah-u Teala o kadar çok seviyor ki, sizlerden asla vazgeçmez. Ama siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, ondan vazgeçmişsiniz demektir. O zaman yardım olunmazsınız. Bakın ne kadar açık söylüyor yardım olunmayacağınızı. Zümer suresi 54. ayet-i kerime ve enübü ila rabbikum ve eslumu lehu min kable en yetiyekumul azabe sümme la tunsarru. Üzerinize azap gelmeden önce ister kabir azabı diye düşünün, ister cehennem azabı diye düşünün, azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Yeter mi? Yetmez. Ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu da, veçinizi de, yani fizik vücudunuzu da, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim edin diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, Allah'a teslim olmak, sahibinize, sizi yaratan Allah'a teslim olmak, her üst seviye teslimde dünyaya gelişinize sonsuz hamd eder, şükredersiniz Allah-u Teala'ya ki bu güzellikleri size yaşatıyor. Bu fizik alemde fiziğin ötesini yaşatıyor. Sevgili kardeşlerim, o sahibiniz oldukça hiçbir şeyden korkmazsınız. Her şey vız gelir. İnsanlar ölümü korkunç bir şey olarak nitelendirirler. Oysa ki her gece zaten ölümünüzdeki bütün olayları yaşıyorsunuz. Her gece nefsiniz vücudunuzdan ayrılıyor. Bu aleme ait olan her şey sizden alınmış oluyor. Fizik vücudunuz uyku haline giriyor ve aklınız nefsinize kumanda ediyor ve vücudunuzdan ayrılıyorsunuz. Bu dünyada yaşamıyorsunuz artık siz. Başka alemlerde yaşamaya gidiyorsunuz her gece. Hadi bakın ne diyor Allah-u Teala, gelin beraberce bakalım. Câsiye suresi 13. ayet-i kerime وَاَسَّحَّارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Diyor ki o Allah ki bütün göklerde, bütün arzlarda, dünyalarda yarattığı her şeyi katından sizlerin emrine musahhar kıldı diyor. Emrine amade kıldı diyor. Neymiş? Bütün göklerde yarattığı her şeyi ve bütün göklerdeki ve yerlerdeki arzlarda, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi, bütün kainatı diyor, ayaklarınızın altına serdi diyor, sizlerin emrine amade kıldı diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, her gece bir yerlere gidiyorsunuz ama farkına varamıyorsunuz. Farkına varacak mısınız? Elbette. Ne zaman bu dediğim manaları
birer birer aşarsanız size yerlerin melekûtu gösterilirse, göklerin melekûtu gösterilirse, arkadan 5 mertebe daha müzeyyen olursanız, nefsinizin bütün afetleri yok olduktan sonra, o zaman son bulmacanın da çözüldüğünü göreceksiniz. Son bulmaca, en son ulaşacağınız şey Allah'ın zatıdır. Bütün bunları yaşadığınız zaman sevgili kardeşlerim, sizden daha mutlu kim olabilir ki şu dünya üzerinde? Her şey Allah-u Teala tarafından ne kadar güzel dizayn edilmiş diye ona sevgi, aşk değil, hayranlık duyacaksınız. Sizi irşat makamına getirecek. Bütün sahabenin ulaştığı irşat makamı. Bütün sahabe Allah'ın zatını görmüşler mi? Hepsi sevgili kardeşlerim. Diyor ki Allah-u Teala onların irşat makamına geldiğini ispatsa dediğinde Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el evvelin var ya, evvelki sabikunlar, hayırlarda yarışanlar. Onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor Allah-u Teala. İster ensar olsun, yani Medine'deki yardımcılar, ister muhacirin olsun, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hepsine tabi'in tabi olmuş. Tabi'in zaten tabi olmuş demek. Tabi olanlar demek. Öyleyse bütün sahabe kendisine tabi olunanlardandı. Yani irşat makamının sahipleriydi. Ve hepsinin de gideceği yerin Adn cenneti olduğunu söylüyor Allah Teala. Bu ayette Fevzül Azim'le müjdeleniyorlar en büyük mükafatla. Fusilet 33 34 35'te Hazzül Azim'le müjdeleniyorlar. Fetih 10'da Ecrün Azim'le müjdeleniyorlar. Ücretlerin en büyüğü, mükafatların en büyüğü, hazların en büyüğü, hepsi onlarındı. Allah'ı görenler onlardı. Sevgili kardeşlerim, şu geçtiğiniz yollara her gün etrafınızda hiç farkına varmadan geçtiğiniz her yerde etrafınıza bakın biraz. Güzellikleri görmeye çalışın. Etrafınızda bir kainat yaşıyor. Kuşlarıyla, denizdeki canlılarıyla, karadaki insanın dışındaki bütün mahlukatıyla ve sizin gibi insanlarla donatılmış bir dünyada yaşıyorsunuz. Sadece iki türlü insan, Allah'a yakın olanlar, olmayanlar. Yaklaş diyor Allah Teala. Allah'a yaklaş diyor, vakterip diyor. Ona yaklaş bak. Sadece bir tek kapıdan girilir. Bu kapı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kur'an-ı Kerim'in elifbası, olmazsa olmaz şartı. Allah'a ulaşmayı dilemezseniz ondan sonrası hiçbir zaman sizin olmaz. Bu sizlere dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştığımız bu mutluluk var ya sevgili kardeşlerim.
Bu mutluluğu kendi kendinize yaşayamazsınız. Kendi kendinize yaşayabileceğiniz kesim Allah'a ulaşmayı dileme kesimidir. Ve sadece mürşidinize ulaşmaya kadar geçecek olan 14 basamaklık bir seyir takip eder. Ondan sonra mutlaka Allah'ın emrini yerine getirmek mecburiyetindesiniz. Tabiiyet meselesi karşınıza çıkacak olan odur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimize dikkat edin. Sadece sizin mutluluğunuz için yaşıyoruz. Ama o mutluluğunuzun bütün standartlarını hamdolsun ki Allah-u Teala bize öğretti. Biz de sizlere öğretmekle vazifeliyiz. İşte böyle bir dünyada her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Hani kuş olup uçsam falan derler ya, hayır, kuş olmanız gerekmiyor. Yunus diyor ki, kanatlandık, kuş olduk, uçtuk elhamdülillah diyor. Her şey o kadar güzel ki bizi görmeyi dileyin. Göreceksiniz. Bizimle rabıta kurmayı deneyin. Başaracaksınız. Sizlerle hepinizle ayrı ayrı hepinizle beraber olacağız. Hayır, bizim bir tane ruhumuz yok sevgili kardeşlerim. Çok ruhumuz var. Bir tane indi ilahide. Bir tane ümmü kitabın altında. Bir tane ikinci katta. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki kim Allah'ın yoluna girerse o zaman bizim ruhlarımızın sayısız olduğunu görürsünüz. Her tabi olanın başında mutlaka oluruz. Bu fizik vücudumuz bir tane, bir şey ifade etmez. Bir fani. Uzun bir ömrümüz olduğundan bahsediyor Allah Teala. Ama o ömrün sonunda mutlaka biz de bütün insanlar gibi öleceğiz. Sevgili kardeşlerim, ruhlar hep yaşayacak. Sonra Allah'ın zatına hepsi geri dönecekler. Allah'ın zatında nasıl Allah'ın zatından gelmişlerse tekrar ait oldukları yere Allah'ın zatına dönecekler ve orada yok olacaklar. Her şey sadece sizin mutluluğunuz için yaratılmış. Başka bir gözlük takın gözlerinize. Bu güzellikleri gören bir gözlük. Sözlerimizi dikkatle dinleyin, süzgeçten geçirin, anlamadığınız yerleri sorun. Her seferinde daha mutmain olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, biz sadece sizin mutluluğunuz için varız. Onunla vazifelendirildik. Anlamayanlara bunları zorla anlatacak halimiz yok tabii. Ama bir anlamaya meram ederlerse, bir Allah'a ulaşmayı dilerlerse, dileyen herkes bu söylediklerimizin hepsini
yaşamak imkanının sahibidir. Yani neticede Allah'ın zatını görmek onun da hakkıdır. Allah bütün insanları bu hedefe yönelecek olan vasıflarla donatmıştır. Ama Allah'ın kanunu herkese serbest bir cüz'i irade teslim etmektir. Bütün insanlar cüz'i iradeyle, yani kişisel iradeyle donatılmışlardır. Dilediklerini yapmak yetkisinin sahipleridir. O diledikleri onlara ya mükafat getirecektir, ya mücazat getirecektir. Yani ya Allah onları mükafatlandıracak, bütün gök katlarını gösterecek, zatını gösterecek, bu dünyadaki en mutlu insanlardan biri olacaklardır. Bir tek dilekle başlar macera. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama bir kısmı da böyle yapmayacaklardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Ve mutsuzluğu Allah onlara yaşatmayacaktır. Onlar onu hak edeceklerdir.

görür kişiyi. Yeter ki kişi bu hedefe ulaşmayı dilesin. Madde bir. Allah'ı kendisine vekil etsin. Yani Allah'a tevekkül etsin. Madde iki. Hepsi bu kadar. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı sevin. Allah'a güvenin. Güvendiğiniz takdirde Allah'ı vekil edersiniz. Allah Teala eğer diyorsa ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Buna iman edin. O imanın sahibi olduğunuz gün Allah'a tevekkül ettiniz demektir. Ve o zaman Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. O gün Allah'a ulaşmayı dilediğiniz gündür. Gerçek anlamda Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, kendisini aldatmayan bir kişi, Allah'a ulaşmayı dilediği anda hayatı kökünden değişmeye başlar. Dileyen kişi namaz kılmaktan zevk duymaya başlar. Oruç tutmak da ona zevk verir. Zekat vermek de, hacca gitmek de zevk verir. Kelime-i şehadet getirmek de zevk verir. Ama en çok zevk veren nedir biliyor musunuz? Zikir yapmak. Allah, Allah, Allah, Allah diye Allah'ın ismini tekrar etmek. Bütün kalp gözleri zikirdeyken açılır. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bütün kalp kulakları zikirdeyken açılır. Allah en çok o zikrin sahiplerini sever. Daimi zikrin. Bir defa daha söyleyeyim mi? Her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada inşallah tamamlamak istiyoruz. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Bir görebilseniz, bir bilebilseniz, bizimle beraber olmak için her şeyinizi feda ederdiniz. Her şeyinizi. Unutmayın, Allah Teala sizi çok seviyor. Hepinizin sizi çok seven Allah'tan en geniş ölçekte mükafatlandırılmasını dileriz. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti sizlerin olsun sevgili kardeşlerim. Ve Allah size bunları teslim etmek için her zaman hazırdır. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Evet, Allah'ı zikretmek üzere. Ve Allah'tan bahsetmek üzere ve mutluluktan bahsetmek üzere. Sevgili kardeşlerim, Allah ile ne kadar irtibattasınız? İlişkiniz hangi seviyede? Hangi seviyedeyse o kadar mutlu olabilirsiniz. Herkes bilecek ki mutluluğu Allah ile olan ilişkisinin seviyesine bağlıdır. Bu ilişkiyi hudutlayan sistemin adına zikir denir. Zikir, Allah isminin tekrarıyla en güzel hüviyetteki bir dizaynı oluşturur. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli zikir söz konusu olabilir. Dilinizi de kımıldatmadan, sesinizi de çıkarmadan iç dünyanızda Allah'ın ismini tekrar ederseniz, şimdi bizim yaptığımız gibi, o zaman bu hafif zikir olur. Öyleyse sessiz zikir bir ses çıkararak, Allah kelimesini tekrar ederek Allah, Allah, Allah, Allah diye tekrar etmeyi ifade eder. Sessiz zikirse, içinizdeki sesle, sesli olarak değil, sessiz olarak diye Allah'ı tekrar etmektir. Sessiz zikir, bir dilin gene sesliymiş gibi kımıldamasıyla diye Allah'ın ismini tekrar etmek suretiyle olur. Bir de sessiz zikrin ikinci kademesi, üst kademesi, içinizden bir gücün Allah-u Teala'nın sizi harekete geçirmesiyle sadece dişlerinizin hafif tertip kımıldadığı ve sesinizin çıkmadığı, hatta dilinizin de kımıldamadığı bir kalbi standartta gerçekleşen, bir başka ifadeyle Allah'ın vücuda getirdiği bir zikir söz konusu olur. İşte hafif zikrin, gizli zikrin birinci cephesinde kişisel irade vardır. İkinci cephesinde ilahi irade vardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a bütün ömrümüz boyunca her saniye hamd etsek, şükretsek bize göre yetmez ki. Çünkü biz Allah'ın o özel zikrinin sahibi kılındık. Biz konuşmadığımız zaman dikkat edin bize. İçimizdeki ses Allah kelimesini devamlı tekrar eder. Dişlerimiz de çok hafif bir kımıldamayla her zaman çok az bir hareketle Allah kelimesini tekrar eder. Dışarıdan bakan bir kişi dikkat etmezse bunun farkına varamaz. Ama dikkat ederse çok az bir hareketle dişlerimizin
kesintisiz bir şekilde hareket halinde olduğunu yakalayacaktır. Hep öyle olur. Uyurken aynı minval üzere uyuruz. Ama uyandığımız zaman aynı hareketin devam ettiğini görürüz. Bu hareket şeklinde değil, dişlerimizin çok az hareketiyle gerçekleşen bir olaydır. Bize konuşurken değil, bir şey yaparken değil, mesela durduğumuz yerde düşünürken bakın, o zaman dişlerimizin çok hafif bir şekilde hareket ettiğini göreceksiniz. Bu hareket çok az bir mesafeyi ifade eder. Bu sebeple çoğu insan dikkat etmezse fark edemez. Başlangıçta biz de farkına varamamıştık. Ama Allah'ın bize zikri daimi oturttuğu yerde, yerleştirdiği noktada dişlerimizin çok hafif bir hareketle kımıldama halinde olduğunu tespit ettik. Kim biz başka biriyle konuşurken, hareketsiz dururken, düşünürken dişlerimize bakarsa ikisi arasında bir küçücük hareketin kesintisiz bir şekilde var olduğunu görür. Bu sevgili kardeşlerim bizim elimizde olan bir zikir değildir. Bu zikir zikrullah Allah'ın bizim irademizin dışında bize kesintisiz bir şekilde yaptırdığı zikirdir. Uykuda da kesilmez, uyanıkken de kesilmez. Kesintisiz bir zikir biz ölünceye kadar devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, bize dikkat edin. Biz farkına varmayız ama devamlı olarak az bir mesafe içinde dişlerimizin Allah kelimesini tekrar ederken aldığı vaziyeti devamlı olarak göreceksiniz. Bir Allah kelimesini bu tarzda söylemek var. Bu herkesin yapacağı bir şeydir. Ama hafif zikre ulaşan bir insan için o şekilde bir müessese gelişmez. Allah-u Teala onlara özel zikir yaptırır. Bu iki üst ve alt dişlerin birbirine çok yakın bir şekilde kesintisiz bir yaklaşımını ifade eder. Bir gün farkına varacaksınız. Özellikle bizim farkına varmadığımız bir devrede bakın ki gerçekleri görebilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala bütün insanlar için bir kurtuluşun sahibidir. Siz Allah'a ne kadar değer verirseniz, Allah da size o kadar değer verir. Allah ile ilişkilerde bu dizayn mutlaka kesintisiz zikre ulaşanlar için en üst boyutu gösterir. Allah hepinizi sever. Allah insanlara hep yardım eder. O bütün güzelliklerin sahibidir. Sevgili kardeşlerim,
Sadece iki tane alternatif söz konusu. Mutlu olmak veya iki, mutsuz olmak. Mutlu olmak eşittir Allah ile bir ilişkinin içinde, bir beraberliğin içinde olmak. Daimi zikrin sahibi kişi değildir. Daimi zikrin sahibi Allah'tır. Kişi daimi zikre ulaşana kadar gayretin sahibidir. Biz o gayretin de sahibi olmadık. Biz kendi gayretimizle tesbihin sahibi olmadık. Daimi zikrin ötesi tesbihtir. Tesbihi yaptıran Allah'tır. Daimi zikrin sahibi olan bir kişiyle tesbihin sahibi bir kişi arasında farklılık sadece daimi zikrin sahipleri bazılarını, dillerini, dudaklarını kendi iradeleriyle hareket ettirirler. Tesbihin sahipleri için bu geçerli değildir. Orada Allah kumandayı ele almıştır ve kesintisiz bir şekilde Allah kelimesi o kişinin dişlerinin çok küçük bir hareketiyle devamlı tekrar eder. O kişi konuşmaz. Konuşmadığı zaman da o hareket, o küçük çaplı hareket hiç kesilmeksizin devam eder. Uykuda da devam eder. Kişi sabahleyin uyanırken onların o küçücük hareketini hisseder. Ve Allah'a sonsuz hamd ve şükreder. Allah onu külli zikrin sahibi kıldığı için. Zikir önemli mi? Sevgili kardeşlerim, kalbinize Allah'ın nurlarını ulaştıran tek anahtar zikirdir. Zikirsiz bir ruh teslimi, zikirsiz bir fizik beden teslimi, zikirsiz bir nefs teslimi, zikirsiz bir irade teslimi asla mümkün değildir. Bütün bu kapıları açan tek anahtar zikirdir. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerinde dikkatle bakmanız lazım gelen en önemli konu zikrinizin seviyesidir. Hangi ölçüde Allah-u Teala'yı zikrediyorsunuz? Allah'ı o kadar seviyorsunuz. Allah da sizi o kadar seviyor. İşte bir gün çenenizin çok küçük hareketlerle hareket ederek Allah'ın ismini zikrettiğini fark edeceksiniz. Ne zaman? Daimi zikre ulaştıktan sonra. Tesbih daimi zikrin ötesidir. Ama şunu açık bir şekilde ifade edelim ki biz daimi zikre kendi irademizle ulaşmadık. Allah bizi daimi zikre ulaştırdı. Mürşidimizi biz seçmedik. Allah bizim için seçti. Allah bizi ona ulaştırdı, tabiyetimizi gerçekleştirdi. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz bizim mürşidimiz Muhammed Raşit Hazretleri'dir. Senelerce önce oraya ulaşarak bulunduğu yerde ona tabi olmayı Allah-u Teala nasip kıldı.
Hiç kimse realitede mürşidin tayin etmek yetkisinin sahibi değildir. Mürşidin tayini biz insanlara ait değildir. Allah'a aittir. Onun için bütün insanların hacet namazını kılarak mürşitlerini Allah'tan sorması gerekir. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala bir mürşit muhakkak tayin etmiştir. Bu Allah'ın takdiridir. Biz insanlar için kader kelimesini kullanırız burada. Allah Teala bütün insanların sadece mutlu olmasını ister. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe mutluluğu yaşayamazlar. Mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir beceridir. Allah'a neyimiz ulaşık? Fizik vücudumuz mu? Hayır. Nefsimiz mi? Hayır. Neyimiz ulaşacak? Ruhumuz ulaşacak. Bir insan dünya hayatını yaşarken bu görevi yapmasa ölümüyle beraber Azrail Aleyhisselam o kişinin ruhunu alır ve Allah'a ulaştırır. Azrail Aleyhisselam ve yardımcıları bu görevi bütün insanlar için gerçekleştirirler. Bazı insanlar için Azrail Aleyhisselam ve onun arkadaşları, yardımcıları diyelim, yardımcıları olan melekler sadece ölüm işlemini gerçekleştirirler. Çünkü o ölen kişinin ruhu önceden Allah'a ulaşmıştır. Bazıları için kişiyi Hakk'ın rahmetine ulaştırdıktan sonra onun ruhunu alarak Allah'a Azrail Aleyhisselam ve onun takımı yardımcıları ulaştırırlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz insanlar için Allah Teala bir tek emir veriyor. Biz insanları mutlu olmaları için yarattık muhtevasında hep aynı şeyi arayın. Mutluluk eşittir teslimler. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi. Bunlardan en çok teslimde mutluluğu yaşayan, iradesini de Allah'a teslim edenlerdir. Onun altında nefsini teslim edenler, sonra daha aşağıda fizik vücutlarını teslim ederler, edenler, daha aşağıda ruhlarını Allah'a teslim edenler. Dört tane teslim içerir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Ama kademelerin sayısı yedidir. Çünkü konu Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bir kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak istediği zaman yapması lazım gelen şey hacet namazını kılmak, boy abdesti alacak ve birinci rekatta üç ayetel kürsi okuyacak. İkinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha artı Ayet-el Kürsi. Birinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas. İkinci rekatta Fatiha, ondan sonra gene İhlas, Felak, Nas. Bu muhteva içerisinde
Kişinin yapması gereken şey ruhunu Allah'a ulaştırmak konusundaki teslimiyetidir. Birinci rekattaki Fatiha artı 3 ayetel kürsüden sonra ikinci, üçüncü, dördüncü rekatlarda Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunur. Ondan sonra Allah'tan talepte bulunacaktır. Bu muhteva mutlaka boy abdestini gerektirir. Ve en güzeli gece saat 12'den sonra, 12 ile sabah namazının girmesi arasındaki devrede bunu gerçekleştirmektir. Sabaha yaklaştıkça daha güzel bir sonuca ulaşabilir kişi. Ama mutlaka bu güneşin doğuşundan evvel bitirilmelidir. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak isteyen, şu dünyada verilen gezegende mutlu olmak isteyen herkes Allah'a ulaşmayı dilemek zorundadır. Nesini ulaştıracak? Allah'a ulaşmayı dilemek diyoruz. Nesi ulaşacak Allah-u Teala'ya? Ruhu ulaşacak. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim edecek. Fizik vücut Allah'a ulaşacak mı? Hayır, ulaşmayacak. Ama teslim olacak. Sonra nefsini Allah'a teslim edecek. Sonra en son iradesini de Allah'a teslim edecek. İşte iradesini de Allah'a teslim eden kişi cüz'i iradenin sahibi değildir artık. İlahi irade ona hükmedecektir. Öyle bir gün oluşacaktır ki yaptığı her şeyi Allah yaptıracaktır. Ve Allah neyi yaptırırsa o onu yapacaktır. Allah neyi söyletirse o onu söyleyecektir. Sevgili kardeşlerim, dünyadaki mutlulukların en üstünüdür bu. Buna Allah'ın tasarrufu altında olmak denir. Allah kişiye tasarruf eder. Onun sahibi Allah'tır. Ne yaptırırsa kişi sadece onu yapabilir. Ne söyletirse kişi sadece onu söyleyebilir. Kendiliğinden hiçbir şey yapmak yetkisinin sahibi değildir. İşte dünyadaki en mutlu insanlar onlardır ki onlar Allah'ın tasarrufuna ulaşmışlardır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar her şey. Sonra mürşide tabiyet gelir. Sonra ruhun teslimi. Sonra fizik bedenin teslimi. Sonra nefsin teslimi. Sonra muhlis olmak. En son iradenin teslimi. İradenin teslimi yolun sonudur. Mutluluğun da zirvesidir. İşte iradesini de Allah-u Teala'ya teslim eden kişilerin o dişler arasındaki hareket mutlak olarak oluşur. İradenin teslimi bunu gerektirir. Onların ağızları açıksa dikkat edin. İki diş grubu, alt ve üst diş grubu arasında tam bir ilişki söz konusudur. Aynı muntazamlıkta bir çok az hareketle Allah kelimesinin tekrarı sessiz bir şekilde devam eder. Dişler bunun açık göstergesidir. Bu öyle küçük bir harekettir ki
Dikkatli bakmayan hiç kimse fark edemez. Ama dikkatli bakanın da fark etmemesi mümkün değildir. O kişi kendisi fark eder mi? Hayır, fark etmez sevgili kardeşlerim. Hareket Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiştir. İlahi irade, cüz'i iradeyi kontrolü altına almıştır. Ve hareket kesintisiz bir şekilde devam eder. Sevgili kardeşlerim, onlar, bu noktaya ulaşanlar Allah'a en çok borçlu olanlardır. Onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Allah'a aşık olanlardır. Allah'a hayran olanlardır. Allah onları sever. Onlar da Allah'ı severler. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah'ın size olan sevgisi, siz Allah'ı ne kadar seviyorsanız onunla paralel bir seyir takip eder. Ama Allah-u Teala'nın size olan sevgisi, sizin olan sevginizin binlerce kat fazlasıdır. Öyleyse bir evin desek bu olaya, siz Allah'ı bir ölçüde seviyorsanız Allah Teala sizi bin ölçüde sever. İki ölçü seviyorsanız 2000 ölçü sever. Üç ölçü seviyorsanız 3000 ölçü sever. O Allah'tır. İnsanı topraktan ona hayat vermek suretiyle yaratandır. İnsana ruh üfürendir. İnsana iradeyi veren ve bunu her an hissedendir. Asıl iradenin sahibi, külli iradenin sahibi Allah'tır. Bütün insanlar kendilerine Allah'ın verdiği cüz'i iradeyi kullanabilirler. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanları mutlu olmaları için yaratır. Ama mutlu olabilmek Allah ile ilişkinin seviyesine bağlıdır. O ilişkinin seviyesinin üst boyutu daimi zikirdir. İşte onların dişleri devamlı çok küçük bir şekilde hareket halindedir. Ne zaman bu harekete ulaşırlar? Daimi zikrin ötesinde zikri külliye ulaştıkları zaman. Sevgili kardeşlerim, unutmayın. Allah Teala hepinizden sadece ve sadece mutlu olmanızı ister. Sadece mutluluk. Allah Teala sizin huzur içinde olmanızı ister. Allah Teala size mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşatmak ister. Mutluluğun boyutları ise teslimlerin boyutlarına paralel bir seyir takip eder. Ne kadar Allah'a teslim oldunuz, ruhunuzu Allah'a teslim ettiyseniz A kadar mutlusunuz. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiyseniz A artı B kadar mutlusunuz. Nefsinizi Allah'a teslim ettiyseniz A artı B artı C kadar mutlusunuz. İradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman A artı B artı C artı D kadar mutlusunuz. İradenin teslimiyle mutluluklar en üst boyuta ulaşmıştır. Sevgili kardeşlerim, bu iradenin teslimine kadar olan safhayı herkes gerçekleştirebilir.
Ama herkes Resul olamaz. Herkes Nebi olamaz. Zamanımızda nübüvvet müessesesi hiçbir şekilde oluşamaz. Çünkü son Nebi, yani son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O Hatemün Nebiyindir. Yani Nebilerin hitamıdır, sonuncusudur, son Nebidir. Allah Teala o Nebilerin sonuncusu ve devrin imamıdır diyor. Nebilerin, peygamberlerin sonuncusu. Biliyorsunuz uzun süre nübüvvet ve risalet ters anlaşılmış ve insanlar Resulleri Nebilerden daha önde zannetmişlerdir. Asırlarca bu büyük hata böyle gelmiştir, devam etmiştir. Bizim zamanımızda bu hatanın düzeldiğini hepiniz gördünüz. Düzeltildiğini demek daha doğru. Ve herkes öğrendi ki nübüvvet risaletin üstündedir. Bütün nebiler, yani peygamberler mutlak olarak resuldür. Ama bütün resuller nebi değildir. Resullerin bir kısmı sadece resuldür. Resullerin bir kısmı ise nebi resuldür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nebi resullerin nübüvvet risaletinin son temsilcisidir. Onunla beraber nebi resuller son bulmuştur. Kainat yok olana kadar dünyaya nebi resul göndermeyecektir Allah Teala. Nebi resullerin sonuncusudur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O nebilerin sonuncusudur ve o peygamberdir diyor Allah Teala. Nebidir diyor. Daha başından itibaren her şey karma karışık olmuş. Neden öyle? Çünkü bizim sevgili din alimlerimiz nebileri resullerden daha aşağıda kabul etmişler. Resulleri peygamber olarak kabul etmişler. Nebileri de onların altındaki resuller olarak. Biliyorsunuz ki nebiler de resuldür. Nebi resuldür. Velilerin de resul olanları veli resuldür. Bütün kavimlerde bir veli resul mutlaka yaşıyor zamanımızda. Ama nebi resul yaşamıyor. Son nebi resul Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O nebilerin sonuncusudur. Nebilerin sonuncusu olan nebi resuldür. Bütün nebilerin aynı zamanda resul olduğu kesindir. Ama bir yanlış inanç, bütün resullerde nebiler ifadesi kesinlikle doğruyu ifade etmiyor. Nebiler peygamberlerdir ve peygamberlik müessesesi, nübüvvet müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Ondan sonra görev alacak olan bütün resuller sadece veli resuldür. Biz de o veli resullerde, resullerden bugünkü üst seviyeyi muhafaza eden kişiyiz. Bu devrin imamlığıdır. Biz öldüğümüz zaman yerimize mutlaka başka birisi gelecek devrin imamı olarak vazife alacaktır. Bizim belki devrin imamını hepiniz biliyorsunuz.
Saidin Nursi Hazretleri. Sevgili kardeşlerimiz, Allah Teala'nın dizaynı içinde her güzel şey insanların mutluluğu için husule gelen şeydir. Kim davranışlarıyla insanları mutsuz ediyorsa, huzur vermek yerine huzurdan ediyorsa, insanlara sıkıntı veriyorsa, o Allah ile değil, şeytanla işbirliği halinde olan birisidir. Allah'ın dostları herkese sadece huzur dağıtırlar, mutluluk verirler. Kendileri huzur içinde yaşarken başkalarını da huzur içinde yaşatırlar. Olaylardan en az etkilenen Allah'ın yardımıyla onlardır. Sevgili kardeşlerimiz, bizim için bu devrin imamlığı söz konusudur. Zaten biliyorsunuz ceviz kabuğu olayında neler olduğunu ve Allah-u Teala Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde ceviz kabuğu olayını anlatıyor ve o devrin imamından bahsediyor. O devirdeki Resul'den bahsediyor. Hiç kimse bizim Duhan Suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayetlerinde bahsedilen Resul olmadığımızı iddia edemez. Kur'an-ı Kerim bunu açık ve kesin bir şekilde ortaya koymuştur. Olay bitmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri bütün zamanların kitabı olan bu Allah'ın kitabında her devirde hakikatleri ifade eder. Hazreti Musa'nın yaşantısı, Hazreti İsa'nın yaşantısı, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yaşantısı hepsi Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. İlk peygamber Hazreti İbrahim Kur'an'da yeterli boyutta ifade edilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bütün insanların sadece mutlu olmasını istiyor ve bizi bütün insanları mutlu etmekle vazifelendirdi. Onunla vazifeliyiz. Onun için her sözümüz sizin için dikkatle dinlerseniz bir mutluluk kaynağı olacaktır. Diyoruz ki zikrinizi arttırın, arttırdıkça mutluluğunuz artsın. Mutlu olmak istiyorsanız mutlaka bir mürşide tabi olmak mecburiyetindesiniz. Çünkü nefs tezkiyesine tabi olmazsanız başlayamazsınız. Nefs tezkiyesi yoksa nefsinizin afetleri temizlenmediği cihetle mutlu olmanız da hiçbir zaman mümkün olamaz. Öyleyse ne yapacakmışız? Allah'a hacet namazı kılıp müracaat edecekmişiz. Mürşidimizi soracakmışız. Ve kimi gösterirse Allah-u Teala o mürşide ulaşıp o mürşide tabi olacakmışız. Sevgili kardeşlerim, bugüne kadar biz hiç kimseye gelin bize tabi olun demedik. Bunu hiçbir zaman ölene kadar söylemeyeceğimizi göreceksiniz. Ama hacet namazı kılıp da bizi görenler için bu kaçınılmaz bir zaruret olur. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki bu güzellik içerisinde Allah-u Teala'nın hepinizi yaşatmasını, hepinizin
bir mürşide ulaşmasını, hepinizin ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini diliyoruz. Bize tabi olanlar da, başka mürşitlere tabi olanlar da, tabi olmayanlar da, herkes bizim kardeşimizdir. Onların hepsini ayrı ayrı severiz. Ve sevgili kardeşlerimiz, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Şu dünyada sevgiden başka ne var ki sevgili kardeşlerim?

Allah Teala seviniz diyor. Yetmez, sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor.

bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şey seviniz, sevdiriniz, nefret etmeyiniz, nefret ettirmeyiniz standartları içinde.

Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sevmek gibisi var mı?

Bismillahirrahmanirrahim. Eğer Allah'a ve iki ordunun karşılaştığı gün, Furkan günü, hak ve batılın ayrıldığı gün kulumuza indirdiğimiz şeye inandıysanız, ganimet olarak bir şey aldığınız zaman artık onun beşte birinin muhakkak ki Allah'ın ve Resul'ün ve yakınlarının ve yetimlerin ve miskinlerin ve yolculukta olanların olduğunu biliniz. Ve Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Siz vadinin yakın kenarında Medine tarafında idiniz ve onlar da vadinin uzak tarafında Mekke tarafında idiler ve kervan sizden daha aşağıdaydı. Ve şayet sözleşseydiniz zaman konusunda mutlaka anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat yapılması gerekli olan bir işin emrin yapılması, Allah'ın vukua getirmesi, helak olanın bir beyineden helak olması için yaşayanın bir beyine üzerine yaşaması içindir. Ve muhakkak ki Allah mutlaka en iyi işitendir, en iyi bilendir. Allah sana uykuda onları az olarak gösteriyordu. Ve şayet sana onları çok gösterseydi mutlaka tedirgin olurdunuz ve elbette emir hakkında nizaya, anlaşmazlığa düşerdiniz. Ve fakat Allah sizi salim kıldı, selamete çıkardı. Muhakkak ki Allah göğüslerde olanı bilendir. Ve yapılması gerekli olan emrin yapılmasını Allah'ın vukua getirmesi için karşılaştığınız zaman sizin gözlerinizde onları size az gösteriyordu. Ve onların gözlerinde de sizi azaltıyordu. Ve işler, emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Bir toplulukla karşılaştığınız zaman artık sebat edin ve Allah'ı çok zikredin ki böylece felaha eresiniz. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Niza etmeyin, anlaşmazlığa düşmeyin. Yoksa zayıf düşersiniz ve kuvvetiniz elinizden gider. Sabredin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Ve siz diyarlarından, yurtlarından kibirle, gururla, çalımla ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve Allah'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Ve Allah yaptığımız şeyleri ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle kuşatandır. Ve şeytan onlara amellerini süslemişti ve şöyle dedi: bugün insanlardan size galip olacak yoktur. Ve muhakkak ki ben size müttefikim, yardımcıyım. Fakat iki toplum birbirini görünce iki topuğu üzerinde arkasına dönüp kaçtı. Ve ben sizden uzağım. Gerçekten ben sizin görmediğiniz şeyleri görüyorum. Muhakkak ki ben Allah'tan korkarım dedi. Ve Allah ikabı, azabı şiddetli olandır. Münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler şöyle diyorlardı: bunları kendilerinin dini aldattı. Ve kim Allah'a tevekkül ederse o takdirde Allah muhakkak ki azizdir, en üstün ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kafir olanları vefat ettirilirken melekleri onların yüzlerine ve arkalarına vururken ve yakıcı azabı tadın derken görseydin. İşte bu ellerinizle takdim ettikleriniz kendi yaptıklarınız sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah kullara zulmedici değildir. Firavun ailesinin ve onlardan öncekilerin adet haline getirdiği gibi Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Böylece Allah günahlarından dolayı onları aldı. Muhakkak ki Allah kuvvetlidir ve azabı şiddetlidir. Bu Allah'ın bir kavme nimet olarak verdiğini, onunla nimetlendirdiği şeyi, onlar kendilerinde olan şeyi değiştirinceye kadar değiştirmedikçe değiştirici olmadığından dolayıdır. Ve muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir. Onların Bedir'de savaşan Kureyşlilerin hali, Firavun'un, Firavun ordusunun ve onlardan önceki kimselerin hali gibidir. Rablerinin ayetlerini yalanladılar. Böylece günahları dolayısıyla onları helak ettik. Firavun topluluğunu, ordusunu boğduk. Ve onların hepsi zalimler, zulmeden kimseler oldular. Allah katında yürüyen hayvanların en şerlisi muhakkak inkar eden kimselerdir, kafirlerdir. Artık onlar inanmazlar,
mümin olmazlar. Onlardan ahd aldığın kimseler, sonra ahdlerini her defasında bozarlar. Ve onlar takva sahibi değildirler, olmazlar. Fakat onları harpte yakaladığın zaman, onları öyle yıldır korkut ki, onların arkasındakiler böylece tezekkür etsinler. Ve fakat bir kavmin ahde ihanetinden kesinlikle korkarsan, artık eşitlik üzerine ahdlerini iptal et. Muhakkak ki Allah hainleri, ihanet edenleri sevmez. İnkar edenler sakın kurtulduklarını sanmasınlar. Muhakkak ki onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Onlara karşı kuvvetiniz, gücünüz ne kadar yeter,

0: Muhakkak ki o en iyi işiten, en iyi bilendir.
1: Ve eğer sana hile yapmak isterlerse, o takdirde muhakkak ki Allah sana kâfidir. Yardımı ile seni ve müminleri destekleyen O'dur.
0: Ve onların kalplerinin arasını sevgiyle birleştirdi. Eğer yeryüzündeki şeylerin hepsini infak etseydin, verseydin, onların kalplerinin arasını birleştiremezdin. Ve lakin Allah onların arasını birleştirdi. Muhakkak ki O azizdir, hakimdir. Ey Peygamber! Allah sana ve müminlerden sana tabi olanlara kâfidir. Ey Peygamber! Müminleri savaşa teşvik et, isteklerini arttır. Eğer sizden sabırlı olan 20 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 100 kişi olursa, onların fıkıh idrak edemeyen bir kavim olmalarından dolayı, kafir kimselerden 1000 kişiye galip gelir. Şimdi Allah, içinizde zayıflık olduğunu bildi ve sizden hafifletti. Bundan sonra eğer sabreden 100 kişi olursa, 200 kişiye galip gelir. Ve şayet sizden 1000 kişi olursa, Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelir. Ve Allah sabredenlerle beraberdir. Bir nebi peygamber için yeryüzünde kesin zafer kazanıncaya kadar onun esirlerinin olması olmaz, uygun değildir. Siz dünya malını istiyorsunuz ve Allah ahireti istiyor. Ve Allah azizdir, hakimdir. Daha önce geçmişte Allah tarafından eğer yazılmış olmasaydı levh-i mahfuzda sizin almış olduğunuz şeyler fidye konusunda mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden helal ve temiz olarak yiyiniz ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Ey Nebi Peygamber! Esirlerden elinizin altında bulunanlara de ki, eğer Allah kalbinizde hayır olduğunu bilirse size sizden alınanlardan daha hayırlısı verilir ve size mağfiret eder. Ve Allah gafurdur, rahimdir. Ve şayet onlar sana ihanet etmek isterlerse, bu şekilde daha önce de Allah'a ihanet etmişlerdi. O zaman onlardan onlara karşı sana imkanlar verdi. Ve Allah alimdir, en iyi bilendir ve hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Muhakkak ki ameni olan ve hicret eden, göç eden kimseler ve mallarıyla ve nefsleriyle, canlarıyla Allah yolunda cihad edenler, savaşanlar, onları barındıran, himaye eden ve yardım edenler, işte onlar birbirlerinin dostlarıdır. Onlar hicret edinceye kadar onların velayeti için sizin üzerinizde bir şey sorumluluk yoktur. Ve eğer onlar din konusunda sizden yardım isterlerse, sizin ve onların arasında bir misak durumu olması hariç, o zaman yardım etmek üzerinizedir, üzerinize farzdır. Ve Allah yapmakta olduğunuz şeyleri görendir. Kafir olan kimseler birbirinin dostlarıdır. Onu yapmazsanız, birbirinizle dost olmazsanız, yeryüzünde fitne ve büyük fesat olur. Ve ameni olanlar ve hicret, göç eden kimseler ve Allah'ın yolunda cihat, savaş eden kimseler ve barındıran, himaye eden ve yardım eden kimseler, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için mağfiret ve kerim rızık vardır. Ve bundan sonra amenu olup hicret eden, göç eden kimseler ve sizinle beraber cihad eden kimseler, işte onlar sizdendir. Allah'ın kitabında rahim sahipleri, akrabalar birbirlerine daha yakındır. Muhakkak ki Allah her şeyi en iyi bilendir.
1: Tevbe Suresi Medine'de nazil olmuştur. 129 ayettir. Müşriklerden ahd aldığınız kimselere Allah'tan ve O'nun Resulünden bir beraattir, bir ihtardır. Artık yeryüzünde 4 ay dolaşın ve muhakkak ki siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kâfirleri alçaltıcı olduğunu biliniz.

ve büyük hac, Haccül Ekber günü Allah'tan ve onun Resulünden insanlara bir bildiridir, ilandır. Muhakkak ki Allah ve onun Resulü müşriklerden beridir, uzaktır. Bundan sonra eğer tövbe ederseniz, artık o tövbe etmeniz sizin için daha hayırlıdır ve eğer yüz çevirirseniz, siz Allah'ı aciz bırakamayacağınızı biliniz. Ve kafir kimseleri elin bir azapla uyar, ikaz et. Müşriklerden ahd aldığınız kimselerden, sonradan sizden bir şey eksiltmeyenler ve size karşı birisiyle, hiç kimseyle yardımlaşmayanlar müstesna. O takdirde onlara, onların müddetine kadar ahitlerini tamamlayın. Muhakkak ki Allah, takva sahiplerini sever. Böylece haram aylar çıktığı zaman, artık müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün ve onları yakalayın ve onları muhasara edin, kuşatın. Gözetleme yerlerinin hepsine oturun, onları göz altında tutun. Bundan sonra eğer tövbe ederlerse ve namaz kılar ve zekat verirlerse, o takdirde onların yolunu serbest bırakın. Muhakkak ya Allah gafurdur, rahimdir. Ve eğer müşriklerden birisi senden yardım isterse, o takdirde Allah'ın kelamını işitinceye kadar onu himaye et. Sonra onu emin olduğu yere ulaştır. İşte bu, onların bilmeyen bir kavim olmalarından dolayıdır. Allah'ın ve onun Resulünün yanında müşriklerin nasıl bir ahdi olur? Mescid-i Haram yanında ahd aldığınız kimseler müstesna. Artık sizin için ikame ettikleri şeyde ahdlerini tutarlarsa, siz de onlar için ikame edin, ahdinizi yerine getirin. Muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Nasıl ahdleri olabilir ki? Eğer size karşı kuvvetlenirlerse, birbirlerine arka çıkarlarsa, sizin hakkınızda bir yakınlık, akrabalık ve bir zimmet, ahdlerinizden dolayı sahip olduğunuz hakları gözetmezler ve onların kalpleri direndiği halde sizi ağızlarıyla, sözleriyle razı ederler ve onların çoğu fasıklardır. Allah'ın ayetlerini az bir bedele sattılar. Böylece onun Allah'ın yolundan insanları men ettiler, sırat-ı mustakime insanların ulaşmasına mani oldular. Muhakkak ki onların yapmış oldukları kötü, fena bir şey. Muhakkak ki onlar kötü bir şey yapmış oldular. Müminler hakkında bir yakınlık ve bir zimmet, ahden doğan bir hak gözetmezler. Müminlerin alacaklarını ödemezler. İşte onlar hakka tecavüz edenler, haddi aşanlardır. Bundan sonra eğer onlar, Resulün önünde Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbe ederlerse ve namazı ikame ederlerse, kılarlarsa ve zekatı verirlerse, artık onlar sizin dinde kardeşlerinizdir. Ve bilen bir kavim, topluluk için ayetleri ayrı ayrı açıklıyoruz. Ve ahdlerinden sonra şayet yeminlerini bozarlarsa ve dininiz hakkında dil uzatırlarsa, o takdirde küfrün önderleriyle savaşın. Muhakkak ki onların yeminleri yoktur. Umulur ki böylece onlar vazgeçerler. Yeminlerini bozan bir kavimle savaşmayacak mısınız? Ve onlar Resulü yurdundan çıkarmaya kalkıştılar, karar verdiler ve sizinle savaşa ilk defa başlayanlar onlardır. Onlardan korkuyor musunuz? Halbuki Allah, şayet müminlerseniz, ondan korkmanız için daha çok hak sahibidir. Onlarla savaşın. Allah sizin ellerinizle onları azaplandırır ve onları alçaltır. Ve onlara karşı size yardım eder, zafere ulaştırır. Ve müminler kavminin göğüslerine şifa verir, iyileştirir, ferahlatır. Ve onların kalplerindeki öfkeyi giderir. Ve Allah, dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah, alimdir, bilendir, hakimdir, hikmet sahibi, hüküm sahibidir. Yoksa siz, Allah'ın sizden savaşanları ve Allah'tan ve onun Resulünden ve müminlerden başkasını dost edinmeyenleri bilmesine rağmen belirtmedikçe bırakılacağınızı mı sandınız? Ve Allah,
yaptığınız şeylerden haberdardır. Müşriklerin Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olmaz. Kendilerinin, nefslerinin küfürlerine, inkarlarına, kafirliklerine şahitlerken, işte onların amelleri heba olmuştur ve onlar ateşte ebedi kalacak olanlardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırma gününe iman eden ve namazı ikame eden ve zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların böylece hidayete erenlerden olması umulur. Siz hac edenlere su verilmesini, Mescid-i Haram'ın imar edilmesini, Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimse gibi onunla bir mi tuttunuz? Onlar Allah katında müsavi, eşit değildir ve Allah zalim kavmi hidayete erdirmez. Aminu olan ve hicret, göç eden kimselerin, malları ve canlarıyla Allah yolunda cihad eden kimselerin, Allah'ın katında en büyük dereceleri vardır. Ve işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Rableri, kendinden ondan bir rahmetle ve bir rıdvan, razı oluşla cennetlerle onları müjdeler. Onlar için orada devamlı, daimi nimetler vardır. Onlar orada ebedi, sonsuz kalıcıdırlar. Muhakkak o Allah ki, onun katında ecrul azim, büyük bir ecir, bedel vardır. Ey amenu olanlar! İmana karşı imanın üstüne, imandan üstün tutarak şayet küfrü severlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar edinmeyin. Ve sizden kim onlara dönerse, işte onlar zalimlerdir. De ki, şayet babalarınız ve oğullarınız ve kardeşleriniz ve zevceleriniz ve aşiretiniz ve kazandığınız mallarınız kesada uğramasından, satışının durmasından korktuğunuz ticaret ve razı olduğunuz hoşunuza giden evler, Allah'tan ve onun Resulünden ve onun Allah'ın yolunda cihat etmekten size daha sevgili ise artık Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Ve Allah fasıklar kavmini, topluluğunu hidayete erdirmez. Andolsun ki Allah size birçok savaş yerinde ve Huneyn günü yardım etti. Çokluğunuz hoşunuza gitmesine rağmen artık size bir fayda vermedi. Yeryüzünün genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra arkanıza geri döndünüz. Sonra Allah Resulünün ve müminlerin üzerine sakinetini indirdi. Ve sizin onu göremediğiniz bir ordu indirdi ve kafirleri azaplandırdı. Ve işte bu kafirlerin cezasıdır. Daha sonra da bunun ardından Allah dilediği kimsenin tövbesini kabul eder. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nurunu yollayandır. Ey amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler! Müşrikler sadece bir necistir, pisliktir. Artık bu yıldan sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Ve eğer yoksulluktan korkarsanız, o takdirde Allah, eğer dilerse sizi yakında kendi fazlından zenginleştirecektir. Muhakkak ki Allah alimdir, hakimdir. Kitap verilenlerden Allah'a ve yevmil ahire, Allah'a ulaşma gününe inanmayan kimselerle ve Allah'ın ve onun Resulünün haram ettiğini haram etmeyenlerle ve hak dini din edinmeyenlerle onlar küçük düşüp cizyeyi elleriyle verinceye kadar savaşın. Ve Yahudiler, Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Ve Nasraniler, Mesih Allah'ın oğludur dediler. Onların ağızlarıyla söylediği bu sözler daha önce inkar eden kimselerin sözlerine benziyor. Allah onları öldürsün, kahretsin. Nasıl da döndürülüyorlar. Onlar ahbarları, din adamlarını ve ruhbanları, rahipleri ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Tek bir ilaha kul olmalarından başka bir şeyle emrolunmadılar. Ondan başka ilah yoktur. Onların şirk koştukları şeylerden o Allah münezzehtir. Onlar
ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmeyi istiyorlar. Ve Allah, kafirler kerih görseler bile nurunu tamamlamaktan başka bir şey istemez. Resulünü hidayetle ve esasları unutulmuş olan dinlerin hepsinin üzerine ishar etmek, açıklayıp doğrusunu ispat etmek için hak din, Allah'ın ezeli ve ebedi olan diniyle gönderen O'dur. Ve müşrikler kerih görseler bile. Ey amenu olanlar! Ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler! Muhakkak ki ahbarlardan, Yahudi alimlerden ve ruhbanlardan, rahiplerden çoğu mutlaka insanların mallarını batılla, boş yere haksız olarak yerler ve Allah'ın yolundan engellerler, mani olurlar. Ve altın ve gümüşü biriktiren ve onu Allah yolunda infak etmeyen kimseler, artık onlara elim azabı haber ver. Cehennem ateşinde üzerlerinde demir kızdırıldığı gün, böylece onunla onların alınları, yanları, sırtları dağlanır. Bu kendiniz, nefsiniz için biriktirdiğiniz şeylerdir. Böylece biriktirmiş olduğunuz şeyleri tadın. Muhakkak ki Allah'ın kitabında ifade edildiği üzere ayların adedi, Allah'ın indinde semaların, göklerin ve yerin yaratıldığı gün zaman 12'dir. 12 olarak dizayn edilmiştir. Onlardan 4'ü haram aylardır. Bu din kayyum olan dindir. Artık onların içinde o aylarda nefslerinize zulmetmeyin. Onların hepinizle savaştığı gibi müşriklerin hepsiyle savaşın. Ve biliniz ki muhakkak Allah takva sahipleriyle beraberdir. Haram ayları terk etmek, ertelemek ancak küfürde artıştır. Kafirler onunla saptırılır. Allah'ın haram ettiği şeyin, haram ayların adedinin, müddetinin uyması için onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl helal sayarlar ve onu, tehir edilen, ertelenen ayı bir yıl haram sayarlar. Böylece Allah'ın haram ettiği şeyi helal sayarlar. Onların kötü amelleri onlara süslendi, güzel gösterildi. Ve Allah, kafir kavmi hidayete erdirmez. Ey amenu olanlar! Ölmeden evvel Allah'a ulaşmaya inananlar! Size ne oldu? Size, Allah'ın yolunda cihada çıkın. Nefsinizle cihad ederek ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Düşmanlarınızla, kafirlerle cihad edin denildiği zaman, siz bulunduğunuz yere meyledip kaldınız, ruhunuz Allah'a doğru yola çıkmadı. İslam ordusu içinde savaşa katılmadınız. Ahiretten ruhunuzu Allah'a ulaştırmaktan vazgeçip dünya hayatına mı razı oldunuz? Dünya hayatının metaı, malı, faydası ahiretten ruhu Allah'a ulaştırmaktan daha azdır. Sefere çıkmanız, Allah'a ulaşmak için ruhunuzu sırat-ı müstakime ulaştırmanız hariç, savaşa gönüllü olarak katılmadığınız takdirde size elim bir azapla azap eder. Ve sizden başka bir kavimle sizi değiştirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Ve Allah her şeye kadirdir. Ona sizin yardım etmeniz dışında etmediğinizde o zaman Allah ona Resul'e yardım etmişti. Kafir olanlar onu Mekke'den çıkardığı, çıkmaya mecbur ettikleri zaman iki kişinin ikincisiydi. İkisi mağaradayken arkadaşına şöyle demişti. Mahzun olma, muhakkak ki Allah bizimle beraber. O zaman Allah onun üzerine sekinetini indirdi ve onu göremediğiniz bir orduyla destekledi. Kafirlerin sözünü sufli kıldı ve Allah'ın sözü o çok yücedir. Ve Allah azizdir, üstündür, hakimdir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hafif ve ağır süvari ve piyade olarak sefere çıkın ve mallarınızla ve canlarınızla, nefslerinizle Allah yolunda cihad edin, savaşın. İşte bu, eğer bilmiş olsanız sizin için daha hayırlıdır. Eğer yakın olan bir dünya malı ganimet ve rahat bir sefer olsaydı, elbette sana tabi olurlardı ve lakin meşakkatli sefer onlara uzak geldi.
Şayet gücümüz yetseydi elbette sizinle beraber çıkardık diye Allah'a yemin edeceklerdir. Kendilerini, nefslerini helak ediyorlar. Ve Allah onların gerçekten yalancılar olduğunu bilir. Allah seni affetti. Sadık olanlar sana belli oluncaya ve yalancıları bilinceye, öğreninceye kadar niçin beklemeyip onlara izin verdin? Allah'a ve ahiret gününe, ölmeden evvel Allah'a ulaşma gününe iman eden kimseler, malları ve canlarıyla cihad etmek konusunda senden izin istemezler. Ve Allah takva sahiplerini bilir. Senden sadece Allah'a ve ahiret gününe inanmayanlar ve kalpleri şüpheye düşmüş olanlar izin isterler. Artık onlar kendi şüpheleri içinde tereddüt ederler, bocalarlar. Ve eğer çıkmak isteselerdi, onun savaş için elbette bir hazırlık yaparlardı. Ve fakat Allah onların durumunu kerih gördü. Böylece onları alıkoydu ve onlara, geri kalanlarla, oturanlarla beraber oturun dendi. Eğer sizin aranızda savaşa çıksalardı, size kötülüğü arttırmalarından başka bir şey yapmazlardı. Sizin içinizde fitne çıkmasını isterler ve mutlaka sizin aranızda gayret gösterirler. Sizin aranızda onları dinleyecek olanlar var ve Allah zalimleri bilendir. Andolsun ki daha önce de fitne çıkarmak istediler ve hak gelinceye kadar sana bir takım işler çevirdiler. Ve onlar kârihun, kerih görenler olmalarına rağmen, istememelerine rağmen Allah'ın emri zahir oldu, açığa çıktı, belli oldu. Ve onlardan biri, bana izin ver ve beni fitneye düşürme der. Onlar fitneye düşmüş değiller mi? Ve muhakkak ki cehennem kâfirleri mutlaka ihate edicidir, kuşatıcıdır. Eğer sana bir hasene isabet ederse bu onları üzer. Ve eğer sana bir musibet isabet ederse, biz daha önce tedbirimizi almıştık derler ve sevinerek dönüp giderler. De ki, Allah'ın bize yazdığı şeyden başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Ve artık müminler Allah'a tevekkül etsinler. De ki, bizim için iki güzelliğin birinden başkasını mı bekliyorsunuz? Ve biz de Allah'ın onun katından veya bizim elimizle size bir azap isabet ettirmesini bekliyoruz. Artık siz de bekleyin. Muhakkak ki biz de sizinle beraber bekleyenleriz. De ki, kerih görerek veya gönül rızası ile de infak etseniz, sizden asla kabul edilmez. Çünkü siz fasık bir kavim oldunuz. Ve onların infaklerinin onlardan kabul edilmesine mani olan şey, ancak Allah'ı ve onun Resullerini inkar etmeleri ve namaza üşenerek gelmeleri ve onların ancak kerih görerek infak etmeleridir. Artık onların malları ve evlatları da senin hoşuna gitmesin. Allah dünya hayatında onları onunla, onlarla azaplandırmayı ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Onlar sizden olmadıkları halde mutlaka sizden olduklarına Allah'a yemin ederler. Onlar korkak bir kavimdir, topluluktur. Eğer onlar sığınacak bir yer veya mağaralar veya girilecek bir yer bulsalardı, mutlaka oraya yönelip süratle koşarlardı, kaçarlardı. Ve onlardan sadakalar konusunda seni ayıplayan kimseler vardır. Öyle ki eğer ondan, sadakadan, ganimetten onlara verilirse razı olurlar ve ondan verilmezse o zaman kızarlar. Ve eğer onlar gerçekten Allah'ın ve onun Resulünün onlara verdiği şeye ganimet payına razı olsalardı, Allah bize kafidir, Allah ve onun Resulü bize yakında fazlından verecek. Muhakkak ki biz Allah'a rağbet edenleriz derlerdi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler ve miskinler, yoksullar ve memurlar, zekat toplayıcılar içindir. Ve kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara ve kölelere harcamaya ve borçlulara ve Allah yolunda olanlara ve yolculara aittir. Ve Allah en iyi bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Onlardan Nebi'ye eza, eziyet eden kimseler, o bir kulak gibidir. Her söyleneni dinler, inanır diyorlar. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Sözünüzü işitir, kabul eder. Bilmemesinden değil, sizi tekzip etmemesinden dolayı hayrın kulağıdır. Ve Allah'a inanır ve müminlere inanır. Ve sizden ameni olanlar için bir rahmettir. Allah'ın Resulüne eza edenlere, ona yakışıksız söz söyleyenlere, ayıplayanlara, onlara elim bir azap vardır. Sizi razı etmek için Allah'a yemin ederler. Ve eğer müminlerse mümin olsalardı, Allah ve Resulü razı edilmeleri için daha çok hak sahibidir. Allah ve onun Resulüne karşı kim haddi aşarsa, artık onun için mutlaka orada ebediyen kalacağı cehennem ateşinin olduğunu bilmiyorlar mı? İşte bu büyük rüsvalıktır, rezilliktir. Münafıklar, onların kalplerinde olan şeyi onlara haber veren bir surenin onlara indirilmesinden çekiniyorlar. De ki, alay edin, muhakkak ki Allah, çekindiğiniz, gizlediğiniz şeyi açığa çıkarandır. Ve eğer onlara sorarsan mutlaka, biz sadece lafa dalmıştık ve eğleniyorduk diyecekler. De ki, siz Allah ile onun ayetleri ve onun Resulü ile mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. Siz imanınızdan sonra inkar etmiştiniz. Eğer sizden bir grubu affetsek de suçlu olmalarından dolayı bir diğer gruba da azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Münkeri, kötülüğü emrederler ve maruftan, iyilikten nehyederler, yasaklarlar. Ve ellerini sıkarlar, cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Böylece O da onları unuttu. Muhakkak ki münafıklar fasıklardır. Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara ve kafirlere orada ebedi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O cehennem onlara yeter. Ve Allah onlara lanet etti. Ve onlar için ikame edilmiş olan, devamlı kılınan bir azap vardır. Sizden önceki kimseler gibisiniz. Kuvvet olarak, mal ve evlat olarak daha çoktular, sizden daha kuvvetliydiler, oldular. Böylece nasipleri kadar faydalandılar, metalandılar. Sizden önceki kimselerin kendi nasipleri kadar faydalandığı gibi, siz de nasibiniz kadar faydalandınız. Ve dünya metaına dalanlar gibi siz de daldınız. İşte onlar, onların amelleri heba oldu, boşa gitti. İşte onlar, hüsrana uğrayanlardır. Onlardan öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve İbrahim kavminin, Medyen halkının ve altüst olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara kendi resulleri, beyineler, açık deliller getirdi. Öyleyse Allah onlara zulmetmedi ve lakin onlar kendilerine zulmettiler. Ve mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. Maruf ile emreder ve münkerden nehyederler, yasaklarlar ve namazı ikame ederler, zekatı verirler. Allah ve onun Resulüne itaat ederler. İşte onlar, Allah onlara rahmet edecek. Muhakkak ki Allah azizdir, hakimdir. Allah, mümin erkeklere ve mümin kadınlara orada ebedi kalacakları, altından ırmaklar akan cennetler vaat etti. Adın cennetlerinde güzel meskenler vardır. Ve bunların en büyüğü Allah'tan bir rızadır. Allah'ın razı olmasıdır. İşte o fevzül azimdir, en büyük kurtuluştur. Ey Nebi Peygamber! Münafıklarla ve kafirlerle cihad et, savaş. Ve onlara sert, katı davran. Ve onların barınacağı yer cehennemdir ve gidilen yer, dönüş yeri ne kötü. Andolsun ki küfür kelimesini söyledikleri halde Allah'a söylemediklerine yemin ederler. Ve İslamlıklarından sonra inkar ettiler. Nail olamayacakları, yapamayacakları ve intikam almak istedikleri şey, sadece Allah'ın ve Resulünün onları fazlından zenginleştirmiş olması.
Artık tövbe ederlerse onlar için hayırlı olur. Ve şayet imandan geri dönerlerse Allah onları elim azapla dünyada ve ahirette azaplandırır. Ve onların yeryüzünde dostu ve yardımcısı yoktur. Onlardan bazı kimseler, eğer Allah kendi fazlından bize verirse elbette mutlaka sadaka veririz ve mutlaka salihlerden oluruz diye Allah'a ahd verdiler. Bundan sonra Allah onlara kendi fazlından verince onunla verdiği şeye cimri oldular. Ve onlar yüz çeviren kimseler olarak ahdlerinden döndüler. Böylece ona Allahu Teala'ya vaat ettikleri şeyi Allah'a karşı yerine getirmediklerinden ve yalan söylemiş olduklarından dolayı onların bu yaptıklarının sonucunda Allah onların kalplerine onunla karşılaşacakları güne kadar nifak duygusu verdi. Allah'ın onların sırlarını ve fısıldaşmalarını bildiğini bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah gaybde olanları, gayb bilgilerini çok iyi bilir. Onlar, o kimseler, müminlerden zengin olanları, zekattan fazla olarak gönüllü teberruda bulunan kişileri ve cehlerinden, emek ve çabalarından başka bir şey bulamayanları sadaka konusunda ayıplıyorlar. Böylece onlarla alay ediyorlar. Allah da onlarla alay etti ve onlar için elim azap vardır. Onlar için mağfiret dile veya onlar için mağfiret dileme. Eğer 70 kere mağfiret dilesen de Allah onları asla mağfiret etmez. İşte bu Allah'ı ve onun Resulünü inkar etmeleri sebebiyledir. Ve Allah fasık kavmi hidayete erdirmez. Geri kalanlar münafıklar, Allah'ın Resulüne muhalefet ederek hilafında olarak kalıp oturmalarıyla ferahladılar. Allah yolunda malları ve nefsleri canlarıyla cihad etmeyi kerih gördüler. Ve sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha şiddetli sıcaktır. Keşke idrak etmiş olsalardı. Artık kesbettikleri, kazandıkları şeyler dolayısıyla ceza, bedel, karşılık olarak az gülsünler ve çok ağlasınlar. Bundan sonra Allah seni onlardan, geri kalan münafıklardan bir grubun yanına döndürdüğü zaman senden cihada çıkmak için izin isterlerse o zaman onlara de ki, benimle beraber ebediyen asla çıkamazsınız ve benimle beraber asla düşmanla savaşamazsınız. Çünkü siz ilk defa önceki seferde oturmaya, geri kalmaya razı oldunuz. Artık geri kalanlarla beraber oturun. Onlardan ölen bir kimsenin üzerine namazı ebediyen hiçbir zaman kılma ve onun kabri başında durma. Çünkü onlar Allah'ı ve onun Resulünü inkar ettiler ve onlar fasık olarak öldüler. Ve onların malları ve evlatları senin hoşuna gitmesin, seni imrendirmesin. Allah dünya hayatında onlarla onların malları ve evlatlarıyla onlara azap etmek ister ve onların nefslerinin, canlarının kafir olarak çıkmasını ister. Ve Allah'a amenü olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek ve onun Resulü ile beraber cihad etmek için bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler. Ve şöyle dediler, bizi bırak, kalanlarla, oturanlarla beraber olalım. Geri kalanlarla beraber olmaya razı oldular. Ve onların kalplerinin üzeri tap edildi, mühürlendi. Artık onlar fıkıh edemezler. Fakat Resul ve amenu olanlar, malları ve nefsleri canlarıyla onunla beraber cihad ettiler. Ve işte onlar, bütün hayırlar onlarındır. Ve işte onlar felaha, kurtuluşa erenlerdir. Allah onlar için altından nehirler akan cennetler hazırladı. Orada ebediyen kalıcıdırlar. İşte bu fevzül azimdir. En büyük kurtuluş, mükafat. Ve bedevi Araplardan onlara izin verilmesi için özür beyan edenler ve Allah'a ve onun Resulüne yalan söyleyerek oturup geri kalan kimseler geldiler. Onlardan kafir olanlara elim, acı azap isabet edecek.
Allah ve onun Resulü için nasihat, öğüt verdikleri, sadık kaldıkları takdirde zayıf ve güçsüz olanların ve hasta olanların ve infak edecek, verecek bir şey bulamayanların da üzerinde bir günah yoktur. Muhsinlerin üzerine aleyhlerinde bir yol yoktur. Ve Allah gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onları taşıman, bindirip sevk etmen için sana geldikleri zaman, senin sizi üzerinde taşıyacak, bindirecek bir şey bulamadım dediğin, infak edecek bir şeyi bulamadıkları için hüzünlenerek, gözlerinden kanlı yaşlar akarak dönen kimselere de bir günah yoktur. Fakat zengin oldukları halde senden izin isteyip geride kalanlarla beraber olmaya razı olan kimselere yol, günaha vesile vardır. Ve Allah onların kalplerinin üzerini tab etti, mühürledi. Artık onlar bilemezler.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan daha kötü. Dünyada 3 milyar insan, yani toplam nüfusun %40'ı sosyal medya kullanıyor. Araştırmalar insanların günde ortalama en az 2 saatini sosyal medyada geçirdiğini gösteriyor. Uzmanlar bazı yönleriyle dijital platformların neden olduğu psikolojik etkileri alkol ve uyuşturucu bağımlılığının tedavisinden daha zor olduğunu düşünüyor. Çünkü insan çok daha angaja oluyor ve bunu yaparken kimse kötü olduğunu düşünmüyor. Dünya çapında günde ortalama 200 bin insan hayatını kaybederken günde ortalama 400 bin bebek dünyaya geliyor. İnsan nüfusu katlanarak artarken teknoloji ve sosyal medya bağımlılığında artış gösteriyor. Günde ortalama 9 milyon cep telefonu satılıyor. Google ortalama olarak saniyede 40 binden fazla arama sorgusu işliyor. Bu da dünya çapında günde 3,5 milyardan fazla arama yapıldığını gösteriyor. Peki insanlar mutluluğu sosyal medyada bulabilirler mi? Asla mümkün değil. Eskilerin bir deyimi var, bir Allah dostu belki bunu söylüyor. Padişah-ı alem olmak bir kuru kavga, bir veliye bende olmak, bir veliye bağlanmak hepsinden âlâ. İşte insanların sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan bulmak istedikleri mutluluğu asla ulaşamazlar. Mutluluk, insanların vaktini sosyal medyada geçirmesi, alkol ve uyuşturucuyla hayatını tüketmesi değil, tam tersi Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, ahiret ve dünya saadeti nefsimizin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Allah yaratandır. Allah emredendir. Allah hükmedendir. İşte yaratan Allah hepimizi mutlu olalım diye yaratmıştır. Emreden Rabbimizin emirlerine itaat edersek, onun hakimiyeti altında mutlak surette iki can saadetine ulaşırız. Bunun dünyada örnekleri çok. Her devirde peygamber ve onun etrafındakiler mutlaka Allah-u Teala'nın yaratma, emretme ve hükmetme standardı içerisinde bir asr-ı saadeti yaşamışlardır. İşte yaratan mutlu olalım diye bizi yaratmışsa, o zaman onun emirlerine itaat etmemiz, emirlerini yerine getirmemiz lazım. Nedir emri? Son indirilen şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 12 ayette Allah-u Teala bize farz kılıyor. Neyi emrediyor Allah-u Teala? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhu hayattayken sahibi olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Sadece bir dilek. Ama bu dileğin karşılığında Allah Teala'nın bize mükafatı 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. İşte şu anda vaktini sosyal medyada harcayanlar, alkol ve uyuşturucu kullanan insanlar hepsinin arka planında sorarsanız belki birçoklarının sebebi mutsuz huzursuzluktan kurtulmak, birçokları ben bununla mutlu oluyorum diyor ve ona sığınıyorlar. Halbuki nefsin talepleri olan bu dünya ile hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Allah Teala bizi dünya için yaratmadı. Bizi kendisi için yarattı. Dünyayı bizim için ama bizi kendisi için yarattı. Eğer Allah içinsek, Allah Teala emrediyor, zatımdan size üfürüm ruhu hayattayken bana ulaştırın, bana teslim edin. Biz dileyeceğiz. Ama bunu gerçekleştiren hepimizin sahibi Allah. Öyleyse şu anda sosyal medya bağımlılığı, alkol ve uyuşturucudan kullanan tüm insanlara sesleniyoruz. Allah'ın emri olan, temel emri olan, 12 kere üzerimize farz kılan Allah'a ulaşma dileğini, Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an verdiği söz mutlaka ruhunuzu Allah kendisine ulaştıracak. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını mutlaka Allah size verecektir. Evet, hiç kimsenin endişesi olmasın. Emin olun,
kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz ki Allah Teala üzerimize 12 kere farz kılmıştır. Bu dileğin sahibi olduğunuz an Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an geri kalanını Allah garanti ediyor. Ruhunuzu Allah kendisine ulaştırıyor. Bütün vasıta emirleri Allah size sevdiriyor ve Allah ruhunuzu kendisine ulaştırdığı zaman ermiş evliyadan kılıyor, kendisine dost kılıyor ve kendisine dost kıldığı bu kullarına 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak teslim ediyor. Öyleyse vaktinizi, Allah'ın en kıymetli hazinesi olan zamanı kendi aleyhinize değil lehinize sizi mutlaka mutluluğa ulaştıracak olan bir ölçü içerisinde Allah için kullanın, Allah'a teslim olun ve bütün mutlulukları sizi yaşayın. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde, bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim tefsiri, yani Kur'an-ı Kerim'in ruhunun anlatılması. Lafzın değil, ruhun açıklamasını yapmak. 24. ayet-i kerime. Zümer suresi 24. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Efemen yetteki bi veçhihi su'el azabi yevmel kıyameti kıyame ve kıyle liz zalimine zuku ma kuntum teksibun e mı fe böylece o halde men kim kimse yetteki korur ve veçhihi onun veçhini kendi yüzünü fizik vücudunu suya kötü fena el azabi azap yemel kıyameti kıyamet günü vakile ve denir ve ezzalimin zalimlere zuku tadın ma şey kuntum siz oldunuz teksibun kesbediyorsunuz kazanıyorsunuz.

Şöyle oluyor sonuç. O halde kıyamet günü onun veçini yani fizik vücudunu kötü azaptan kim koruyabilir? Ve zalimlere kazanmış olduklarınızı yani günahlarınızın cezasını tadın denir.

halde kıyamet günü onun veçini, yani fizik vücudunu, veç, fizik vücut, şu vücudumuzun adı Kur'an-ı Kerim'de veç olarak geçiyor. Veç aynı zamanda yüz manasına da geliyor. Zat manasına da geliyor. Öyleyse kıyamet günü azabı tatacak olan yüzümüz değildir. Kıyamet günü azabı tatan bütün fizik vücut olacaktır. Öyleyse azabı tadın dendiğine göre buradaki veç kelimesinden murat fizik vücuttur. Ali İmran suresinin 20. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, yani fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Yüzümüzü Allah'a teslim ettik demiyor Allah Teala. Veç deyince fizik vücudu kastediyor. Bu sebeple ruhun teslimi hidayetin birinci teslimidir. Fizik vücudun teslimi ikinci teslimidir. Nefsin teslimi üçüncü teslimidir. İradenin teslimi dördüncü teslimidir. Öyleyse dört ayrı teslim söz konusu. Bunlardan bir tanesi de veçin teslimidir ki şu fizik vücudumuzun bütünüyle Allah'a teslimini ifade eder. Ve 25. ayette kerime Bismillahirrahmanirrahim kezze bellezine min kablihim fe etâ hümül azabı min haysu la yeşurun. Kezzebe yalanladı ellezine onlar min den. Kablihim onlardan önce fe böylece artık etahüm onlara geldi el azabı azap min haysu bir yerden bir taraftan la yeşurun şuurunda olmazlar, farkında olmazlar. Şöyle çıkıyor sonuç. Onlardan öncekiler de yalanladı da böylece azap onlara farkında olmadıkları bir yerden geldi. Allah-u Teala'nın azabı insanlara nasıl gelir, nereden gelir? İnsanlar bilemezler. Ancak azabı yaşadıkları zaman fark ederler. Azap Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin üzerine ne yazık ki haktır. Allah-u Teala kimin üzerine dalalet hak olmuşsa onlara azabında hak olduğunu söylüyor. Allah Teala'nın ifade buyurduğu muhtevaya baktığımız zaman diyor ki Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde biz bütün kavimlerde Resul beyaz ederiz. O kavimlerde dünyaya getiririz Resulü. O kavimlerindeki işlerinden biri olarak manasına geliyor bu. Ve diyor ki Allah-u Teala o kavimlerdekileri tağuta kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Böylece bir kısmı hidayete erdi. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu. İşte dalaletin üzerine hak olduğu kişiler, onlar azabın sahipleri. Allah-u Teala'nın burada söylediği hep yalanlamak, Allah'ın ayetlerini tekzip etmek ve Allah'a ulaşmayı netice itibariyle dilememek. Dilememek söz konusuysa azap mutlaka o kişinin üzerine her halükarda geliyor. 26. ayet-i kerime Zümer suresi Bismillahirrahmanirrahim fe zekû humullâhu fe ezâkumu ezâku humullâhu hul hizye fiil
hayati dünya ve le azabül ahireti. Ekberu, yani ekber. Ekber, ekberu. Lev kânu ya'lemûn. Fe böylece artık ezaka hum onlara tattırdı. Allahü Allah, el-hizye, zillet, rezillik, horlanma ve aşağılanma fi içinde de el-hayatet dünya, dünya hayatı böyle ve gerçekten elbette azab-ı azab, el-ahireti ahiret, ekberu daha büyük. Lev eğer şayet kâni oldular, yalimun biliyorlar. Böylece Allah onlara dünya hayatında zilleti, yani horlanma ve aşağılanmayı tattırdı. Ve ahiret azabı elbette daha büyüktür. Keşke bilmiş olsaydılar. Burada Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere dünya hayatında da horlanma, zillet tattırıyor. Ahiretteki azapsa bundan tabii çok daha büyük bir azap. Orada fizik işkence söz konusu. 27. ayet-i kerimesi Zümer suresinin Bismillahirrahmanirrahim ve lekat darabna lin nasi fi hazel Kur'ani min kulli meselin leal lehum yetezekkerûn. Ve lekat ve andolsun darabna, örnek verdik. Li için ennâsi insanlar, linnâsi insanlara, fi içinde hazabu el-Kur'ani, Kur'an, min den kulli her, bütün hepsi. Meselin, mesele, leallehum, umulur ki böylece onlar, yetezekkerûn, tezekkür ederler. Anlasın ki bu Kur'an'da insanlar için bütün meselelerden örnekler verdik. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Umulur ki böylece onlar tezekkür ederler. Öyleyse Kur'an bütün insanlara her konuda örnekler vermiştir. Allah Teala buyuruyor ki biz bu Kur'an'da hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik diyor Allah Teala. Biz bu kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Her şeyi bu kitabın içine yerleştirdik. Öyleyse bütün misaller oradadır. Allah Teala'nın söylediği her ayet orada yer almıştır. Bir bütünü ifade eder. Her şey Kur'an-ı Kerim'in içinde beyan edilmiştir. Açık bir şekilde veya kapalı bir şekilde ama mutlaka.